0: hayır, hiç heyecanlı değilim.
1: Hiç heyecanlı değilsin.
0: Yok, değilim. Vardı heyecan ama şu anda yok.
1: Niye ya?
0: Bilmiyorum, yok. Aslen Moldovalıyım ama 12 yıldır Türkiye'deyim. Bir evlilik geçirdim, boşandım. Handan Hanım dedi ki ben çok gerekirse kötü bir insan da olurum. Ben de kötü bir insan olurum gerekirse. Çok inatçıyım dediğim dediktir. Ki bana laf soktuğu zaman da çok güzel cevabını veririm. Buna kendisi emin olabilir. 11 lira için savaşırım, ne gerekirse yaparım.
1: Evet. Ne işte meşgulsün?
0: Yemek yapıyorum. Bir ailenin yanında aşçı olarak çalışıyorum.
2: Benim yemeğim.
1: Recep, hayırdır, oraya bakarak yapıyorsun?
3: Akşamları istersen özel ders de verebilirim.
4: Sinek mi uçuyor bir yerden? Duymuyorum ki şefim, ne yapayım?
0: Fikirlerinizi kendinize saklayabilirsiniz.
4: Birinci belli, biz ikinciyi arayacağız buradan.
0: Handan Hanım alınmasın. Türk kadınların çenesine dayanılmıyor. Tahammül yok.
3: Yine bak Allah aşkına. Bır bır bır bır bır. Bir dakika susmadın. Nefes al Allah aşkına ya.
0: Bir evliliği geçirdim. Hayatımın hatası diyebilirim.
1: Sevdin mi peki?
0: Hayır.
1: Burada bir hata yaptın. Kurtarma şansın yok. Yandı.
0: Yanmadı.
1: Yanıyor.
0: Yanmıyor.
1: Bu ne? Bu ne? Takalım gözlüğümüzü. Açalım. Evet, nasıl bulduk kadın budu köftesi ve patates püresini?
3: Şefim berbat.
0: Bu benim yemeğim değil.
1: Kimin olabilir sence?
5: Benim bile olabilir.
0: Tadını alabiliyorum tayin tadını. Ama çok yağlı.
1: Puanın gelsin.
3: Puanım
0: 5.
3: Geleyim mi? Ay, gelmek istemiyorum şu an.
0: Ay hayır ya, ben öbür tarafa baktım ama ya.
2: Benim yemeğim.
1: Yarışmaya başlamadan önce yarışmamızın formatından bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum süre zarfında benim sizlere göstermiş olduğum az sonra izleyeceğiniz yemeği yapıyorsunuz. Sonrasında süre bittikten sonra elimizi kaldırıyoruz, hiçbir şeye dokunmuyoruz. Tadım masasına geçiyoruz. Tadım masasında tamamen gözlerimiz bu gözlükle kapanıyor. Sıfırdan beşe kadar, pazartesiden perşembeye kadar birbirinize puan veriyorsunuz. Cuma günü ise yine aynı şekilde devam ediyoruz. Cuma günü 10 bin liranın sahibini bulabilmemiz için 10'la 0 arası puan veriyorsunuz. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Yok şey.
1: Şimdi 3, 2, 1 kaldıralım torşonları. Tahmin alalım bir yemek ismi.
4: Patatesli köfte mi diyeyim? Bilemedim.
1: Merve?
0: Ekşili sulu köfte olabilir.
1: Geçtik. Köfte de. Ne köftesi? Koray?
6: Sulu köfteye benzettim.
1: Evet. Handan?
3: Aynı şekilde şefim, sulu köfte olarak düşünüyorum. Ama aynı zamanda...
1: Köfte ama ne köftesi? Evet. Efendim, bugün sizler için muhteşem ötesi yine. Saray mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesi kadın budu köfte yapıyoruz. Altında efsane bir patates püresi. İzleyelim, görelim bakalım nasıl yapmışız.
2: Benim yemeğim.
1: Günlerden kadın budu köfte ve tayinli patates püresi. 300 gram dana kıyma, yarım çay bardağı pirinç, bir adet yumurta, bir adet kuru soğan, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı yeni bahar, tuz ve karabiber. Kadın budu köftenin dışını kaplamak için 2 adet yumurta, 5 yemek kaşığı un. Tahinli patates püresi için 1 adet patates, 2 yemek kaşığı tahin, 3 yemek kaşığı krema, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve karabiber. Öncelikle patateslerimi ortadan 4'e böleceğim. Üzerine biraz tuz ilavesi yapacağım. Kapağını kapatıp ve kaynatacağım. Diğer bir tencereme ise kettle'da kaynatılmış sıcak su ilavesi yapacağım ve üzerine pirinçlerimi ilave edeceğim. Pirinçlerim burada kaynarken şimdi tavama zeytinyağımı ilave ettim. Kıymamı ilave ettim. Kıymamı zeytinyağıyla birlikte birazcık kavuracağım. Kıymam ve zeytinyağım burada kavrulurken ben de bir taraftan soğanlarımı rendelemeye başlayacağım. Kıymanın yarısını çiğ ayıracağım. Yarısını da zeytinyağında hafif kavuracağım. Zeytinyağında kıymam kavrulurken bir taraftan ayırmış olduğum kıymanın üzerine soğan, bir adet yumurta, üzerine kimyon, yeni bahar, tuz ve karabiberi ilave ettim. Şimdi pirincimi ilave ettim. Çiğ kıymamın üzerine kavrulmuş kıymamı ilave ettim. Güzelce yoğurmaya başlayacağım. Yoğurduktan sonra köfte şekli vereceğim. 2 adet yumurtayı güzelce çırpacağım. İlk önce köftelerimi una bulayacağım. Sonrasında yumurtaya bulayacağım. Şimdi kızartma işlemini yapacağım. Şimdi en önemli kısım

0: tahinli patates püresi için. Daha önceden haşlamış olduğum patatesi blender'a koyacağım. Üzerine tereyağı, tahin, krema, tuz, karabiber ilavesi yaptıktan sonra püre kıvamına gelesiye kadar blender'dan geçireceğim. Şimdi patates pürem hazır. Patates püresini koyu bir kıvama gelesiye kadar yaklaşık 1,5-2 dakika tavada güzel bir yoğunlaştıracağım. Yoğunlaşmış olan patates püremi bir sıkma torbasına alacağım. Patates püremi tabağımın etrafına zikzak çizerek ilavesini yapacağım. Nar gibi kızarmış çıtır çıtır kadın budu köftelerimi ise patates püresinin üstüne dizmeye başlayacağım. Son olarak üzerini taze kekikle süsleyeceğim. Şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Benim yemeğim. Süremiz 40 dakika ve yarışma başlamıştır.
1: Günün yemeği bugün kadın budu köfte. Kesinlikle kendime çok güveniyorum. Çok da güzel yapacağıma inanıyorum.
0: Seni tanımakla başlayalım mı biraz?
2: Tabii olur. Dediğim gibi ben 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 12 yıldır İstanbul'dayım. Hı-hı. Bir evlilik geçirdim. Hayatımın hatası diyebilirim.
0: Niye?
2: Çünkü olmamam... Yani yapmamam gerekiyordu evliliği. Tamamen inat üzerine oldu her şey.
0: Nasıl bir evlilik bu ya?
2: Anneme
0: niye pişmanlık?
2: İnat. Anneme inat.
0: Anneye inat.
2: Evet, annem izin vermedi arkadaşlık etmeme. Ben de dedim ki, ben mi etmeyeceğim? Görürsün, ederim. Öylece 1,5 ayda tanıdığım bir arkadaşımla evlendim.
0: Türk müydü?
2: Evet, Türk. şöyle söyleyeyim. Ama bu evliliği geçirdim. 9 yıldır evli kaldım ama... Ailemden hiçbir destek görmeden tamamen kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Evlilik benim hayatımın en büyük hatasıydı ama şöyle söyleyeyim, bana en güzel bir hediye verdi kızım.
0: Sen Türkçeyi bayağı iyi konuşuyorsun ya.
2: Ya çünkü bizim...
0: Türk vatandaşısın aynı
2: zamanda. Türk vatandaşıyım. Kendi...
0: Sonradan mı?
2: Ya evlendiğimde Türk vatandaşı oldum çünkü...
0: Öyle... Merve ismini aldın.
2: Evet, gerçek ismim Anastasia.
0: Anastasia.
2: Evet.
0: Çocuk var mı?
2: Bir tane. 8 yaşında bir kızım var.
0: Maşallah.
2: Tamamen şu anda kendi ayaklarım üzerinde kendim duruyorum. Annem, ben evlendikten sonra bir yıldır görüşmedim ailemle. Hiç kimseyle ben konuşmadım. Evliliğim boyunca ailem bana hiçbir zaman demedi. Bırak git, zor geçiniyorsun, olmuyor. Ama inat ettim.
0: Kızım... Sevdin mi peki?
2: Hayır.
0: Sevmediğin bir insana niye evlendin? İnat yüzünden mi?
2: Annem çünkü dedi ki, sen çok küçüksün, burası Türkiye, burası bizim gibi değil, yapamazsın. Ama ben onu ispatladım. Kızımın büyümesini bekledim. Bazı şeylerini...
0: Bir dakika dur. Sevmediğin adamla annenle inat yüzünden...
2: Evlendim.
0: Evlendin.
2: Evet.
0: Çok enteresan.
2: Ve şu anda ben anneme hala söylüyorum.
0: Bu arada yemek yapman lazım. Hem anlatalım, hem yemek yapalım. Bak, rakiplerin aldı başını gidiyor.
1: Merve kendine çok güveniyor. Ama çok konuşurken yemek yapamıyor. İnanıyorum ki yapamayacak da.
2: Bence ben hem yemek yaparım hem konuşurum. Onlar çekemiyorsa onların problemleridir. Kuaför okudum. Belgem var. Ben kuaförlük yapabilirdim. Çok hevesliydim. İstanbul'a geldim. 1,5 ay staj gördüm ama... Handan Hanım alınmasın. Türk kadınların çenesine dayanılmıyor. Tahammül yok. Yani çok...
0: Bunları konuşacağız. Tamam. Sepeti ne zaman boşaltacaksın?
1: Yine bak Allah aşkına. Bak, buyur. Bir dakika çeneye. Susmadın. Vallahi nefes al Allah aşkına.
2: Öyle ama size sabır gerekiyor ki o bende olmayan bir şey. O yüzden hemen anda da cevap verebilirim yani.
3: Merve çok konuşuyorsa konuşmaya çalışıyor. Konuşamıyor diyelim biz buna. Ama yani göz ucuyla en azından ne yaptığını bakabilirim. Ondan belki bir kopya alabilirim. Çünkü çok iddialı olduğunu düşünüyorum onu. Yani Merve maşallah, Merve Hanım çenesine vurdu. İnşallah yemeğini yetiştirir. Çok iyi olduğunuz falan söyledi ama bu Türkiye'ye yaşadığı yere benzemez. Gerçi konuştuğunuz çoğunda anlamadım şefim bu arada ama Türkçesini tam ben çözemedim bu anlamda.
0: Yok, Türkçesi iyi ya.
2: Bence benim Türkçem gayet iyi. Yani Türk olmamama rağmen gayet iyi konuşuyorum bazılarından dolayı.
3: Keşke yanımda bir çevirmen olsaydı da Merve'nin ne söylediğini bana çevirmiş olsun. Ne söylediğini anlamıyorum ki.
2: Recep aslında benim konuşmamı gayet çok güzel anlıyor. Ki ben 12 yıldır Türkiye'deyim. Türkçemden de gayet çok mutluyum. Bugüne kadar kimse rahatsız olmadı. O olduysa ben ona bırakıyorum bunu. Tamamen onun kendi beni çekemediği için böyle.

0: Burada rakip kim? Senin rakibin kim? Benim şu diyebileceğim rakibim var mı?
1: Şefim benim bir rakibim yok. Tek rakibim kendim. Dediğim gibi birinci belli, biz ikinciyi arayacağız burada.
0: Niye Koray'a bakarak söylüyorsun?
2: Yok, bana bakmadı.
1: Koray Bey

0: Yemek yapıyor musun?
1: Hele pandemi döneminde aşağı yukarı her gün.
0: Pandemi döneminde zaten herkes bir şef oldu evde.
1: Hiç sormayın.
0: O şefler arasında siz de giriyor musunuz?
1: Aslında benimki çocukluğa dayandığı için öyle benim mi? Kendime ait tariflerim falan da oluştu bu süre zarfında.
0: Ne güzel.
1: Dünyayı gezmeye çalıştım. Hem gezdiniz iş için mi? Hem turizm için, gezmek için elimden geleni yaptım.
0: Nerelere gittiniz?
1: Oo, İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Ukrayna. Orada 1,5 sene yaşadım.
0: Ukrayna'da?
1: Evet, Özbekistan.
0: Portekiz'e gittin mi benim memlekete hiç?
1: Gidemedim.
0: Gidemedim.
1: Gidemedim ama sırada var.
0: Portekiz güzeldir. Alfama, Lisbon.
1: Kesinlikle çok istiyorum.
2: Koray dünyayı gezmiş ama bunu anlatıyor. Buna bana ne faydası var anlamıyorum. İstediği yere gitsin, gelsin, dursun. Beni ne ilgilendirir? Yemeğine baksın bence önce o.
1: Recep'in o yorumuna katılmıyorum. Çünkü dünyayı gezmek... ben yemek yemeyi seviyorum. Çok yemek öğrendim. Onun da bu yarışmada bana faydası olacağını düşünüyorum.
0: Handan.
3: Efendim
0: ödülü
3: şefim.
0: Ödülü alacak galiba. Bayağı hırslı ya.
3: Havasını alır sadece.
0: 10.000 liraya rakip. Kendini burada kim görüyorsun?
3: Ben kimseyi kendime rakip görmüyorum şefim. Dürüst olacağım. Kimse benim rakibim olamaz. Ben kendime güveniyorum şefim.
0: Vallahi.
3: Gerçekten güveniyorum. Çünkü şöyle, bundan önce ben mesela hiçbir bayanın yapamadığı bir mesleği yaptım.
0: Kasaplık ne yaptın?
3: Mesleği yaptım ben.
0: Anlamadım.
3: Kasap. Bildiğiniz bayan bir kasap olarak çalıştım 5 yıl boyunca. Orada da 19 tane...
0: Bildiğin danayı kesiyorsun mu abi?
3: Keserim şefim. Antrikot, pirzola, ya küçük
2: ancak elini keser şefim
3: o. Her şeyi çıkartırım. Ondan yana hiç problem yok. Bir kadın olmama rağmen aynı zamanda çok ciddi savaşçıyımdır. Hani tuttuğunu kopartır derler ya, işte o benim. Benim zaten bir kasap olmam benim için çok büyük bir avantaj. Eminim hepsi benden zaten korktu.
2: Ne olduğunu anlayamadım. Kasap mı, fitnessçi mi, çok uçuk şeyler. Onu ben de kafası karışıyor. O ne olmak istediğini bilmiyor. Diyor ya kasaplık vesaire dedi ya, Handan'ın sadece kendi parmağını keser şaşırmayalım, bir de yanlışlıkla kendi parmağını yedirmesin de.
3: Ay kıyamam hayatım ya.
0: Havayı çevir bakayım şu kasaplığını bir göreyim senin. Çevir! Vallahi helal olsun. Helal olsun
3: bizim
0: kız
3: işimiz.
0: Sana.
3: Bizim işimiz.
0: Vallahi güzel ha.
3: Recep ne kadar yetenekli olduğumu bilmiyor. Benim kasaplığıma dem vuruyor ama dikkat etsin o kendi parmağını kesmesin bence.
2: Bence beni Merve ile karıştırdı ama ben parmağım falan keseceğimi düşünmüyorum. Merak etmesinler.
0: Burada bir hata yaptın. Kurtarma şansın yok.
4: Oo, kurtaramaz o.
0: Ne yapamaz?
4: Kurtaramaz.
0: Ne olabilir hatası?
4: Görmem lazım.
0: Bir bak bakayım, bir bak.
4: Gel bak bakalım.
0: Bir bak.
4: Kendi bulsun ama kurtaramaz.
0: Sen gördün mü ne
4: gördüm.
0: Oldu?
4: Gördüm.
0: Kulağıma söyle bakayım neymiş.
1: Ben aleni söyleyebilirim şefim.
0: Aferin kız sana. Vallahi helal olsun ha.
2: Buldun mu şefim?
0: Vallahi buldum.
3: Şey yok. Pişince de daha lezzetli olacaktır eminim.
0: Koray şefim, sen biliyor musun nerede hata yaptı?
1: Yaptığını gördüm.
0: Söyle bakayım nerede hata yaptı?
1: Etle soğanı kavurdu.
0: Strateji yapmış olabilir mi?
1: Bundan sizden kaçacağını sanmıyorum.

0: Ne olacak şimdi bu? Ne yapacaksın?
1: Çok lezzetli olacak şefim.
0: Evet.
1: Güveniyorum kendime, hiç merak etmeyin. Soğan piştikçe lezzetini daha da çok çıkartacak ortaya. O yüzden hiçbir problem olmayacak.
2: Hani Handan, kendine çok güveniyordun. Yok böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Kıymanın içine soğan attın. O yemek gitti artık. Sen boşa puan bekleme.
1: Kıymaya soğan atmış olman bir hata mı? Elbette tabii ki bir hata ama ben bunu her türlü kurtarırım. Bu işin üstesinden geleceğime inanıyorum.
0: Recep, hayırdır, oraya bakarak yapıyorsun?
2: Bakıyorum, çok iyi biliyor ya. Biraz suyu alayım şefim.
3: Alamazsın, ya kendin yapacaksın.
2: Akşamları, kendim yapıyorum.
1: Akşamları istersen özel ders de verebilirim.
2: Olur ama fitness'e benzemez bu Handan Hanım.
1: Fitness'le alakası yok. Ben bıçak konusunda da çok iyiyimdir. Satır konusunda da çok iyiyimdir. Yemek konusunda da çok iddialıyımdır.
2: Eliniz çalışsın, eliniz Handan Hanım'a bak. Eliniz çalışmıyor şu an.
1: Hayatım,
2: bekliyorsunuz.
1: Hayatım, benim yaptığımın üçte birini yapamadın daha.
2: Handan Hanım, aldınız mı diksiyon dersi? Biraz Merve Hanım'a yardımcı olun isterseniz.
1: Hayatım, ben yıllardır insanlarla uğraşıyorum yaptığım meslekten dolayı. Hem hizmet sektöründeyim hem insanlarla uğraştığım için o konuda gerçekten çok başarılıyımdır. Yani sen ne söyleyeceksen, sen söylemeden önce ben bunu biliyorum zaten.
0: Sana diyor Recep.

0: Bana demiyor.
1: O yüzden keyfine bak.
2: Pardon ya, sinek mi uçuyor bir yerden? Duymuyorum ki şefim, ne yapayım?
1: Recep çok konuşarak benim motivasyonumu düşürmeye çalışıyor ama ne yazık ki buna başaramayacak.
2: Bu strateji bir yarışma aslında bakıldığı zaman. Tabii ki uğraşacağım, uğraşmaya da devam edeceğim. Ne kadar demoralize olursa o kadar da kaybetmeye yakın olacak kendisi. Tamam şefim, onu evet.
0: Soğanın kabukları ne yapacağız? Hop dur, bırak, dokunma. Kaldır eli, eli kaldır.
2: Evet, şu an elim kanadı şefim.
0: O değil, öbürü. Bu.
2: Bu kanadı. Hangisi? Bu parmağım.
0: Hemen, hemen.
1: Bana laf yetiştirene kadar elindeki işe baksaydı şefim, bunlar başına gelmeyecekti. Acıyorum arkadaşıma.
2: Nazarın değdi bana, nazarın.
1: Ay hayatım, neyine nazarım değecek Allah aşkına? Ne oldu Recep? Bana laf söylüyordun, kendi parmağını kestin. Keşke benim kadar birazcık yetenekli olabilseydin.
2: Elimi kesmem çok büyük bir sıkıntı değil. İşte bu emeğimin karşılığı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden benim için bir problem değil bu.
0: Bizim meslekte özellikle benim cümlelerden bir tanesini söyleyeyim. Senin için de geçerli olabilir mi? Hem sevdiğim işi yapıyorum, hem de bir de üstüne para veriyorlar.
1: Oo, hayallerimdeki iş.
3: En büyük hayalim, kendime ait en fazla 10 masa olsun yeter. Ufacık bir restoranım olsun.
0: Öyle bir hedef var mı, koydun mu kendine?
3: Bu 10 bin lirayla hedefim başka aslında.
0: Ne hedefin?
3: Benim oğlum müzikle uğraşıyor. Ben de amatörce müzikle uğraşıyorum yıllardır.
0: Söylüyor musun, çalıyor musun?
3: Çalıp söylüyorum.
0: Ne
3: gitar çalıyorum, piyano çalıyorum.
0: Wow.
3: Oğlum iyi bir davulcu oldu 14 yaşında olmasına rağmen. Hatta
0: davulcu
3: bayağı
0: mu, baterist mi?
3: Baterist. Baterist oldu. Gitar eğitimine başladı. Piyanoyu çok uzun yıllardır yapıyor. Dolayısıyla baba oğul bir şeyler çalmayı çok seviyoruz. Dolayısıyla...
0: Yengeden hiç bahsetmedin ya.
3: Bahsederim. Zevkle bahsederim. İyi bir turizmci. 25 yılını vermiş bu işe.
0: Maşallah.
3: Genelde yurt dışı çalışıyor. Çünkü onun sayesinde dünyayı gezdik. Turist olarak dünyayı gezdik sağ olsun.
0: Evet.
3: Hedefim oğluma gitar almak.
0: En büyük özelliğin?
4: Konuşmak herhalde, çünkü 5 yaşına kadar konuşmadım hiç. Konuşamadım.
0: Niye? Aa, bir dakika dur. Burayı oya biraz karıştırmamız lazım. 5 yaşına kadar niye konuşmadın kız? Ne oldu?
4: Benim boğazımda, küçük dilimde sorun vardı. Normal insanda bir tanesi, bende iki taneydi. Ve ben ameliyat oldum. Ondan sonra konuşmaya...
0: Ameliyat oldun,
4: evet,
0: sonra?
4: Sonra konuşmaya başladım.
0: Bir konuşmaya başladın, pir konuştun yani.
4: Maalesef. Ondan sonra bayağı bir konuşmaya başladım. Annem de dedi ki, acaba seni ameliyat ettirmese miydik?
1: Merve Hanım bence çok konuşmaktan dolayı, bir de kendi yemeğine odaklı çalıştığı için, kimsenin yemeğini kontrol etmediğinden dolayı bugün kendi yemeğini bence bulamayacak. Kendine 0 puanları verecek.
4: Benim konuşmamda çok rahatsız oldukları için ben daha fazla konuşurum. Onlar da tamamen kafalarını karıştırıp yemeklerini yapamayacaklar.
1: Merve arkadaşımız evet kendine güveniyor, özgüvenli bir insan. Hayatta belli başlı şeyler yaşamış, çekmiş ama emin olsun ki hepimiz bir şeyler yaşadık, gördük, geçirdik ve bugünlere geldik. Yani evet konuşuyorsun ama Merveciğim hep boş konuşuyorsun bana göre. Bilmiyorum ya, yemeğini yap sadece bence.
0: Merve yani... sen niye dinlemiyormuş gibi, sallamıyormuş gibi bir havan var?
4: Kendisi peki nereden emin olduğunu, dolu konuştuğunu, gerçek kendinden emin olduğunu nereden biliyor?
1: Bu benim tezim. Şahsi fikrim.
4: Fikirlerinizi kendinize saklayabilirsiniz.
1: Duymak istemiyorsan kulaklarını kapat.
3: Arkadaşlar konuşuyorlar evet. Kendi aralarında biraz da atışıyorlar. Ama beni çok rahatsız etmiyor. Ben sadece yemeğime bakıyorum, konsantre oluyorum.
1: Koray Bey bence çok sessiz kaldı bugün. Strateji geliştirdiğini düşünüyorum ama ümit ediyorum ki stratejisi elinde patlayacak.
0: Yemekler nerede, yemekler? Haydi! Niye bu yemek böyle çok çorba gibi oldu? Çok sulu. Soğanın suyunu hanımefendi sıktı mesela. Ya! Merve!
4: Evet.
0: Öğret, yardım etmek ister misin?
4: Hayır.
2: Ye Merve, biraz yardımcı ol.
4: Ben ona orada dedim ki... Arka tarafta. Fırtına önce sessizlik. O da dedi ki ne fırtınalar gördük. İspan

0: patlasın o zaman.
1: Daha yarışma bitti mi? Beşinci günde miyiz? Tamam. Şefim ben anlayamadım ki daha dur.
2: Çok hırslı yarışmacı gördüm. Merve gibisi ilk defa çıkıyor bu arada. Üf, düşüremiyorum seni Merve.
0: Niye öyle diyorsunuz?
2: İyi bir şey bu. Hayır, evet. Kötü bir şey demedim.
0: Kendime güveniyorum.
2: Kendine çünkü. Güvenin. Bir de şöyle ve herkese bir şey. Böyle yani bir laf yetiştirmen. Ve o arada laf yetiştirirken de yemeği yapman, hırslanma, büyük konuşman iyi bir şey bu.
0: Ben hiçbir yerden ders almadım yemek konusunda. İnternetten video izleyerek öğrendim. Ben sonradan Türkiye'ye geldim. Yabancıyım ama onlardan daha iyi yemek yapıyorum.

0: Ya şefim.
1: He canım söyle.
0: Bir problem var.
1: Söyle, ne problemimiz nedir?
0: Ya bana problemim hamurum çok cıvık oldu.
1: Hamurun çok cıvık oldu evet.
0: Evet, bunun için var mı bir kurtarma yöntemi?
1: Kurtarma önünde duruyor.
0: Zaman doğru yerdeyim.
1: Heh, aferin, süper.
0: Teşekkür
2: ederim. Ben de şimdi ekleyeceğim şefim.
0: Ya aynı şeyi düşünüyorum ama
1: az önceki bu pazularını gösteren kadın...
2: Melek
1: böyle
2: oldu.
1: Böyle 3 yaşına indi ya.
2: Kedi oldu.
0: Köfte harcım bugün biraz cıvık oldu ama ben onu unla toparladım. Kesinlikle bu fark edilmeyecek ve çok güzel olacak.
3: Handan'ın harcı cıvıdı biraz ama bu bir taktik olabilir. Kendi yemeğini bundan dolayı bulabileceğini düşünüyorum. Ama biz yemeyeceğiz tabii ki bunu.
1: Dediler ki şefim, iyi güzel hoş da biz sizden korkuyoruz. Benden korkma.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: şefim. Çok kızıyorsun
0: şefim.
1: Dediler.
0: Evet.
1: Vallahi benim gibi şef biraz zor ha.
0: Bence de.
1: Hani çok bağırmıyorum. Sadece bağırdığım konu neresi biliyor musun? Son 5 dakika, 10 dakika kala artık kendinize gelin diye söyleniyorum.
0: Evet şefim.
1: Son 15 dakika. Köfteler niye sulu oldu sence Recep? Evet. Neden sulu oldu? Dur. Bu konunun cevabı Merve'de. En doğrusunu Merve yaptı.
2: Evet.
1: Bak sonra göster mi köfteleri rakiplerine. Bir göster.
0: Harikasın.
2: Bravo.
4: Neden sulu olduğunu söylemeyeceğim.
1: Yo söyleyip ben soruyorum. Söyle ya.
4: Soğanların suyunu sıkması gerekiyordu.
1: İşte bu. Neymiş?
2: Soğanların suyu sıkılması gerekiyor.
1: Ben unlu köfte yemek istemiyorum Koray ve Handan. Evde yemek yapmaya benzemiyor bu işler.
0: Evet şefim. Ya nasıl? Benim eşim fitness antrenörü olduğu için daha çok biz tavuk pilav.
1: O da mı?
0: Et. Benim eşim 15 yıldır vücut geliştirmeyle ilgileniyor. Aynı zamanda işletmeci.
1: He.
0: Ben de onun sayesinde zaten şu an fitnessla ilgileniyorum.
1: Enişteye böyle mi yemek yaparak tavladın?
0: Hayır, anlat. Hayır. Ben ona çok güzel yemekler yapıyorum.
1: Bu ne o zaman?
0: Ya bu nazara geldi şefim.
1: Vallahi ben nazar etmedim.
0: Vallahi nazara geldi.
1: Enişteyi nasıl tavladın onu anlat.
0: Yemeklerimle.
1: He, ne yaptın? Nasıl oldu? Bir anlat hikayeyi.
0: Ya şefim biz tanıştık işte spor salonunda. Benim antrenörümdü kendileri.
1: He.
0: Ondan sonra işte gel zaman git zaman falan muhabbet sohbet.
1: He.
0: Aşık olduk biz. Bizim ikimizin de ikinci evlilikleri aynı
1: spor
0: zamanda.
1: Spor mu yaptırdı?
0: Tabii tabii ben zaten başlamıştım oraya.
1: İkinizin de ikinci evliliği?
0: Evet.
1: Olabilir.
0: Doğrudur.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte ben onu yemeklerimle kandırdım.
1: Ne yaptın?
0: Ne yaptım? Çorbalar yaptım, çok güzel yemekler yaptım.
1: İlk yaptığın yemeği hatırlar mısın?
0: Tavuk, sebzeli tavuk suyu çorba yapmıştım mesela.
1: Adam kek yapar, tatlı yapar, sufle yapar.
0: Yemiyor.
1: Pasta yapar.
0: Yemiyor şefim, yemiyor.
1: Gençler size tavsiyem. Eğer kız arkadaşınızı tavlamak istiyorsanız kalbe giden bir pasta, çikolatalı sufle olabilir, çilekli bir pasta. Çorba ne ya?
0: Aa,
1: kadın budu köfte yapsaydın bari.
0: İyi ki yapmamışım.
1: Sporcu köftesi.
0: Evet doğru söylüyorsun.
1: Ne oldu enişte sonra kandı mı?
0: Tabii ki.
1: Bir çorbaya adamı tavladın yani. Tavuk ya adamın kanası varmış Allah aşkına.
0: Ya benim eşim yemeği seviyor.
1: Çok... Eniştem senin gibi güzel bir kadını bulmuş çorbaya kalmış.
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Buradan eşime çok selamlar söylüyorum. Güray iyidir seni çok seviyorum. Benim için bol bol dua et bebeğim. Ödülü alıp geleceğim.
1: Burada hata nerede?
0: Hata bende ya şefim.
1: Ben bak kurtarabilirsin.
0: Gerçekten mi?
1: Kurtarabilirsin.
0: Sen çok heyecan yaptın
1: heyecan
0: ama.
1: Heyecan yapma kurtarabilirsin. Bak yağ koydu.
0: Evet.
1: Sen yağ koymadın. Bunları tekrar ne yaparsan kurtarırsın.
0: Yoğurursan.
1: Hayır.
0: Ne yaparım? Yumurta. Evet şefim.
1: Evet haydi.
0: Evet şefim.
1: Adam patates püresini bitirdi. Köfteyi bitirdi.
0: Evet. Bugün çok ciddi bir hata.

0: Hata yaptım. Köftelerimi önce yumurtaya sonra una buladım. Aslında önce una sonra yumurtaya bulamam gerekiyordu. Umarım bu bana çok pahalıya mal olmaz.
1: Valla şefim daha bitiremedi.
2: Bu ne? Bu ne? Oğlum yağ ısınmadan ne yapıyorsun? Yağ ısınacak. Wow! Ya yumurta nerede bunda?
1: Şey yaptım şefim.
2: Yumurtaya bulamamışsın.
1: Buladım şefim, sonra una buladım.
2: Oğlum bu unlu değil. Bak ilk önce un, sonra yumurta. Göster kız Merve. Göster, göster. Olmaz o. Bak. Böyle. Yağ pişmemiş. Yağ ısınmamış. Kurtarabilirsin, tamam, sıkıntı değil. Üç tane var.
1: Bunu kurtaracağım.
2: Bunun şimdi biri büyük, biri küçük. Bu minnak, bu minnak. Biri orta, biri büyük. Ben senin yerinde olsam kurtarırım.
1: Yarışmanın ilk günü olduğu için biraz paniğim ama ben yemeğimi yetiştireceğimi düşünüyorum. Diğerlerine malzeme vermeyeceğim, merak etmesinler.
3: Recep bence ekranlara oynamayı seviyor. Emeklilikle alakası, hiçbir alakası yoktur.
2: Son 9 dakika.

0: yumurtalı, unlu, kekik falan inşallah buralarda görmem.
1: Şimdi bulaştırdınız.
0: Şimdi bulaştırdım. Ben mi bulaştırdım? Bunlar burada bulaşmadı yani.
1: Tamam, toparlayacağım şef. Haklısınız. Haklısınız.
0: Aynı yerde duruyor. Ay.
1: Yok, olmadı.
0: Ay ay ay ay. Ya arkadaş, burası boş burası. Bunları ben kaldırayım mı? Çıraklık mı yapayım ben size ya? Benim tezgahta ne işim var?
2: Yok, azıcık geçmiş ama azıcık.
0: Yandı.
2: Yanmadı.
0: Yanıyor.
2: Yanmıyor.
0: Kim diyor?
2: Ben diyorum.
0: Bak. Bak. Bak.
2: Yanmıyor, yanmıyor.
0: Kenarları ha. Al, al, öğret. Rakiplerine göster kadın budu köfte nasıl yapılır.
2: Bakabilirsiniz.
0: Moldova'dan geldi, Müslüman oldu. Bir Türk yemeğini hepinizden iyi yapıyor şu an valla. Hepiniz bravo. Örnek oluyor yani. Helal. Yürü be Merve, kim tutar seni? Hemen toparla, köfteleri düzenle. Bak, hızlı olmazsan ilk günden golü yersin.
3: Recep,
0: ben senin yerinde olsam şu köfteleri hemen toparlarım. Burayı temizlerim, patates püresine geçerim.
2: Bence Recep'in emeği çok kötü olacak. Hani kurtarmayı imkansız. Yapamaz.
0: Bakın, böyle bir kadın budu istiyorum. Handan!
4: Mükemmel şefim, geliyor.
0: Recep!
3: Vallahi şefim...
0: Görüyorsun değil mi? Recep! Çok kimse güzel. Bakmasın, ben yerim. Merve!
2: Efendim şefim. Afiyet olsun.
0: Bir tane daha yap, ben seninkini yedim. Ama burada bir şey var.
2: Ne var?
0: Söylemem.
2: Hadi ya.
0: Çok basit bir sıkıntı, onu çözebilirsin ama.
2: Öyle mi?
0: Ben yiyeyim bunu yine de, güzel.
2: Afiyet olsun.
0: Ama yağ yanıyor, yağ yanıyor.
2: Ya yan, aa buradaymış.
0: Yağ yandı burada.
4: Kurtardım şefim.
0: Nereye kurtardın, yağ yandı ya. Hocam, sağlıklı beslenmenin en temel unsuru neydi?
4: Yağlarımızı yakmamamız lazım.
0: Yağları yakmamak lazım. Vücuttakileri yakalım. Değil mi hocam?
4: Tabii ki, tabii ki.
0: Ama bunları yakmayalım.
4: Kesinlikle.
0: Hızlı.
4: Köftelerim evet yandı. Çünkü panik haliyle yağımı biraz fazla kızdırdım. O esnada çabuk bir şekilde koyamadım. Ve köftelerimi biraz yaktım, evet. Umarım diğerleri anlamaz ve bunun içinden de sıyrılır çıkarım.
2: Ben Handan'ı rakip olarak da görmedim. Çünkü Handan yemekle bence alakası yok.
0: Son 5 dakika. Çok basit bir şey var. Bunları şurada büyük bir tavaya al. Şey, büyük bir ocağa al.
3: Evet.
0: At bunları. Burada küçücük kaldır. Bu küçücük yerde bu pişer mi? Tavanın ortası pişer. Kenarları.
3: Tamam şefim.
0: Sen bence Koray strateji uyguluyor olabilir mi acaba kendi yemeğini bulmak için?
1: O kadar uzağım ki göremiyorum stratejisini.
0: Büyük
1: ama.
0: Büyük yaptı, çiğ ama, bıraktı.
1: Ama birazcık.
0: Gel bak, bakabilirsiniz.
1: Ama birazcık panik oldu gibi geliyor bana şefim.
0: Bilmem, strateji de olabilir.
4: Recep'i fark ettiniz mi bugün? Pek bir panikledi, pek bir telaşa kapıldı.

0: Bence yemeğini yetiştiremeyecek bugün.
1: Ben stresli değilim. Sadece heyecanlıyım biraz aslında ama heyecanımı da yeneceğimi düşünüyorum. Bence Handan kendine baksın önce.
2: Ah canım köfteler böyle hocam. Yandı bunlar hocam.
0: Toparlıyorum şefim.
2: Hocam bunlar kadının budu değil. Bunlar vallahi benim kollarım gibi oldu. Bak kıstık altını ne güzel pişiyor şimdi.
0: Evet şefim.
2: Abi temizlemeyi düşünüyor musun buraları?
3: Düşünüyorum şefim.
2: Bir zahmet hızlı daha. Sıkma torbasını almanız lazım bunları. Son iki dakika. Tereyağı erimeden patates püresi dökülmez.
1: Zaman yok şefim o yüzden.
2: İyi tamam o zaman yak. Son bir. Hoca bu ne?
3: Şefim
2: bu
3: tane...
2: ne?
0: Ziyan olmasın dedim şefim.
2: He?
3: Üç tane yeterli.
2: Ziyan olmasın.
0: Evet.
2: Ziyan olmasın derken tabağı böyle hani...
0: Şimdi
2: buraları
0: ben
2: mi temizleyeceğim?
0: Hayır ben temizleyeceğim şimdi.
2: Son 30 saniye. Ne yapıyorsun kızım? Oo ne bu ne? Bir dakika. Bunlar fazla.
0: Tamam.
2: Görsel. Görsel. Hani görsel konuşmuştuk?
0: Evet, doğru. Haklısınız.
2: Tamam, bir tane yeter. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Sıfır. Kaldır elleri. Elleri kaldır.

0: Bence ben bugün çok güzel yemek yaptım. Üstesinden çok iyi geldiğime inanıyorum. Umarım çok güzel puanlar alacağım.
1: Handan hiç güzel yemek yapamadı bence. Bence bugün en güzel yemeğini ben yaptım. En iyi puanı ben alacağım.
2: Efendim, kadın mudu köftelerimizi yaptık. Şimdi tadım zamanı. Hadi bakalım.
3: Benim yemeğim.
2: Takalım gözlüğümüzü. Açalım. Evet, nasıl bulduk kadın mudu köftesi ve patates püresini?
0: Şefim, berbat. Bu benim yemeğim değil.
2: Kimin olabilir sence?
4: Benim bile olabilir.
0: Tadını alabiliyorum sayın tadının. Ama çok yağlı.
2: Puanın gelsin.
0: Puanım 5. Geleyim mi? Ay, gelmek istemiyorum şu an.
5: Ay hayır ya. Ben öbür tarafa
3: baktım
5: ama ya.
3: Benim yemeğim.
2: Muhteşem bir kadın budu köfteyle bugünün açılışını yaptık. Şimdi tadım zamanı. İlk Handan, senle başlamak istiyorum. Gel bakalım şu kadın budu köftenin tatlarına bir bakalım. Buyurun.
0: Teşekkür ederim şefim.
2: Bayağı bir heyecan var.
0: Evet, çok heyecanlıyım.
2: Tamam, takalım gözlüğümüzü. Peçete vereyim ben size. Buyurun. Evet.

0: Evet, nasıl bulduk kadın budu köftesi ve patates püresini?
1: Şefim berbat. Gram tuz yok. Acayip lezzetsiz ve çok yağlı.
0: Kimin olabilir?
1: Bence bu Recep Bey'in.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım Recep Bey'e kesinlikle sıfır.
0: Oo, öyle yaptın ya.
1: Çok kötüydü.
0: Heyecandan titriyorsun. Niye öyle?
1: Neden öyle? Aslında şey... Yerimde duramıyorum şu an.
0: Açalım.

0: Evet, nasıl bulduk ikinci tadımı?
1: Çok kötü. Çok kötü şefim. Tadı, tuzu çok kötü.
0: Kimin olabilir?
1: Aşırı yağlı. Kuray Bey'in olabilir. Emin değilim ama öyle düşünüyorum.
0: Peki, puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: açalım.
1: Tahmin yürütemiyorum şu an ama.
0: Hı.
1: Bu benim yemeğim olabilir. Emin de değilim şefim. Şu an çok kararsızım. Ama öyle tahmin
0: ediyorum
1: ki...
0: Bana biraz yemeği anlatsan.
1: Yemeği. Baharat olarak, tuz olarak diğerlerine nazaran biraz daha iyiydi. Yağ olarak yine çok yağlıydı. Onun haricinde...
0: Püre ile ilgili hiç yorum yapmadım mesela.
1: Püre, diğerleri acayip çok fazla tuzsuzlardı, çok yavanlardı. Hiçbirinin tadı tuzu yoktu. Bunun biraz daha en azından tuzu vardı.
0: Kimin olabilir?
1: Bu benim yemeğim olabilir şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Buna puanım bilmiyorum ama... 5 puan veriyorum buna.

0: Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Ne oldu? İyi misin?
1: İyiyim şefim.
0: Kaç adam?

0: bir şey söyleyeyim mi? Bu yemek bence benim yemeğim. Tadı tuzu çok güzeldi.
1: Kaçırdığını mı düşündün?
0: Evet.
1: Nasıl buldun?
0: Tadı tuzu gayet güzel yerindeydi. Öbürlerine nazaran çok daha güzeldi bu. Bence bu benim yemeğim. Öbürü benim yemeğim değildi. Öyle tahmin ediyorum.
1: En güzel yemeği sen yaptın yani.
0: Yani sevgimi kattım.
1: Puanın gelsin.
0: Puanım buna da 5 yapayım.
1: 5.
0: Kime gittiyse hayırlı olsun.
1: İki tane 0, iki tane 5. Enteresan.
0: Bonkörüm.
1: Bonkörsün. İlk günün bonkörlüğü diyelim mi?
0: Evet diyelim şef.
1: Peki çıkartalım gözlüğümüzü.
0: Evet.
1: Bak bakalım kime kaç puan.
0: Arkadaşlar biliyorsunuz.
1: Ağzını sildim, peçeteyle gözünü kapanı
2: sildim. Gelsin şefim, gelsin. Ay,
0: gelmek istemiyorum
1: gel, gel.
0: Şu an.
1: Geç yerine, yerine gel, bir gel, geç. Gel.
2: Bak bakalım neler takedin şu an, bak. Çok uçturdu, bakın. Bravo, tebrik ediyorum.
0: Bravo arkadaşlar. Yapacak yani, bir şey yok.
2: O kadar, şefim, iddialı olmak çok önemli değil. Burada dediğim gibi puan vermek önemli. Handan Hanım gördüğünüz gibi en iyi yapan iki kişi 0 puan.
0: Yapacak bir şey yok hayatım, hayırlı uğurlu olsun, ne diyeyim.
1: Evet Merve, aldın 0'ı.
3: Ağzın tadını bilmiyor, o yüzden.
0: Hayatım, yaptığın yemek ortada. Tadı yok, tuzu yok. Allah aşkına yapma.
3: Demek
0: ya.
3: Demek ki sen de benden daha beter yapmıştın ki 0 veririz.
0: Yapacak bir şey yok. Bak ne kadar adilim ki kendime de 0 vermişim.
3: O yüzden gel, sıra bana gelince. Bence. Sıra bana gelince evet, göreceğiz buyur, bakalım.
0: Göreceğiz, göreceğiz.
3: Handan hem ağzın tadını bilmiyor, hem yemek yapmayı bilmiyor. Bence bu yarışmada yeri yok.
0: Ben kesinlikle ağzımın tadını biliyorum. Merve sadece boş yapıyor bence.
1: Evet, Koray Bey. Hazır mıyız?
4: Hazırım şefim.
1: İlk gün 5 puanla başladın.
4: İnşallah
1: devam bakalım sen kime ne puan vereceksin? Takalım gözlüğümüzü. Hazır mıyız?
4: Hazırım şefim.
1: Hazırsan başlayalım.

0: Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim, yemek lezzetli. Hakkını vermek lazım. Tadı tuzu da yerinde. Püre fena değil. Fena değil. Ama biz bir hata yaptık Andan Hanım'la beraber.
0: Ne hatası yaptınız?
1: Bizim köftemiz birazcık soğanın suyundan dolayı suluydu. Hı. Onu da düzeltmek için biraz un kullandık. Hı. Bunda hafif bir un fazlalığı hissettim.
0: O hata. Peki, puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Benim yemeğim olabilir dedin.
1: Şansımı
0: değişti galiba.
1: Şansımı denemek istedim şefim, açık söyleyeyim. Benimse yapacak bir şey yok. Ama diğerlerini de tatmak istiyorum.
0: Kimi düşünerek sıfır verdin? Kimin olabilir sence?
1: Açık söyleyeyim, benim yemeğim haricinde olduğum herkese sıfır vermeyi düşünüyorum. O yüzden kişisel bir şey yok. Ama yani lezzet olarak ben Handan Hanım'ın yemeği olduğunu tahmin ediyorum bu yemeğin.
0: Önemli olan burada kendi yemeğini bulmak, doğru değil
1: Kesinlikle.
0: Mi? Açalım.
1: Bu kesinlikle benim değil, onu biliyorum. Püreyi beğendim. Birazcık daha tuz olsa iyi olurmuş. Yağ çok ön plana çıkmış pürede. Köftenin de pişmesi fena değil. Pirinçler de olmuş. Hep bulumlu gidiyorum gerçi. Hiç olumsuz bir şey söylemiyorum belki ama... Bu benim yemeğim değil.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Merve Hanım'ın olabilir. Recep kardeşimin de olabilir ama... Benim değil. Ondan eminim.
0: Peki. Puanın gelsin.
1: Sıfır veriyorum.

0: Önceden bir su içebilir miyim şefim?
1: Tabii ki. Buyurun.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Açalım. İçinde kekik, patates, tahin, her şey var. Yemeği bir anlat.
0: Tamam.
1: Gelsin.
0: Sanıyorum köfte karıştırılırken iyi karıştırılmamış. Çiğ köfteyle pişmiş köfteyi ayırt edebildim ağzımda. Hı. Evet, tuz problemi bunda da maalesef var. Püresini çok beğendim. Pürenin yağ oranı gayet güzel. Tahini azıcık da olsa hissettim. Hı. Çok kötü bir yemek değil.
1: Kimin olabilir?
0: Bunu Recep Bey olduğunu tahmin ediyorum.
1: Peki, puanın gelsin.
0: Buna da 0 veriyorum şefim.
1: 0.

0: Evet, buyurun. Gelsin yorumlar.
1: Açıkçası ilk kez kadın budu köfte yaptım hayatımda. Çok çeşitli yemek yapmama rağmen. Ama galiba...
0: Çok çeşitli yemek yaptın ama hayatında ilk defa kadın budu yaptın.
1: Nasıl aynen öyle. Ya? Kısmet olmadı demek ki.
0: Bundan sonra yapmayı düşünüyor musun?
1: Vallahi tadını tutturmuşum. Bu benim yemeğim.
0: Oo.
1: Beğendim. Bu yemeği beğendim.
0: Neyini beğendin?
1: Bir kere pürenin kıvamı güzel.
0: Hepsinin kıvamı güzel.
1: Evet, hepsinin kıvamı güzel. Pişmesini beğendim. Tadını beğendim. Tuz oranı gayet iyiydi. Hiçbir şey ön plana çıkmamıştı. Biraz da pirinçlere dikkat etmeye çalıştım. Hı hı. Hepsinde olduğu gibi bunun da pirinci gayet güzel pişmişti.
0: Restoranda bu yemeğe para verir misin?
1: Çok zor bir soru şefim bu. Çok zor bir şey. Yemek, bu yorumu yapmak çok zor.
0: Evet.
1: Yapmayabilir miyim?
0: Kendi yaptığın yemek böyle lezzetli olursa mesela.
1: Eğer restoranda yapacaksan bu yemeği daha da fazla özenmem gerektiğini biliyorum.
0: Ha, özensiz bir yemek olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Hayır, daha fazla özenmem gerektiğini düşünüyorum.
0: Mesela neyine özenebilirsin?
1: Dediğim gibi başta bu sulu olduğu için onu birazcık kıvam katmak için un katmak zorunda kaldım.
0: Evet.
1: O yüzden de...
0: Soğanın suyunu sıkman gerekmiyor.
1: Kesinlikle şefim, onu atladım. O piştikten sonraki sırf yüzeydeki kıtır orantılı olmalı. Onu ben pek orantılı yapamadım açık söyleyeyim. Yani dediğim gibi restoranda yapacaksa daha fazla çalışmam lazım bu derse.
0: Evet, puanın gelsin.
1: Buna 5 veriyorum.
0: 5.
1: Ama neden yanlış karar verdiğimi hissediyorum onu da bilmiyorum ama.
0: Peki, çıkartalım gözlüğü. Yerimize alalım seni.
1: Ah!
2: Ben bravo demiyorum, bir şey söyleyeceğim sadece. Resmen bir strateji var. Çünkü Handan Hanım ikisinin ne yaptığını çok başından söyledi zaten. İşte un kattım, oradan strateji yapmak için. Bana dedi ya, strateji yapıyor olabilirim, oradan bana laf atıldı.
0: Nasıl bir strateji yapmış olabilir?
2: İşte kıvamı şey oldu, un kattım dedi, oradan dedi.
0: Onu sen de kattın.
2: Tamam ama ben saklamadım ki şefim. Yani o orada bir şey söylemedi o şekilde. Sessiz kaldığı için. Burada geldi, puanını kullandı, kendi yemeğini buldu. Üç yemeği en güzel yorumları yaptı. Kendi yemeğini yorum yapamayıp 5 verdi. Diyecek bir şey yok.
3: Önemli olan yemeğini bulması.
2: Tabii tabii
3: mi?
2: Öyle. Ama
3: yani
2: şey,
3: tebrik ediyorum. Buldu yani, başardı.
2: Ama strateji yaptı. Yapmadım demeyiz. Orada sessiz kalıp işte çok konuşanla şey değil şefim. Yani orada sessiz kalıp oynadı. Kendi bizi orada, bizi birbirimize düşürerek herkes böyle. Orada biz birbirimizi yerken o orada kendi ayarladı. Geldi 5'i verdi. Tebrik ediyorum.
4: Puanını aldı ama önemli olan.
2: Aldı işte. Strateji yaparak aldı. Ne oldu, iddialıydın? Sen hep 0-0 gidiyorsun. Ne oldu? Mıhlama dedim benimkine. Seninki daha beter.
4: Şimdi sıra bende var. Bende sıra. Göreceğiz.
2: Hadi inşallah. İnşallah bulamazsın da Allah'ım. Görürüm yani. İnşallah
4: göreceğiz.
2: Bulamam. Ben Koray'ın taktik yaptığını zaten başına söylemiştim. Koray zaten taktik yaparak kendi yemeğini buldu. Ama ben bunu yemem. Koray yarın görecek bunu.
4: Koray bence aslında uyanık değil. Sakin en beyefendi aramızda o. Tamamen o an aklında ne geçiyorsa ona göre puanlamayı yaptı. Yani benim fikrim bu.
0: Evet Merve, hazırsan seninle evet devam etmek istiyorum. Lütfen buyur.
4: Geldim.
2: Hadi Merve, kime sıfır vereceğini biliyorsun.
0: Evet Merve. Uyuyor musun lan?
4: Hayır evet, buradayım, bekliyorum.
0: Hazır mısın?
4: Hazırım.
0: Peki. Açalım. Evet, hazırsan yorumlar gelsin.
4: Bu benim yemeğim değil. Çünkü aşırı pürede çok yağ ön plana çıkmış.
0: Köftesini nasıl buldun?
4: Köftesi çok güzel pişmiş ama püresinde bayağı yağ var. Hı hı. Ama benim yemeğim değil.
0: İçeriği nasıl? Soğan, baharat, kıymanın
4: köftesi çok güzel pişmiş. Yani ne tuzu fazla, ne karabiberi, hiçbir şey. Yani gayet normal ama püresi aşırı yağlı. Tahin, ağzıma tadını alabiliyorum, tahin tadını. Ama çok yağlı.
0: Kimin olabilir sence?

0: Evet, nasıl bulduk?
1: Köftesi acayip çiğdi. Pirinçleri de çiğdi. Bu yemek... Püre çok güzeldi ama köfte berbattı. Yani pişmemiş köfte.
0: Özentisiz desek.
1: Evet, özentisizdi. Köfte çok çiğdi yani. Çiğnerken ağzımda bayağı böyle kıyma çiğdi. Tuzu alamadım tuzunu da ama püre haricinde başka bir şey tadı yoktu yani. Püre güzeldi.
0: Peki kimin olabilir bu yemek?
1: Recep Bey'in olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: acaba doğru puanlama veriyor muyum veya kendi emeğimi doğru mu buldum, hala kafamda soru işaretler var.
1: Nasıl bir soru işareti var?
0: İlk emeğim benim dediği hale emin olamadığım için.
1: Gözlüğü takınca her şey değişiyormuş.
0: Evet.
1: Açalım.

0: Evet, kalın budu köfteyi nasıl bulduk?
1: Ya güzel bir yemek. Püresinde bayağı bir tahin kokusu ve tadı var. Alabildim. Öncelikle o ön plana çıktım. Hı. Köfte de gayet güzel pişmiştim. Hı. Açıkçası şu anda kararsızım kimin emeği olduğundan. Yani bilemiyorum.
0: Ne düşünüyorsun yemek hakkında?
1: Yemek hakkında güzel, özentili bir şekilde pişirilmiş ve yani bayağı yemek verilmiş ama bu da benim olabilir veya Handan Hanım'ın da olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet, Handan Hanım'ın olabilir.

0: Açalım. Su vermemi ister misin?
1: Yok, çok güzel. Kim yaptıysa gerçekten eline sağlık ama çok güzel. Bir önceki puanlama yaptım, iyi ki sıfır vermişim. Dediğim gibi benim de olabilirdi, Handan Hanım'ın da olabilirdi. Bu ya Koray Bey'in ya benim. O yüzden... Vereceğim puan aslında belli.
0: Nedir? Gelsin puanın.
1: 5.
0: 5.
1: Evet.
0: Evet, açalım gözümüzü.
1: Bakmak istemiyorum.
0: Niye?
2: Gel bak ya, neler yaptın.
3: Herkese veriyorsun sıfır, kendine veriyorsun beş. Nasıl olacak
2: aynen
3: bilmiyorum.
2: Aynen öyle, beş buldun kendi tabağını. Tebrik ederim ha. Fırtınacı sessizlik, bravo.
1: Çok mutluyum.
3: Çok mutlusun.
2: Niye mutlusun? Sıfır aldığın için mi?
1: Ay hayır ya, ben öbür tarafa baktım ama ya.
3: Süpersin.
1: Ya hayır ya.
2: Ya. Ben çok mutluyum şefim. Hiç bu kadar mutlu olacağımı tahmin etmedim. Merve fırtınacı sessizlik dedi.
1: O ya hayır ya, hayır.
2: Ben yanlış. Benden gelecek ona.
1: Acı ama gerçek bebeğim bunlar.
0: Son tadım Recep. Sen ne devam etmek istiyorum?
2: Geliyorum.
3: Güzel puanlar görüşürüz, bekliyoruz Recep.
2: Görüşürüz arkadaşlar. Başlayayım şimdi.
0: Takalım. Evet, hazırsak başlayalım.
2: Hazırım şefim.
0: Peki.

0: Açalım. Evet, Recep nasıl buldun?
1: Şefim şimdi tahin tadı hiç almıyorum gerçekten. İnanılmaz tuzsuz bu arada. Hani ben yapmış olabilirim sanki bu demedim ama çok tuzsuz. Gerçekten aşırı tuzsuz. O kadar iddialı üç yarışmacının ben ne bileyim çok tuzsuz yapacağını düşünmüyorum ama strateji yapmış olabilirler gerçi. Yanından tuzunu az koyup ya da çünkü hiç konmamış bir tutam bile tuz yok içinde. Ne yediğimi anlayamadım açıkçası. Bir de pürenin de tadını çok alamadım. Bir de ağzıma böyle bir sert bir şey geldi yutarken ama neydi bilmiyorum o. Arada böyle...
0: Patates olabilir mi?
1: Patates olabilir muhtemelen. Çünkü en son çektiğimde siz de gördün zaten oldu dediniz. Ben iyi çektiğimi düşünüyorum.
0: Kimin olabilir bu?
1: Bu Merve Hanım'ın olabilir diye düşünüyorum. Bu arada şefim benim de olabilir gibi çünkü tuz çok attım monotona. Yani ben strateji yapmadığım için onu tam çıkaramıyorum ama tuz atmadım diye hatırladım şu an burada.
0: Diğerlerine strateji yaptığını düşünüyorsun?
1: Şefim Koray Bey %100 strateji yaptı çünkü Handan Hanım'a zaten ne yaptığını ikisi biliyorlar. Orada kalktı uça un koyduk, un tadı geliyordu sonra ben de ekledim falan dedi. Oradan zaten yemeğini tanıdı çünkü... Tüm üç yemeğe çok güzel yorumlar yaptı ama kendi yemeğine gelince çok böyle wow yorumlar yapmadı. O da onun farkında en kötü yemek onun yemeğiydi aslında tat olarak bence. Oradan bildi ve kendini buldu. Evet. Ben de sanırım buldum diye düşünüyorum.
0: O kadar çok yorum yaptın ki kafan karıştı galiba.
1: Evet kafam karıştı şefim ama bu ya Merve Hanım'ın ya benim yemeğim olduğunu düşünüyorum. Şefim bu benim yemeğim bence çünkü...
0: Puanın gelsin. Çünkü?
1: Çünkü... ya bu benim yemeğim. Puanım 5.

0: Seviniyor musunuz orada yoksa?
1: Bilmem, seviniyorlar mı sence?
0: Şefim görmüyorum ama Merve inşallah sevmiyordur. Merve'ye sıfır vereyim de önemli değil.
1: Niye ya? Merve'ye niye taktın?
0: Çok iddialıydı çünkü Merve. Fırtına önce sessizlik dedi, o dedi, bu dedi. Gördük sessizliğini. Hı. İnşallah ona sıfır vermişimdir.
1: Açalım.
0: Şefim çok yoğun pürata dalıyorum bunda. Hı. Yani sanki bu benim yemeğim gibi geldi şu an.
1: Ne tad alıyorsun?
0: Yani hiç, yine bunda çok hiç tuzu yok. Herkes herhalde tuz koymadı ki herhalde. Strateji yaptı herkes tuzdan bilirim diye. Muhtemelen hepsi tuzsuz. Çok ağır bir püre tadı var ve pürede bir yağ tadı var gerçekten. Merve Hanım benim püremle ilgili mıhlama demişti. Şimdi o aklıma geldi. Yani tam böyle püre tadı gibi değil de.
1: Ne tadı?
0: Yani böyle çok yağ tadı ya, böyle tereyağı tadı alıyorum. Çok yoğun bir tereyağı tadı aldım.
1: Herkese eşit bir şekilde veriyorum ve herkese eşit bir şekilde malzeme verdim.
0: Şefim doğru ama ben acaba işte patatese az koydum ya da ne bileyim şey mi, yağ mı çok ön plana çıktı ya da yağı çok böyle karıştırdım ilk başlarda, ondan dolayı mı böyle, onu düşünüyorum şu an. Ama bu benim yemeğim galiba, diğerini karıştırmış olabilirim. Şimdi ne vereceğimi bilmiyorum, çok kararsız kaldım. Ya sıfır vereceğim ya beş vereceğim.
1: Puanın gelsin.
0: Ya buna puanım 5.
1: Recep maşallah 5-5 gidiyorsun ha.
0: Evet şefim. Adaletli davranayım biraz. Herkes sevinsin.
1: Diğerlere de 5-5 verecek misin?
0: Tadıma bakacağım şefim. Şu an iki şey benim yemeğime çok yakındı çünkü. Emin olamadım.

0: Açalım.
1: Şefim, yemekler o kadar şu an tatlım, iki yemek de hepsi aynı. Şu an her yemek kendi yemeğim zannediyorum muhtemelen.
0: Buna da mı 5 vereceksin?
1: Yok, buna 5 vermeyeceğim ama bilmiyorum ben, acaba bu ben miyim? Ama gerçi benim köftem çok pişmemişti. İlk baştaki tattığım yemek pişmemişti. Bu pişmiş gibi geliyor. Bu muhtemelen ben Handan Hanım'ın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani tat tuz bunda da yok bu arada. Hani adaletli mi davransam acaba, riske atmayayım ya da atayım mı? Yarışmanın gerçi başındayız, ilk günü daha. Acaba yüksek puan mı vermeliyim, orta puan mı bilemedim. Ama yok, puanı belirledim.
0: Kimin bu sence?
1: Bu Handan Hanım'ın bence.
0: Puanın gelsin.
1: 0. İnşallah Handan Hanım sevinmiyordur.
0: Handan'a niye taktın? Daha doğrusu hem Merve'ye taktın hem Handan'a taktın. Neden?
1: Çünkü iki iddialı yarışmacı orada...
0: Sen iddiasız mısın?
1: Hayır, iddialıyım ama şefim orada bizi lafa tutturup kendi yemeğine adapte oldu. Stratejiler geliştirdi ama ikinci bölümde Koray Bey ile Handan Hanım zaten. Orada sırt sırta zaten iki kişi bir yarışıyorlar gibi. Ama diğer bölümlerde göreceğiz.
0: Açalım. Vallahi kime kafayı taktığını bir türlü çözemedim. Handan, Merve, Koray, sen kendine de kafayı takmışsındır şimdi. Benimle bir derdin yok değil mi?
1: Şefim, size derdim olmak estağfurullah. Siz bana destek oldunuz da. Ya peki. Şefim, çok enteresan ama yani benim köftem, bu da pişmemiş gibiydi köftesi. Acaba bu benim mi? Çok karıştı. Burası çok farklı. Şu an çıkamıyorum işin içinden.
0: Düşün.
1: Muhtemelen herkese yüksek verip kendime düşük vermiş olabilirim. Çünkü bir yanma tadı aldım şefim. Böyle ağzıma bir yanık tadı geldi. Hatta Merve benim tezgahıma uzanıp şey demişti. Yaktın yaktın demişti. Acaba yine ben miyim bu? Onu düşünüyorum şu an. Şefim puanım.

0: belirledim.
1: Kimin olabilir bu?
0: Ya bu Koray Bey'in muhtemelen. Ya benim de olabilir. Şevim, bunda kafam çok karıştı şu an. Yani tatlar çok yakın.
1: Oturduğundan beri kafam sürekli karışık.
0: Evet Şevim çok, ama tatları çok birbirine yakın. Hani bu arada ben yetiştiremeyeceğim, telaş falan yaptım, olmayacak falan dedim ama tatlar gerçekten yakın. Demek ki burada lezzetin gerçekten bir önemi yok. Burada kent tabağını bulmak. Ama bu Koray Bey'in olduğunu düşünüyorum. Benim de olabilir yine. Puanımı belirledim.
1: Gelsin yani, puanın.
0: Bu tabağa puanım 5. Kesin sıfırı kendime verdim. Olsun. Canları sağ olsun.
1: Üç kişi mutlu, bir kişi...
0: O ben olacağım üzgün, şu an geçeceğim.
1: Çıkartalım gözlüğü. Bak bakalım kim üzülmüş. Kim sevinmiş?
0: Bak herkes gülüyor, kızım ben kendime verdim.
1: Buyurun alalım yerinize sizi.
0: Evet arkadaşlar, tebrik ediyorum. Ben kent tabağımı buldum değil mi? Yes, Merve ya. Vallahi.
2: Bir daha kopya çektirmeyeceğim
0: sana. Şefim çok doğru gidiyorum bence. Bu işi çözmüşüm ben.
1: Nasıl bu nasıl bir doğru gitmek ya?
0: Ama şefim şöyle kendimi bulmuştum sonuçta tabağımı, ama gerçekten iki tabak benim tabağıma çok yakındı bu arada lezzet olarak. Bir tanesinde yanık var, bir tanesi pişmemişti.
1: Oğlum, benim hem yanık üç tane tabağa 5 verdim. Bu mu kendini bulmak?
0: Olsun şefim yine.
1: Rakiplerine 5'er puan veriyorsun. 5 puan çok önemli mi puan?
0: Doğru şefim, ama işte dediğim gibi önemli olan burada Merve'ye 0 verip kendime 5 vermemdi. Diğer arkadaşlar helal olsun.
1: Oldu olacak, hepsine 5 versen daha iyi.
0: Olsun şefim. Benim yemeğim.
1: Evet, hazırsak başlayalım. Kurumuş bir köfte. Yiyelim mi?
2: Teşekkür ederim.
1: İyi mi, iyi miyim?
2: Yani yemeyeceğiz tabii ki.
1: Yemeyim.
2: Hayır, yiyin.
1: Benden puan almak için ye diyorsun yani.
2: Yiyin ya.
1: Derbi maçlarında köfte satarlar.
3: Haklısınız şefim.
1: Sağlıklı bir yemek mi?
2: Değil.
1: Sen bir dahakine kadın budu köfte yapma. Sana puanım?
2: 0.
1: Yok. 2.
2: Bir daha yapmayacağım ama.
1: Benim yemeğim. İlk Merve ile başlamak istiyorum. Görüntü olarak olması gereken bir kadın budu köfte. Görüntü olarak. Teknik olarak doğru. Her şeyini doğru yaptın. Yiyelim mi?

0: tabaktaki tek hata. Bir puan gitti. O da patates püresi tuzsuz, köfte tuzsuz. Teknik olarak pirincin haşlaması, patatesi ilk sen koydun. Yarısı çiğ kalacaktı, yarısı pişmiş kalacaktı. Soğanı rendeledin, suyunu sıktın. Teknik olarak her şey muhteşem. Sen Moldova'dan gel, Türk yemeğini muhteşem bir şekilde yap.
1: Bir daha yapmayacağım ama.
0: Yok. Siz bulamayabilirsiniz, kendi yemeklerinizi kötüleyebilirsiniz ama ben adaletli olmak durumundayım. İşim bu çünkü. Şu an ilk tadımda en güzel, teknik olarak özellikle. İlk önce un, sonra yumurta, kızartılması, üstünün çıtırlı, patates püresinin lezzetli. Her şey muhteşem. Eline meyine sağlık.
1: Afiyet.
0: Sana puanım. Dört.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Bundan güzel yapmayacağım.
0: Geçelim Recep Bey'e. Recep Bey, bu kuru köfte oldu. Patates püresi nerede? Bana patates püresi kalmadı.
3: Var şefim biraz da oradan.
0: Köftenin içi çiğ.
3: Yetiştirmekle zorlandım biraz.
0: Hijyen hak getire. Patates püresiyle...
3: Ne kadar mı kötü şefim? Yüzünüzü ekşittiniz.
0: Sen bir dahakine kadın budu köfte yapma.
3: Yapmayacağım zaten. Çok zorlandım.
0: Kuru köfte yap. Başka bir köfte yap. Hasan Paşa köfte yap. Bak bu Hasan Paşa köfteyi olmuş.
3: Güzel şefim.
0: Mutsuz mutsuz ama Hasan Paşa köfteye yakın. Ama bir kadın budu köfte mi değil. Muhteşem bir tereyağı tadı geliyor. Ama tereyağını normalde

0: Git.
1: Teşekkürler Şen. Şef'ten bir puan aldım. Aslında doğru puan verdiğini düşünüyorum. Ben çünkü buradaki benim için şefin verdiği puan önemli. Doğru verdiğini düşünüyorum. Ama bundan sonraki günlerde tabii ki puanımı yükselteceğimi düşünüyorum.
0: Şimdi geçelim Handan Hanım'a. Handan Hanım.
2: Buyurun şefim.
0: Ne köftesi bu? Baban ne köftesi mi?
2: Yani kadın buduna benzetmeye çalıştım ama işte.
0: Bu olmuş. Bu maçlarda hani özellikle derbi maçlarında köfte satarlar.
2: Öyle mi?
0: Sokak köftesi, kurutulmuş köfte. Kurumuş bir köfte. Unlanmış bir köfte.
2: Evet.

0: ben yerim.
1: Teşekkür İşim ederim.
0: Bana köfte de ben yerim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne yapacağız?
1: Eriteceğiz.
0: Yerek mi?
1: Yani yemeyeceğiz tabii ki. Daha çok dikkat edeceğiz şefim.
0: Yemeyeyim mi?
1: Hayır, yiyin. Tabii ki yiyin.
0: İyi mi, yemeyeyim mi?
1: Yiyin, yiyin. Siz yiyin. Ben sizi yine zayıflatırım. Göbeği yok ederiz. Hiç problem yok.
0: Sağlık nerede kaldı?
1: Şefim, spor yaptıktan sonra biz o sağlığı kazanırız. Hiç merak etmeyin.
0: Benden puan almak için ye diyorsun yani.
1: Ya.
2: Strateji burada da.
0: Un doldurmuşun içerisine un. Pirinçlerde çiğ kalmış. Yağın dışında kızgın yağda pişirttin, yağ yandı.
1: Evet.
0: O pirinçler şu an kadın budunun pirinci değil de kuru köftenin kızartılmış unu kalmış. Böyle çatır çutur.
1: Kabul ediyorum.
0: Sağlıklı bir yemek mi?
1: Değil.
0: Bir daha duyalım. Sağlıklı değil, bir yemek mi?
1: Değil. Yani sadece benim kadın budu köftem için söylemiyorum. Diğerleri için de aynı şekilde. Çünkü diğerleri kızgın için yağda pişiyor.
0: Kızgın yağ, seninki kızmamıştı.
1: Benimkisi bayağı
0: yanmıştı.
1: Alev alev.
0: Evet. Sana puanım?
1: Sıfır.
0: Yok. Bir.
1: Teşekkür ederim. Çok ciddi bir hata yaptım ve o hatanın bedelini ödedim diye düşünüyorum. Bu benim moralimi kesinlikle bozmadı, daha çok hırslandırdı. Bundan sonraki maçlara bakacağız.
0: Geçelim şanslı Koray Bey'e.
3: Buyurun şef.
0: Bu kadar büyük ve kalın bir köfte, kadın budu köfte. Kırmızılar görüyoruz değil mi?
3: Hatalarımı biliyorum şefim.
0: İlk günün günahı olmaz,

0: Niye dağılıyor lan? Lezzetli. Uyuyorum sanki ya.
1: Haklısınız şefim.
0: Yani... Sırat Köprüsü'nün ortasında kaldım böyle.
1: Haklısınız.
0: Bir taraf diyor ki gel bana, gel bana, gel bana. Bir taraf diyor ki git bana, git bana, git bana. Hangisini yapacağız?
1: Kalbinizden
0: bir taraf un yiyorum. Bir taraf da lezzetli, çıtır çıtır muhteşem bir lezzet.
1: Evet, evet.
0: Yani o tekstür geçişi dediğimiz kısım var. Bu ikisinin ortasında, ha bu Sırat Köprüsü'nün ortasında kaldık. Ne yapacağız?
1: Uygun fiyata anlaşalım şefim.
0: Teknik çok hata var. Evet. Un koydun. Sen de yağda bolca pişirdin.
1: Evet.
0: Çıtır çıtır. Un tadı gelirken bir taraftan da muhteşem bir köfte tadı geliyor.
1: İşiniz zormuş.
0: Beni ortada bıraktın. Sana ortada bir puan vereceğim.
1: 2,5'tan 3.
0: İşte.
1: 2,5 olmaz.
0: Sana puanım.
1: Buyurun.
0: 2.
1: Sağ olun şefim.
0: Çünkü bizim ana maddemiz tabağın ortasında.

0: Aslındaki odak noktamız neydi? Kadın budu köfte.
1: Evet.
0: Evet, lezzetli olabilir. Sizler lezzetli yemek yapmak zorundasınız ama en önemli kısım yapmış olduğunuz yemeği iyi veya kötü bulmak. Benim görevim de lezzetli yemeği bulmak ve ilk başta yemeğin orijinalitesini bozmadan teknik olarak iyi yapmak. Şimdi yemek lezzetli ama teknik olarak diz boyu hata var. Yani o yüzden ben adil olmak durumundayım. İyi yemeğe puan vermek zorundayım. Kötü yemeğe 0-1 teknik hatalar. O yüzden ben güzel bir puanlama yaptığımı düşünüyorum. Şimdi gelelim ilk günün sonunda almış olduğunuz toplam puanlara. Hazır mıyız?
2: Hazırız, hazırız şef.
0: Merve.
3: Hazırım.
0: Daha dur, yeni başladık ya. Daha 4 gün var.
3: Evet. Ama bundan sonra güzel yapmayacağım.
0: İlk günün sonunda Merve, seninle başlamak istiyorum. İlk günün sonunda toplam almış olduğum puanlar geliyor. Merve 4 puan. Recep 11 puan.
2: Teşekkürler.
0: Handan 11 puan. Başa baş gidiyorsunuz. Ve Koray 22 puan.
1: Herkesten 5 puan almam iyi yemek yaptığımın kanıtı olmadığını düşünüyorum. Biraz şanslıydım. İnşallah da bu şansım devam eder.
4: Koray ilk günün şansıyla bence 22 puan aldı. Ama daha önümüzde koca bir 4 gün var. Tabii ki 22 puanı da yerinde sayacağını düşünüyorum. Benim puanım daha yüksek olacağını düşünüyorum.

Zamanın büyüsüne dokunmak için yola çıktık. Yüzyıldır, bin yıldır, binlerce yaşamdır burada duran, taşın ruhuna, toprağın derinliğine sinen tarih. Aşkı kısıdıkları, tören yaptıkları, bir hayatı binlerce yolculukla bize taşıdıkları yer burası. Keçiler kenti, Aygay'dayız.

0: Hocam atladık arabaya, İzmir'e geldik. İzmir'den Manisa'ya geçtik. Manisa'dan tam bir koordinat verelim isterseniz.
1: Tabelayı da bulduk madem ki artık geldik. Bulduk sayılır burayı.
0: Evet,
1: evet, koordinatları verelim.
0: Bundan sonra bir Köseler köyü var.
1: Evet.
0: Günümüzdeki söylencesi Kösela köyü.
1: Ege.
0: Kösela, evet. Köseler köyünden de 2 kilometre böyle kuzey yolunu takip ettiğimiz zaman Gündağ'ına geleceğiz.
1: Evet, ama o Gündağ'ı galiba bir dağlar grubunun ya da dağ sırasının
0: evet, doğru,
1: parçası.
0: Haklısınız. Tam karşısında Yunt dağları var.
1: Gidip de bir tanıyalım.
0: Gidip tanıyalım. Köseler köyüne bir geçelim. Oradan da Yunt'a atalım kendimizi.

taşın izini sürüp tarihin içinden geçip bazen bir çanaktan, bazen bir kemikten, bazen gizemi kendinden büyük bir anıttan rüyalar, dualar, ağıtlar, savaşlar döküldü üstümüze. Bir an bir kahramanın silahı, başka bir an bir kölenin prangası çıktı karşımıza. Bir göç yolunu, bir bahar şenliğini yaşadık. Hepsi buradaydı. Ya da biz başka bir zamanda.

0: kent deniz kıyısında neredeyse 15 kilometre içeride. Dağın tepesinde bir kent. Burası Aeolis bölgesi. Şimdi Aigai kazılan kentler içinde zorluk derecesi oldukça yüksek bir kenttir. Deniz kıyısında değildir. Siz de gördünüz. Ulaşımı o kadar kolay değildir. Bir de antik kente tekerlekli vasıta çıkarmak imkanı yoktu. Biz ilk yıllar Bulefterion'da meclis binasından çıkan heykelleri sırtımızda taşıdık. Aigai aslında bilinmeyen bir kent değildi. 19. yüzyıldan itibaren Levantenler, yabancılar, Bergama kazıcıları, aşağıda Myrna'yı kazan Fransızlar ve Batı Anadolu'daki o dönemin Rumları, Levantenleri Aigai'yi çok ziyaret ettiler. Biz biliyoruz neredeyse 150 yıldan beri Aigai'yi. O dönemde lokalize edildi Aigai. Ama 2004'e kadar kimse kazmaya cesaret edemedi. İşte Yusuf Sezgin Bey ile birlikte neredeyse 12 yıldan beri kazmaya çalışıyoruz.
1: Hocam ne kadar içerideymiş ya. Biz daha böyle deniz kenarında biliyorduk. Antik kentler kuruluyor mu böyle denizden uzak mesafelere?
2: Zaten evet dediğin gibi antik kentlerin çoğu deniz kenarında ama Aigai biraz içeride işte 13 kilometre kadar içeride. Çok uzak sayılmaz ama evet. Şimdi mesela bu bulunduğumuz bölge biliyorsun Aeolis bölgesi. Burada kurulan 12 tane kent var. Sadece bunların 2 tanesi denizden içeride. Bunlardan biri de Aigai. Çünkü biraz da tabii amaç deniz kenarındaki kentleri arka tarafını da korumak.
1: Doğudan gelecek saldırılar.
2: Evet yani içeriden gelecek tehlikeleri savuşturmak için içeride de kentler kuruyorlar.
3: Aigai. Ne demek?
2: Aslında kelime anlamı olarak keçi demek. Aigai.
3: Yunanca mı yoksa Luigi mi? Yani o tam galiba biraz kararlaştırılmış bir şey değil.
2: Tartışmalı ama Yunanca'da Aiga diye bir kelime var. Onda evet. Biz keçi
3: eski
2: olduğunu.
3: Yunanca
2: evet, eski Yunanca tabii. Yani Helence diyelim artık evet. Biz ona. Grekçe ya da. Grekçe'de Aiga diye bir kelime var. O da keçi demek. Şimdi büyük ihtimalle Aigai işte Ege. Aslında modern Yunanca'da Ege diye okunuyor bu. Evet, evet. Biz Aigai okuyoruz yani bu Erasmus okunuşu Aigai. Şimdi Yunanlı gelse buraya Ege diye okuyacak.
1: Yiyecek. Herkes arkeolog mu?
4: Hayır biz restorasyon yapıyoruz Emre arkadaşımla beraber.
1: Burada mı yapıyorsunuz restorasyon?
4: Yani arka bahçede yapıyoruz. İsterseniz bakabiliriz.
1: Hocam bakalım mı?
3: Tabii.
5: Arkeolojide restorasyon demek onların deyimiyle samanlıkta iğne aramak demek. Yapmaya çalıştıkları şeyi görünce onlara hak vermemek elde değil. Bu işi yapabilmek için gerçekten tarihe tutkuyla bağlı olmak gerekiyor galiba.
1: Böyle bir yer beklemiyordum hiç. Gerçekten enteresan, ilginç.
4: Evet, çok yoğun seramik parçaları geldi.
3: Benzemez şeyleri çuvalla boşaltıyorlar değil mi? Sen buluyorsun yani.
4: Evet, bayağı çok meşakkatli bir iş. Çünkü hepsinin parçaları birbirine karışmış durumda.
3: Nasıl eşleştiriyorsun? Yöntemi ne?
4: Ağızları bir yere, işte dipleri bir yere, gövde parçalarını ayrı yere ya da işte çizgili olanları, renkleri
3: evet,
4: farklı
3: belki,
4: olanları.
3: Evet, renklerine göre, el izlerine göre filan.
4: Evet, her
3: göre.
4: Şekilde yani ayırabileceğim her gerçekten şekilde ayırmaya çalışıyorum. Yani.
3: Peki bir şey soracağım. Şey mi? Bunları yapıştırdıktan sonra tamam diyor musun? Yani öyle bir görevinde var mı?
4: Evet. Alçıyla tamamlama alçıyla. Yapıyoruz biz.
1: Sonra müzeye mi?
4: Sonra müzeye gidiyor.
1: Envantere işleniyor.
4: Evet, yani bayağı tümlenilecek şekilde olması gerekiyor. Yani çok eksik parçası varsa değil. Bir de formu tam olarak bilmek gerekiyor. Yani samanlıkta iğne arar evet, gibi yani. Oluyor bir nevi bunu aramak. Zor. Aynı zamanda zevkli de tabii. Zevkli bir iş. Bir nevi böyle zihinsel gelişimi etkiliyor diye düşünmüyor değilim. Böyle puzzle
3: öyle
4: birleştirmek gibi.
3: Öyle düşünüyorsan bir mesele yok senin için.
1: Devam edelim mi?
3: Edelim.
6: Bir soluklanalım. Hocam, şimdi doğal yapı olarak iki tane akarsunun arasında konumlandırılmış. Yani doğal olarak kendi konumlanmış aslında. Ama buradan limana uzaklığı var. O dönemde bir antik yolu olmalı bunun.
3: Liman dediğin Elea herhalde. Biraz önce burada konuşurken işte Yusuf Bey oranın bir ona

0: 16-17 kilometre falan olduğunu söyledi. Hı hı. Sanırım işte o yol şeyden gelen, Magnezya'dan gelen, mezarlığın içinden geçen, antik mezarlığın.
1: Nekropol.
0: Nekropolden. Ve devam eden bir şey olmalı senin söylediğin herhalde.
1: Hocam yani şuna takılmış durumdayım. Yani bir antik kent niye buraya konumlanır ki?
2: Bu soru her zaman sorulan bir sorudur bana. Ziyaretçiler ilk dikkatini çeken bu Yunt Dağları dediğimiz volkanik arazide, susuz arazide niye insanlar buraya yerleşir? Yani eğer kıyıda tutunmuşsanız Batı Anadolu kıyısında. Şimdi aşağıda Küme, Mürna, Gürnayon, Pitane, Elaya diye 5-6 tane antik kent var. Bunlar sürekli denizle, deniz ticaretiyle temas halinde. Ama bunların alan derinliklerinin olması lazım. Bu çok önemli. Yani şunu demek istiyorum. Arkanızda çok büyük bir hinterland boş varsa orada deniz kıyısındaki Yunan kentlerine karşı bir düşmanlık belirebilir. Ve gece baskın yersiniz. Dolayısıyla alan derinliğinizin de güvenlik altına alınması gerek. İlk başlangıçta yani 8. yüzyılın sonlarında büyük bir ihtimalle böyle bir ihtiyaçtan doğdu. Aygai gibi yerlere iskan.
0: İşte hayvancılık acaba bu dağ başına konumlandığı için mi gelişmiştir yoksa işte mecburen mi yukarıya doğru çekilmişlerdir kentliler? İşte onu gerçekten sormak lazım. Şimdi uzaktan buradan tepeyi görerek hani bir ahkam kesmek de istemem.
2: Araziye baktığınızda gerçekten keçilerden başka yetiştirebileceğiniz bir hayvan varlığınız yoktur. Keçi de o kadar önemlidir ki yanındaki koyunla birlikte düşünün derisinden her şeyi yapabilirsiniz. Örneğin parşömen yapabilirsiniz. Etinden de, sütünden de, derisinden de, kemiklerinden de her türlü eşya yapabilirsiniz. Bütün varlığınız keçi ve koyun üzerindedir. Nitekim bölgedeki yazıtlar da keçinin ve koyunun çok önemli olduğunu gösterir.
1: Vallahi bana kalırsa yani oraya gitmek için can atıyorum ama sizi bilmiyorum.
0: Evet gidelim.
1: Yolcu yolunda gerek
0: diyorsunuz. Burada yeteri kadar durduk.
1: Tamam.
3: Kazı evinde arkamızda müthiş bir emeği bırakıp belki daha büyük bir emeğin olduğu kazı alanına, Aygai'ye doğru yola çıkıyoruz.

0: Hocam arabayı bıraktık. Bundan sonrası tabanvay olarak devam edeceğiz.
1: Antik kentlerin kaderi. Göze hocam, alacaksın.
2: Taze bir bilgiyi sizle paylaşabilirim. Şimdi Kültür Bakanlığı burayı böyle bir açık hava müzesi konumuna getirmiş. Normalde antik kentin yani batısına Tiberius kapısına giden o ana yol, nekropolün içinden geçen ana yol burası değil. Burası daha hani böyle turistler geldiğinde daha kolay ulaşsın diye açılan bir yer. Normalde bu yolu. Yani kente giden ana yol bu. Zaten başlamışlar bu yıl
3: harika
2: açmaya.
3: Harika görünüyor. Gerçekten.
2: Çok güzel görünüyor, evet. Çok bildiğim güzel. Kadarıyla 5 metre eninde.
3: Evet, yani bu nekropolün içinden geçip Manisa'ya doğru giden yol.
2: Evet, Manisa'ya doğru böyle giden
3: Manisa'ya
2: yol.
3: Manisa'ya doğru oradan gelen yol. Evet.
2: Bu kente çıkan yol.

0: Gene de benim aklımda bir şey takıldı ve konuyu gene oraya getireceğim, bu isim meselesini. Mesela Strabo'nu okuduğumuz zaman evet keçiden geliyor buranın ismi diyor. Agai ve Aigai. Fakat diyor arkasından bir cümleyle ikinci heceyi uzatacaksınız. Aigai diyeceksiniz. Aigai. Karadeniz'de söylendiği gibi mesela.
1: Hani başka Aigai'lerde vardı ya, acaba bu bir farklılık yaratmak için
0: çok
1: yapmış olabilir
0: mantıklı
1: mi?
0: Ya ama tam bilmiyorum yani bunu. Bu... Çünkü hiçbir izahını okuyamadım ben bunun, evet. Ama mantıklı bir cevap bu. Yani acaba diğerleri daha kısa heceyle bitiyor, bunu bir ayrıcalıklı kılmak için mi, farkını koymak için mi bilmiyorum onu.

0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Bir çayınızı içeriz artık. Hocam müsaade buyurun. Var mı çay için?
1: Tabii, buyurun.
0: Ara verdik galiba, çalışıyorduk.
1: Evet, şimdi çay molasındayız.
0: Arkeolojik alanda çalışan emekçi arkadaşlarımız köyden mi?
1: Evet, bu köyden ve çevre köylerden birkaç arkadaş var ama neredeyse tamamına yakını Köseler köyünden, hemen yakındaki köyden.
0: Burası sizin ya. Açınızdan mesela hani böyle bir antik kentte çalışmak ekonomik olarak nasıl bir gelir getiriyor?
3: Benim için güzel.
0: Güzel.
3: Güzel.
0: Köy yolundan antik kente giderken böyle küçük küçük göletler gördük hocam.
1: Evet. Hayvan göleti. Onlar
4: hayvan göleti.
0: Onlar hani sonradan oluşturan yapay göller değil mi?
1: İşte
0: onlar
1: bu arkadaşların işi.
0: Büyükbaş hayvanlar içine girip.
4: Büyükbaş, küçükbaş.
0: Hepsi orada şey yapıyor.
5: Onlar birisi ölüyor mesela. Benim hayır işim diyor. Biz şu göl yani o denire. Evet. İşte ben oraya 10 milyar para bıraktım. Çoluğunu çocuğa söylüyor. Tutuyor 3-5 kişiyi gazdırıyor oraya.
1: Yani hani çeşme ölüyor, yaparlar ya birçok yerde. Burada
5: hayrat,
1: göl.
5: Hayrat.
0: Hayrat gibi. Anladım.
1: Yani hayvanlar için sulama göleti yapıyorlar.
0: O zaman çay için çok teşekkür ederiz. Ziyade olsun.
6: Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler
0: vallahi. Yeni bekle. Kolay gelsin.
4: Eyvallah.
7: Arazi şartları zor. Onlar elbette alışık ama biz şehirden gelenler olarak kavurucu sıcak ve dağ kentinin taşlı yollarına pek alışık değiliz. Dinlene dinlene çıkıyoruz.
0: Yusuf hocam, hangi bölgedeyiz, bu ne?
1: Şimdi şu an kentin biz mezarlık alanındayız. Yani nekropol dediğimiz mezarlık alanındayız. Bu tabii çok ilginç bir lahit. Mezar.
0: Bu bir de sembolik bir yapı. Mesela buraya gelirken baktığımız kaynaklarda bayağı hepsinde bu fotoğraf var.
1: Doğru, haklısın. Çünkü bunun şöyle bir özelliği var. Aslında biz bunu geldiğimizde kırık parçalar halinde bulmuştuk ve biz yapıştırdık bulabildiğimiz parçalarını. Şimdi önemli olan bize verdiği bilgi tabii burada. Şimdi bunun üzerindeki motiflere bakarsan aslında bu lahit bir şey anlatıyor bize. Yani içindeki adamı anlatıyor. Bunun içinde kim yatıyor? Buradan çıkarabiliriz. Şimdi bak, dikkat edersen 1, 2, 3 tane çelenk görüyorsun. Bu çelenkler onurlandırma çelenkleri. Yani demek ki bu adam mühim bir adammış ya da kadın diyelim. Evet. Onurlandırılmış kent tarafından. Ve bunun içinde de yazıyor kimler tarafından olduğu. Bakın burada Grekçe yazılar var. Burada mesela Neoi yazıyor. Burada Aiolida yazıyor. Neoi gençler demek. Yani gençler tarafından onurlandırılmış. Aiolida, Aioller yani halk. Halk tarafından onurlandırılmış.
0: Şimdi öğretmen gibi bir şey olabilir mi?
1: Olabilir, çünkü neden olabilir? Bir kere onurlandırılmış. Bak şurada gördüklerimiz şu rulolar var ya. Bunların içine parşömen.
0: Evet. Parşömen rulosu.
1: Evet, yani. Parşömen için bu. Buradaki bir yazı takımı. Bak buraya bakacak olursanız burada bir defter görüyorsunuz. Difterya, bal mumundan defterler var. Eğitimde kullanılan antik yönünde. Evet, evet. Şimdi büyük ihtimalle bu adam bunun bir öğretmen olduğunu düşünüyoruz biz. İşte cimnazyon var ya, eğitim peki kurumu. Bu, orada büyük ihtimalle
6: neo,
1: hocaydı
6: yani,
1: bu.
6: Yani ne o genç?
1: Gençler,
6: yani.
1: Evet, ne oy? Gençler.
6: Burada halk, orada ne var?
1: İşte kırılmış mı okumuyor maalesef. Okuyamıyoruz, evet, burası evet. Kırık. Yani ama önemli bir şahsiyet olduğu anlaşılıyor. Hem gençler hem halk tarafından onurlandırılmış. Evet. Ve bu yazı takımlarından da anlaşıldığı kadarıyla cimnazyon Arhon denen öğretmenler var antik dönemde. Büyük ihtimalle bir eğitim adamı falan diye düşünüyoruz biz bunu.
0: O zaman nekropolden çıkalım artık.
1: Buyurun.
6: Evet, sen lahitten çık.
0: Ben lahitten çıkıyorum. Canlanıyorum lahitten çıkıp.

0: yoldan kestirmeden gelelim dedik. Nekropoli adanın içerisinden geçerken hoca ile birlikte yeni bir bebek mezarı bulundu. Biz de buna ilk kez şahit oluyoruz. Hemen fotoğraf ekibi, arkeolojik takımın fotoğraf ekibi geliyor böyle fotoğrafları. Şunlar nedir hocam? Bunlar
1: kuzey,
0: nedir?
1: Kuzey yönü.
0: Ha, yani kuzey yönü diye.
1: Eserin hangi yönde durduğunu göstermek için kuzey yönü koyuyoruz. Bu kuzeyi gösteriyor. Bu da ölçek zaten. Ha. Yani fotoğraftan boyutu anlaşılsın diye.
0: Burası bir bebek mezarıymış değil mi hocam? Evet. Amforanın içine bebekler küçük olduğu için.
1: Tabii dağılmış mezarda
0: Amforanın ön tarafını kırıyorlarmış. Bebeği içine yerleştiriyorlarmış. Yerleştirdikten sonra onu amfora ile birlikte gömüp üstüne herhangi bir şey kapatıyorlar mıymış hocam?
1: İşte bazen taşla kapatıyorlar. Mesela şu arkadaki de öyle bir mezar. Orada daha iyi görülebilir belki.
0: Arkada daha iyi görebilir. Gelin. Fotoğraf alayı kuralım mı? Bir de fotoğraf alayı diye bir şey var. Fotoğraf çekilirken bütün arkeolojik ekipte çalışan arkadaşların hepsi baraj kuruyorlar güneşe karşı. Burası gölge oluyor. Gölge olduktan sonra daha net görülüyor.

0: Hocam bunu büyük olduğunu düşün böyle. İki
1: evet
0: kurulu.
1: Evet.
0: Ön tarafını kırıyor herhalde ya da ön tarafsız yapıyor bunu. Ölü bebeği buraya koyuyor. Amfora ile birlikte aşağıya iki taşın arasına indiriyor. Üstünü de toprakla örtüyor.
2: Gömüyor.
0: Vay be. Bu taş şimdi 2200 yıllık.
2: 2400.

0: şimdi antik kentte, arazide yeni bir eser bulundu. Yeni eser bulununca arkeolojik ekibin fotoğrafçısı geliyor. Hemen onu belgelemek istiyor. Bu arada güneş var tepede. Güneş yoğun, sert bir ışıkla geliyor. Kazı başkanı bağırıyor. Fotoğraf alayı kurulsun diye. Hocam bir bağırın isterseniz fotoğrafı.
1: Alalım mı? Arkadaşlar fotoğraf alayı.
0: Gördüğünüz gibi ben de alaya gireyim.
2: Evet, bacakları kapatalım.
3: Kapat.
0: Ben halay başı mı oluyorum?
2: Halay başı oluyorum. Sen kapat bacaklarını.
0: Kapat, bacakları. Kapat bacakları. Bacakları. Elime de kapat. Bir mendil olursa çok
3: güneş
0: güzel.
3: Var güne. Şurayı kapat. Bak oğlum, şurayı kapat.
2: Tamam, yeterli. Halay daha alsın.
3: Ya ötürteli yavrum.

0: hocam, şimdi burada yol farklılaştı. Bu kentin başka bir yönüne doğru mu gidiyor?
1: Evet, şimdi mezarlığın içinden gelip yol aslında dümdüz devam ediyor.
2: Yani kentin, biz şöyle geldik, evet, o devam ediyor, biz evet, saptık yukarı.
1: Biz şimdi bir sapaktan aslında kentin sur kapılarından içeri gireceğiz. Zaten birazdan dış surlardan gireceğiz, sonra Akropol'ün kentin ana surlarından içeri gireceğiz.
3: Konu asıl orada başlıyor.
1: Evet, asıl evet, konu orada başlıyor. Şu an daha kentin dışındayız.
3: Orayı açtınız mı peki?
1: Hayır, henüz açılmadı.
3: Anladım. Açılan yoldan
1: devam edeceğiz. Şimdi devam edeceğiz buradan.

0: Şu an gördüğünüz gibi yol çok daraldı. Hı hı. Yolun daralmasının nedeni burada yine bir sur girişinden bahsediyoruz. Yani kentin dış surları bakın buradan geliyor ve tepeye doğru devam ediyor. Bu koridordan daralarak insanların buradan kentin dış surlarından içeriye doğru girmesi sağlanıyor.
1: Henüz kente girmedik. Kapıdan
0: evet, kentin şu an dışındayız, dış surlardayız. Buradan sonra kentin içindeki surlardan devam edip geçeceğiz evet. İçeriye doğru.

0: Burada bir kapının olduğu söyleniyor, yazılıyor.
1: Evet.
0: Tiberius Kapısı.
1: Şimdi biz de buna Tiberius Kapısı dedik. Yani şundan dolayı dedik. Aslında gördüğünüz gibi şimdi sur duvarlarının yanından geldik ve yukarı kent dediğimiz, yani kentin bütün kamu yapılarının olduğu alana gireceğiz şimdi.
0: Evet.
1: Burada bir kapı var.

0: Biz burada kapının bütün malzemelerini kazıda bulduk. Yani kemerli bir kapı olduğunu düşünüyoruz burada. Çünkü malzemesi var. Ayırdık biz onları bir kenara. Ve yazıt parçası bulduk burada.
1: Evet,
0: şimdi o evet burada gördüğünüz yazıt, o yazıt bir kalıp aslında. Şimdi o yazıttan anladığımız kadarıyla milattan sonra 17 yılında Batanoğlu'nda çok büyük bir deprem var.
2: Şimdi öyle bir deprem ki üzerinde çok fazla konuşmamız gereken bir deprem. Bakın, deprem aşağıdaki kümeden deniz kıyısında ta Alaşehir'e kadar, Philadelphia'ya kadar etkilemiş. Kaç kilometredir? 150'den fazla. 150 kilometrelik bir fay ciddi bir faydır. Tek kırıldıysa, yani aynı anda, çünkü biz daha önceki söylenenlerden biliyoruz. 12 tane kent yıkılmış. Yok olmuş. Ve İmparator Tiberius bu 12 kente yardım etmiş. Yaklaşık 36 yılına kadar. 12 tane kentten hem küme var hem Philadelphia var, Alaşehir var. Bu ciddi bir deprem.
3: Şehrin Tiberius kapısından girdiğimiz gibi bizi sanayi bölgesi karşılıyor. Sanayi bölgesinin ana gelir kaynağı kenti ismini veren keçiler. Arazi başka türlüsüne pek olanak vermiyor gibi. Antik kaynaklara ve arkeologların öngörülerine göre şehirdeki en önemli üretim dericilik. Bu öngörüleri doğrulayan kaynaklardan biri de sanayi bölgesiyle yan yana inşa edilmiş umumi tuvalet. Çünkü dericilikte o dönem idrar kullanıldığı biliniyor. İdrar depolama küpleri de bunun en güzel kanıtı. Gördüğümüz gibi arkeoloji doğru ipuçlarını kanıtlar ve öngörülerle birleştirip en gerçek varsayıma ulaşmayı hedefleyen bir bilim.
4: Ya şimdi benim ilgimi çeken bir şey var. Neydi, ne oldu? Bundan 2000 yıl önce Hacet'i görüyorsunuz ve karşılığında para alıyorsunuz. Ama günümüz dünyasında Hacet'i gördükten sonra üste para veriyorsunuz. Onun büyüğü farklı rakam, küçüğü farklı rakam oluyor.
5: İki katı.
4: İki katı. Ya şimdi hani söylediğiniz bu şey var ya, sanayi alanına giden evet. Bölge. O amforayı böyle belki içinden alıyor.
5: Dolduruyor.
4: Ya da bedelini ödüyor. Oradan götürüyor keçiye. Keçi derisinin üstüne. Derinin üstünden kılı ayıklamak için onu üstüne yayıyor, güneşe bırakıyor, kurutuyor. Belki de üstüne bir parça kireç yapıyor. Onu bir süre güneş altında tutuyor, kuruyor. Kuruduktan sonra kıl ondan ayıklanıyor.
6: Perşömen yapıyor yani.
5: Deri yapıyor yani, deri aslında.
6: Zaten işte dediğin gibi hep buranın ticareti. Tabii. Onun üzerine.
4: Devam. Devam.

0: Şimdi biz sokaktayız. O sanayi bölgesinden çıktık hocam. Bu sokakta en belirgin olan şey su mühendisliğinde Aygaillerin ne kadar ileri gittiklerini gösteriyor. Sokağın ortasında...
1: Başka çareleri yok değil mi? Su yok çünkü burada. Evet. Su toplamaları lazım. Evet.
0: Şimdi sokağın ortasında büyük bir kanalizasyon var. Bu kanalizasyon böyle bütün sanayi şeyinde, sokağında gidiyor. Buradan herhalde kirli suyu akıtıyorlar ve bunu bir kanalizasyona bağlıyor. O kanalizasyon yoluyla da Sarnıç'a akıtılıyor. Burada benim başka ilgimi çeken bir şey daha var. Yapıların hemen köşesinde yağmur suyunun biriktiği su şeyinden...
1: Duvardan sızdırıp duvardan, çatıdan da gelenler var çünkü. Evet.
0: O daracık sokakta mesela künkle onu da herhalde temiz sarnıca bağlıyor.
1: Bir künk yolu var. Evet.
0: Onu görüyoruz. Da. Bir damla suyu bile heba etmemek üzerine kurulmuş. Bir de şey hani o kadar fazla antik kentte sarnıç var ki su sarnıcı. Bunlar hem kamusal su sarnıcı hem özel olarak kullandıkları işletmelerde. Saray bölgesinde mesela her dükkanın içerisinde küçük bir sarnıç vardı mutlaka. Su demek ki gerçekten hem ekonomik olarak hem de günlük hayatın içerisinde vazgeçemedikleri şey. Buradan devam edelim.
2: Evet. İşte antik kentin en büyüleyici yerine vardık. Aygai'nin kazılarında tamamına yakın ortaya çıkan ilk yer. Aristokrat adaletin taşlara kazınmış bir anıtı gibi süzülen meclis binası.
3: İtiraz ediyorum. Sayın Başkan, itiraz ediyorum. Benim de söyleyeceklerim var.
1: Kime itiraz ediyorsun? Kimse yok ki. Gel.
3: Havaya girdim hocam.
1: Tamam, gel. Yalnız seni burada böyle bağırtmazlardı aslında.
3: Öyle mi?
1: Evet. Yani bu kadar da demokrasinin bomboş olduğu ya da had safhaya vardığı, tavana dayandığı bir yer değil burası aslında. Libertarian dediğimiz şey, tamam, halk meclisi. Herkes istediğini söyleyebilir. Roma'da da böyleydi. Helenistik dönemde de böyle ki bu Helenistik dönemden gelen bir şey, yapı yani onun içinde oturuyoruz. Ama şimdi şöyle düşünsene, iki büyük kesime ayrılıyor aslında ilk bakışta Yunan toplumu. Helenistik dönemde de böyle. Efendiler ve köleler. Evet. Burada efendilerin söz hakkı var.
0: Evet, zaten 150-200 kişilik bir şey bu.
1: Evet, yani bunun demokrasisi... doğru, işte Platon'da devletinde okuyoruz, Aristoteles'in Politika eserinde okuyoruz ya da işte o konuşmalarının toplandığı o kitaplarda okuyoruz vesaire. Ama köleler konuşamaz. Şimdi Aristoteles'e baktığında, Platon'a baktığında o anlı şanlı bütün bugünümüze etki eden o felsefeleriyle, yani toplum felsefeleriyle özellikle adaletmiş, politikaymış. Bunların dönemine baktığında, bunların döneminde pratikte aslında bir yani arama var o demokrasiyi ama pratikte böyle bir demokrasi yok.
0: Kadınlar nasıl hocam?
1: Yani kadınlar zaten yok yani ortada. Mesela Aristoteles'in çok hoş bir şey aktarayım sana, örnek aktarayım. Diyor ki bu bir kaderdir. Yani kimileri köle olarak doğar, kimileri efendi olarak doğar. Yani bu doğanın insanlara verdiği bir durumdur. Bunu fazla kurcalamak lazım diyor. Platon daha eskidir. O milattan önce 4. yüzyıl. O da diyor ki mesela tragedyada aktörler diyor tragedya sırasında köleyi oynamamalı diyor.
0: Aa, bunu bilmiyordum.
1: Çok
0: ya.
1: Diyor. Yani ayıp bir şeydir bu diyor. Ahlaksızca bir şeydir. Köle oynanacaksa köle oynasın
0: ben
1: diyor.
0: Ben tiyatro
1: yani.
0: Okulu mezunuyum. Evet. Siz bunu bilmiyorsunuz.
1: Evet, devlet eserinde vardır bu yani. Yani böyle bir ortamda...
0: Utanç verici bir şey
1: olarak. Sen şimdi
0: yani.
1: Kalkıp da itiraz ediyorum diye bağırdığın zaman bu biraz orada sorgulanırdı. Yani sen kimsin de itiraz ediyorsun? Köleysen zaten buraya bile giremezsin.
0: Hocam bir de şu var. Şimdi mesela... Antik kente çıkarken sizinle onun muhabbetini yapmıştık. Aslında bu tür antik dünyaya en fazla zararı Bizanslılar veriyor. Burası da bir dönem 13. 14. yüzyılda Bizans hakimiyetine giriyor. Mesela şeyde antik kentte bir şapel kalıntısı var. Bir de mesela şurada gördüğünüz gibi şeyler var. bu kurşunları alabilmek için Bizanslar tüm bunları kırmışlar, biliyor musunuz?
1: Yok şimdi etmişler. Tabii bütün yani bütün uygarlıklara kendisinden sonra gelen uygarlık zarar vermiştir bir kere, o kesin.
0: Günümüzde de bu şeyciler, yani antik, defineciler.
1: Mesela Helenistik dönem tiyatrolarını bozan da Roma'dır. Çünkü Helenistik dönem tiyatrosu biraz antik dönemden aldığı mirasla daha tiyatro, daha gösteriyken birdenbire Roma gelir, orayı arena yapar. Evet. Yani hayvan dövüşlerinin yapıldığı, gladyatör dövüşleri şeylerinin, kavgalarının.
0: İçine sporu da katıyor yani.
1: Sporu da katıyor ve genişletiyor tiyatroyu.
0: Bunu Magnezya'da çok belirgin göreceğiz.
1: Genişletiyor. Niçin? Çünkü oraya mümkün olduğu kadar insan doldurması lazım.
0: Doğru.
1: Bir problemli bir imparatorluk ne yapar, problemli bir devlet? Ya futbol, ya 3F kuralı vardır biliyorsun. Fado, futbol, fiesta.
0: Kim
1: ya da Fatima. İşte o şeyle, Salazar'la İspanya şeyi, diktatörü Franco'nun ortak tasarladıkları bir formüldür bu. İşte bu maalesef böyle bir kaide. Birbirlerini yok ederek devam ediyorlar.
0: Akşam güneşi batırırken de burada böyle sizle çay eşliğinde sohbet
1: ediyoruz. Çay. Güneşi batırırken burada. Şahane olur. Yanında da kek yaparız.

0: Batı Stoa'dayız değil mi?
1: Doğu Stoa, Batı Stoa.
2: Batı Stoa, öbür İtalya'nın yanında önünden geçtiğimiz yerde.
1: Evet. Şimdi Doğu Stoa'nın önündeyiz. Yani aslında Agora Meydanı burası tabii. Hı-hı. Yani kentin merkezindeyiz şu an.
2: Kentin merkezi meselesinde işte aslında karşılaştığımız iyi oldu burada. Hemen böyle kısa bir soru daha sorayım istiyorum. Arif Müfit Mansel'e baktığımız zaman o Ege ve Yunan tarihi kitabına o diyor ki bu kentin de ismini kullanarak Bergama'da diyor bir hipodamus planı uygulanmıştı. Biliyoruz gene milattan önce 5. yüzyılda Miletoslu hipodamus bir ızgara plan icat etti.
1: Evet, ızgara plan sistemi kentler.
2: Ya da mesela daha önce kullanılmış bir takım planları, kent planlarını sistematize hale getirdi. Esaslı bir iş yaptı aslında ve modern kentin planı olarak hala kullanılan bir yöntem icat etti.
3: Birbirini
2: yani.
3: Birbirini paralel kesen caddeler mi?
2: Evet.
3: Bölüm bölüm oluşuyor
2: evet.
3: değil mi?
2: Ve adalar oluşturuluyor. Bu adaların içine de parseller, binalar yerleştiriliyor. Yani kamu binaları bir tarafta, konutlar bir tarafta
1: gibi.
2: Hipodamus aslında biraz politikaya da bulaşıyor. Çünkü diyor ki orada kesimleri de kentin kesimlerini de ayırmak lazım. İşte askerler bir tarafta, sanatkar derken yani zanaatkarlar bir tarafta, işte tüccarlar bir tarafta, şunlar bir tarafta, bunlar bir tarafta. Ki Aristoteles karşı çıkar buna. Bir polis böyle olmazlar. Yani bir kent böyle olmaz. Bu kesimlerin hepsinin birbirleriyle ilişkisi olması lazım. Bu başka bir konu. Şimdi benim sormak istediğim şu aslında. Mansel Hoca, Müfit Mansel Hoca diyor ki Bergama böyle kuruldu. Bu plana göre kuruldu. Evet. Assos da böyleydi. İşte Antakya'da da İskenderiye'de de görüyoruz bunu. Aygai de böyledir diyor. Hı hı. Şimdi gerçi tam olarak bilemiyoruz burada bütün kent ortada değil. Ama böyle bir ızgara plan var mı?
1: Şimdi tabii problem şu aslında. Hipodamik plan genellikle düz arazilerdeki kentlerde uygulanıyor. Hmm. İşte mesela Milet dediğin yer bir düz arazi. Helenistik dönemde Aygai inşa edilirken büyük ihtimalle Pergamonlu mimarlar ve şehir plancıları burada çalışıyor. Şimdi biz onun izlerini takip edebiliyoruz. Çünkü kentin kamu yapılarının yerleştirilme şekli, işte yelpazeye benzer açılmış konumu falan aslında birebir Bergama'ya benziyor.
3: Athena
1: i̇şte
3: tiyatro. Için aynı şey
1: evet yani tiyatronun konumu hemen üzerinde yer alan tapınak, işte hemen stoalar aynı konumda falan çok şeye benziyor, Bergama'ya benziyor.
3: Agora ve Doğu Stoa.
1: Evet, Agora binasına geldik yani.
3: Hocam şimdi Emre Hocam, öyle enteresan ki bütün görsellerde Aygai yazınca burası çıkıyor.
2: Burası, bunun bu kadar yüksek olmasının nedeni yukarıda şehir meydanıyla evet. ve Agora'yla birleşiyor olması.
3: Teras
2: yani bunun
3: olarak.
2: En üst katı Brutario'nun yanındaki...
1: Batı Stoa ile aynı seviyede.
2: Aynı seviyede oluyor.
1: Doğru.
2: Bir de aklıma şimdi şey geldi, Stoa deyince Stoacılık vardır biliyorsunuz.
1: Tabii.
2: Stoacılık işte Kıbrıs'ı Zenon başlatıyor. Hı-hı. Onun da ismi gene bu duvarlardan geliyor. Yani tabii. onun da okulu Atina'da işte üstü kapalı, önünde açık bir şey, alan
1: meydanlık.
2: Olan sütunlu bir yermiş.
3: Ben bunu bilmiyordum.
2: Evet, oradan da bu stoacılık felsefi akımı ortaya çıkıyor. Okulun şekli yüzünden yani.
1: Şimdi zaten mantık şu aslında, şöyle düşüneceğiz. Agora dediğinizde kentin merkezi, kent meydanı. Yani insanların toplandığı yer burası, hayat burada geçiyor. İnsanlar burada felsefe de yapıyor, politika da yapıyor, günlük hayat burada geçiyor. İşte o Stoa felsefesi, işte mesela filozoflar toplanıyorlar. İşte o sohbetler sırasında bir felsefe akımı ortaya çıkıyor. İşte o Stoa felsefesi.
2: Tabii Aristoteles'in filan o Kıbrıs'ta, Kıbrıs diyorum, Assos'ta filan evet. Verdiği dersler hep Stoa mantığıyla,
1: tabii.
2: sokakta yani.
1: Tabii,
3: evet,
1: doğru.
3: Evet. Makellum'dayız. Makellum bir havuz. Bu havuzun içi su dolu. Aşağıda biliyorsunuz Koca Çay. Antik çağdaki adı Picitus. Picitus çayından tutulan balıklar buradaki havuzun içerisine atılıyor. Ve burada insanlar Agora'ya alışveriş yapmaya geldiklerinde bu balıkları alıyorlar. Şöyle bir şey de düşündüm. Ne derece mantıklı. Şimdi onu hocalarıma da danışacağım. Aygay adını keçiden alıyordu.

0: Canlı keçiler kesiliyor. Kesildikten sonra haliyle buzdolabı ve soğutucu olmadığı için bu suyun içerisine o balıklarla birlikte atılıyor. Hocam olur mu böyle bir şey?
1: Tabii ki olmaz. Özgür. Şimdi eti suyun içinde saklamak mümkün değil ama dediğin gibi burası büyük ihtimalle su tutan bir yer. Neden biliyoruz bunu? Bak dikkat edersen zemin kireç, yani bu taşlar kirece batırılmış. Bu ne demek? Suyun sızdırmazlığını sağlamaya çalışıyor.
0: Yani hep su vardı
1: Evet,
0: içinde.
1: su vardı. Bak şurada iki tane delik göreceksin. Bir tanesi temiz suyun girdiği, bir tanesi de kirli suyun çıktığı yerler var. Demek
0: Evet.
1: ki burada su biriktiriliyor.
2: Aşağıya bakalım, aşağı terasta ne
1: Tabii o
2: var diye.
1: teraslardan aşağıda Kocaçay'ı güzel bir şekilde görebiliriz. Güzel bir manzara var.
2: Manzara seyredelim
1: İsterseniz
2: mi?
1: geçelim.
2: Burada?

0: Bir antik kentte beni en çok heyecanlandıran yerdeyim hocam. Meslek itibariyle. Tiyatrocuyum ya ben.
1: Evet.
0: Ve antik kentin tiyatrosunun içerisine giden vomitoryumdu.
1: Ben tonoz diye biliyordum bunları.
0: Ukalalık yapayım size. Evet, vomitoryum. Ben de buranın kazı başkan yardımcısı Yusuf Hoca'dan öğrendim. Vomitoryum yani tiyatro binasının içerisine giden tonozlu yapı. Roma tiyatrolarında özellikle böyle vomitoryumdan geçiş oluyor. Geçiş olduktan sonra mesela şöyle bazı kaynaklarda şöyle şeyler de yazıyor. Tiyatrolar salt tiyatro seyredilebilecek mekan da değil. Gün içerisinde kendinizi dinlendirmek istediğinizde karşıdaki o ovaya, vadiye, işte akarsuyun sesine veya doğal güzelliğe kendinizi bırakabiliyorsunuz.

0: Bak bunlar 3 tane alt alta kemer. Değil mi? Demek ki bunu aşağıya doğru vermek için bu tonozu yöneltmek için böyle kademeli yapmışlar. Evet.
1: Şimdi orijinalinde herhalde teras olduğu için bu kapalıydı.
0: Kapalı. Böyle dümdüz geliyor bu, evet. Ve tiyatroya doğru açılıyor.
1: Açılıyor. Buradan tiyatroya doğru açılıyor. Hemen karşıda gördüğümüz yer tiyatronun
0: sahnesi. Böyle bir yamaç var.
1: Yamaç var. Önünde bir orkestra çukuru diye tabir ettiğimiz prosenyum.
0: Evet, galiba. O bayağı ilerliyor içeri doğru.
1: Bu yamaca doğru da tiyatro böyle genişliyor.
0: Genişliyor.
1: Ama bu söylemiş ol, yani içinden çıktığımız bu vomitorium sadece Roma tiyatrosunda mevcut.
0: Tabii tabii.
1: Evet.
0: Yani gördüğümüz şey o şu
1: evet,
0: anda.
1: Helenistik dönemde bu yoktu sanırım. Hele ki bir de bunun üstünde böyle teras olduğu düşünülüp kapalıysa, ya bir de bu böyle basamaklarla aşağıya doğru indiğinde gerçekten mekana, hani ilk girdiğiniz anda sizi büyüleyebilecek bir güzellik sunuyor. Batı Anadolu'da böyle yamaca yaslıyor işte. Yamaca yaslıyor ki sahneden herhangi bir oyun oynandığında oyuncu veya oyuncular bağırdığında ki böyle ses akustik bir biçimde kendilerine gelsin diye. Ya da bütün sahneye aynı anda yayılsın.
0: Tabii bütün antik tiyatrolardan başlayarak Helenistik, Roma hepsi aynı sistem. Bir yamaç bulunuyor, hı, ve oraya yaslanıyor tiyatro.
1: Kazılırsa önümüzdeki yıllarda görebilme imkanı bulacağız.
0: O zaman göreceğiz, evet.
1: Buyurun.

0: Aiolis'te bir dağ kentine veda vakti geldi hocam.
1: Böyle yerleri görmek başka bir duygusallık. Yani deniz, güneş, kum falan çok güzel. İşte macera da hoş bir duygu. Ama bir de buradaki o çalışmalar, burada o yaşamı yeniden hayal etmek, özel bir takım durumlara yeniden tanık olmak, o başka bir duygu.
0: Evet.
1: Belki işte öyle insanların daha çok ilgisini çekebileceği bir yer burası.
0: Pergamon'un arka bahçesi Aygai'ye veda vakti.
1: Evet.
0: Bizim rotamız başka bir yer.
1: Şimdi yeni bir yer gerekiyor.
0: Peki. Buyurun. Yolcu yolunda gerek.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız ve 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Burhan Bey merhaba.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tanıyalım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde egzersiz ve spor bilimleri öğrencisiyim. 20 yaşındayım. 3. sınıfa geçtim. O şekilde.
0: Hedef ne?
2: Hedef tabii ki de 5000 lira.
0: 5000 lira?
2: Evet.
0: Yarışma için. Gelecek hedefi?
2: İnşallah öğretmenlik.
0: Öğretmenlik. Ne güzel. Peki. Nilay Hanım, son finalistimiz.
3: Evet.
0: 1000 liranız cepte.
3: Evet.
0: Cevap vermeme hakkını kullandınız.
3: Evet.
0: Final sorunuzu yöneltmeden önce şöyle bir ifade kullanmıştım. Dedim ki herhalde bu gece kanguru rüyasına girebilir diye Berivan Hanım'ın. O U harfi acaba rüyanıza girdi mi?
3: Girdi. Yani kanguru girdi hem de U harfiyle.
0: Gerçekten mi?
3: Ben bir de geri de yürüyordu kanguru rüyamda. Korkunç bir gece geçirdim. Hak ettin Nilay Hanım. Kesinlikle bir şey demiyorum ama orada kaldım ben Ersin Bey. O kanguruyu atlatamadım asla. Bugün öyle şeyler olmayacak. Full enerjiyim.
0: Başarılar diliyorum. Üst üste iki final oynamıştı Berivan Hanım ama yerini Nilay Hanım kaptı ve dün cevap vermeme hakkını kullandı. Duygu Hanım siz nasılsınız bugün?
4: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Ersin?
0: Heyecan gitti artık değil mi?
4: Heyecan biraz daha rahatım yine nazaran.
0: Artık yeni bugün... bir isimle belki bir final daha...
4: İnşallah.
0: Yarışabiliriz.
4: İnşallah. Dün üçüncü olarak bitirdim ama bugün inşallah daha güzel olacak.
0: Peki. Yarışmacılarımıza bol şans diliyorum. İyi ki geldiniz. Hemen formatımızla ilgili Burhan Bey ve aynı zamanda izleyicilerimiz için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesi 3 etabınız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Cevap sorunun içinde 2000 puan değerinde ve 3. etapta akıl oyunları etabı, orada da puan değeri 3000 oluyor. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 olacak tüm etaplarda. Finalde de bir sorumuz var. 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımızla beraber olacağız. 20 saniye süreniz var. Hazır mısınız? O halde cevap soruda başlasın. Cevap soruda, cevap soruda. 1. etaptayız ve ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.
5: Vay canına, büyülü orman hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Aa, biri ağlıyor.

0: umutsuzluğa kapılmayın küçük şirinlerim. Bir gün yine ay mavi olacaktır.
1: Yarışmayı çizgi filmle başlayınca benim enerjim tavan yapıyor. O yüzden çok mutlu oluyorum. Bakalım detaylarda ne var? Yoksul annesiyle yaşıyor. Geçinmek için birçok işe girip çıkıyor. Halk kültüründe ve masallarda adı geçen saçsız kahramandır. Anadolu insanının büyük düşler kurabilen erdemli, sağduyulu, biraz saf, biraz romantik, fazlasıyla pratik zekalı temsilcisi. Zor durumlardan aklı ve şansı sayesinde kurtuluyor. Hikayenin sonunda hep mutlu sona ulaşıyor. Özellikle Balkanlar, Azerbaycan ve Kerkük'ü de içeren bölgede çok seviliyor. Sorumuz gelsin. Ünlü Anadolu masal kahramanı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: onu canlandırıyordu. Öztürk Serengil de yine canlandıran isimlerden birisiydi. Acaba cevaplara nasıl yansıdı? Buyurun lütfen.
1: Keloğlan.
0: Dedi Berivan Hanım. Turan Bey.
2: Rapunzel dedim ben.
0: Rapunzel mi?
2: Orada saça takıldım ben. Sonra o şekilde.
0: Peki Nilay Hanım.
1: Keloğlan.
0: Ve Duygu Hanım.
3: Keloğlan.
0: Keloğlan diye cevap verdiklerini gördükten sonra düşünceniz hala Rapunzel mi?
2: Hayır. Sonradan yüklendi bana. Keloğlan denilince.
0: Sonradan yüklendi.
2: Biraz köşeli geldi.
0: Peki 3 Keloğlan var. Bir de Rapunzel var. İlginç bir cevap geldi tabii. Acaba cevabımız ne? Keloğlan doğru cevap olacaktı tabii ki. Bir masal kahramanı. Keloğlan hikayelerini herhalde biliyorsunuz.
2: Tabii canım tabii. Evet. Biliyorum. Çok da izledim. Yaşım gereği çok da geride değil aslında. Yeni izliyorum ama.
0: Heyecan diyelim o zaman.
2: Heyecan
0: bu
2: değil
0: başlangıcı.
2: Aslında. Tamamen yanlış dinleme diyelim.
0: Öyle mi?
2: Öyle.
0: Peki. O zaman ikinci sorumuza geçiyoruz. Önce konu başlığımız.

0: Türkiye güzeli konu başlığımız. Miss Turkey her yıl Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği bir yarışmadır. Yarışmanın 2021 yılındaki jürisinde Arzu Monan, Azra Akın ve Çağla Şikel gibi daha önce Miss Turkey unvanını edinmiş yıldız isimler de yer aldı. Yarışmada üçüncü seçilen güzel Şira Sahilli oldu. Cemre Naz Turhan yarışmada ikinci seçildi. Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasını kazanan isim ise Dilara Korkmaz oldu. Sorumuz gelsin. 2002 Miss World'de dünya güzeli seçilen manken ve oyuncumuzun adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: Azra Akın dedim. Oluru varsa Azra Akın'dır. Yoksa bilmiyorum.
0: Güzel ama. Peki emin değilsiniz o halde.
1: Çünkü başka çok da bilmiyorum ama belki de Çağla Şikel falandır. Ama Azra Akın yazmak istedim. Umarım doğrudur.
2: Ben peki. De sunuculardan tercih etmek istedim. Azra Akın aklıma geldi. Onu tercih ettim.
0: Ama emin değilsiniz siz de.
2: Tabii ki de değilim, evet.
0: Nilay Hanım, siz emin misiniz Azra Akın cevabından?
3: Ben eminim ya. Bence Azra Akın yani.
0: Duygu Hanım, aklınıza
4: benim
0: gelmedi mi?
4: Benim kitlendim bu soruda. Yani hiç takip etmediğim bir şey değil bu. Hiç kaçırmam ama kitlendim. Hiçbir şey aklıma gelmedi.
0: Bakalım cevap neymiş? Azra Akın olacaktı. Dünya güzeli olarak seçilmişti. Ve 2002'de Miss World'de ülkemizi çok başarılı bir şekilde temsil etmişti. Kaçıncı kez acaba Türkiye'den bir dünya güzeli çıktı? Bu konuda bilginiz var mı?
2: Hayır.
1: Tektir bence.
0: Keriman Halis ismini hiç duydunuz mu?
4: Aa, duydum.
0: İlk defa Türkiye'den dünya güzeli Keriman Halis seçilmiştir. Ve Atatürk hatta kraliçe anlamına gelen Ece soyadını kendisine vermiştir. Soyadı kanunun andırından. 1932'de ilk güzellik kraliçesi seçiliyor, dünya güzeli seçiliyor ve ardından da 1934'te de soyadı kanunu ile birlikte Keriman Halis Ece olarak anılmaya başlanıyor. Atatürk bu unvanı vermiş kendisine. Onu da saygıyla ve rahmetle almış olduk. Peki, üçüncü sorumuza geçiyoruz şimdi. İşte konu başlığımız. Periyodik tablo. İlginç bir konu başlığı. Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Bu tablo, bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına göre bir sıralanışıdır. Mucidi genelde Rus kimyager Dimitri Mendeleev kabul edilir. Tablodaki bazı elementlerin simgeleri şöyledir. Kalsiyum Ca, demir Fe, nitrojen Ne. Sorumuz gelsin.

0: saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: Altın.
0: Berivan Hanım altın dedi. Burhan Bey?
2: Gümüş dedim ben.
0: Nilay Hanım?
1: Altın dedim. Şimdi Berivan Hanım'ın cevabını duyduktan sonra daha da emin oldum. Yine kimyada, çünkü bir soruda yine birbirimize böyle güvenmiştik. Eğer Berivan Hanım emin misiniz?
3: Ablam kimyager, evet.
1: Evet, doğru.
3: Bize ezberledi.
1: Yine tam da kimyada zaten yine destek atmış olduk birbirimize.
0: Biz aslında yer değiştirelim isterseniz, beraber yarışmada sohbet edersiniz.
1: Ama o zaman kopya çekiyormuşuz.
0: Böyle gideriz yani.
1: Hayır, o zaman kopya çekiyormuşuz gibi olur. Böyle daha net, delilli.
0: Birbirinizin sağlamasını yapıyorsunuz,
1: tabii,
0: öyle derler
1: tabii.
0: Ya. Evet. Duygu Hanım?
3: Ben gümüş dedim, altınla arasında kaldım. Gümüş yazdım. Ama şimdi Berivan Hanım'ın cevabından sonra da...
2: Kimyager.
3: ...ile etkilendik.
1: Estağfurullah.
0: İki altın, iki gümüş var. Ya puanlar bölüşülecek... Ya da
1: kimse puan alamayacak.
3: Ya da
0: puanlar bölüşülecek. Cevabı görelim. Altın olacaktı tabii ki. Latince aurum.
1: Evet.
0: Evet, aurum olarak yazılıyor ve ışıldayan, parlayan anlamında. Oradan altının simgesi au olarak da değerlendirilmiş ve İlk etapta son sorumuza geliyoruz şimdi. Son 1000 puan değerinde. İşte dördüncü sorumuzun konu başlığı.

0: bir spor dalı ama hangisi? Online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalıdır. Dünyanın farklı yerlerinden kişiler internet aracılığıyla buluşup oyun oynarlar. Ulusal ve uluslararası birçok turnuva düzenlenir. Kişiler veya takımlar karşı karşıya gelerek yeteneklerini sergiler. Hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektirir. Sorumuz gelsin. Gösterilen ilginin her geçen gün arttığı bu sporun adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Online oynanıyor, internet üzerinden oynanıyor, bir araya gelip oynanıyor, yan yana, takımlar halinde. Oynandıkça oynanıyor. Bir saat, iki saat, üç saat, beş saat.
1: Günler.
0: Acaba bu kadar ipucunun ardından cevaplar ne oldu? Cevap. Buyurun lütfen.
1: E-spor.
0: Beriman Hanım e-spor dedi. Burhan Bey?
2: Ben de e-spor dedim.
0: Nilay Hanım?
3: Ben bilgisayar oyunu dedim. Ben de yarış dedim. Bir fikrim yok.
0: Yani tam size çok yaratıcı bir cevap bulmuşsunuz derken Duygu Hanım öne geçti.
3: Evet.
0: Evet. Yaratıcılıkta Nilay Hanım'ı geçmeyi başardınız.
3: Kesinlikle.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Ne demek? Her zaman.
0: E-spor mu acaba doğru cevap yoksa bilgisayar oyunu mu? Ya da Nilay Duygu Hanım'ın ifadesiyle yarış spor dalı mı? Buyurun cevabı görelim. E-spor olacaktı ve hatta 2018 yılında federasyonu da kuruldu. Türkiye E-spor Federasyonu olarak, hatta benim de yakın arkadaşım sevgili Alper Özdemir de başkanlığını yapıyor. Yönetim kurulunda da çok sevdiğim arkadaşlarım da var. Çünkü ben de bir oyuncuyum aynı zamanda. Oyun oynuyorum, e-spora karşı güzel bir ilgim de var. İlk etabı bitirdik. Değerli yarışmacılarımızın puan durumuna bakarsak eğer, Beriman Hanım şu anda 1700 puan. Birinci sırada, son finalistimiz Nilay Hanım 1200 puanla ikinci sıradasınız. Burhan Bey yeni yarışmacımız, 850 puanınız var. Ve Duygu Hanım ilk etapta iyi bir performans
3: göremedik. Olmadı.
0: 350 puanınız var ama.
3: İnşallah ikinci ve üçüncü.
0: İkinci etaba geçelim.
1: Geçelim. Geçelim.
0: İkinci etap başlıyor. İkinci etap dikkat etabı. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan ve cevap sorunun içinde. Önce yeni sorumuzun konu başlığını görüyoruz.

0: Dünyada en çok televizyon izleyen toplumlardan birisiyiz. Tabii bunda dizilerin de büyük bir katkısı var. Ve dizi karakterleri de yeni sorumuzun konu başlığı. Tam 14 yıl boyunca ülkemizde kesintisiz yayınlanan sevilen bir dizi Bizimkiler. Dizinin en ölümsüz karakteri şüphesiz Aykut Oray'ın hayat verdiği katil Yavuz'du. 1993-1997 yılları arası ekranlarda kalan Süper Baba'nın en unutulmaz karakteri Şevket Altun canlandırdığı 3 çocuklu Fiko'ydu. 7 yıl boyunca yayınlanan Bir Demet Tiyatro'nun en akıllarda kalan karakteri Demet Akbağ'ın oynadığı Feriştah oldu. Yılmaz Erdoğan lisedeyken oturduğu mahallenin oduncusundan esinlenerek karakteri ortaya çıkarmıştı. Türk televizyonculuğunun en ses getiren dizilerinden Aşk-ı Memnu ise Beren Saat'in canlandırdığı Bihter ve Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlül karakterleri damga vurdu. 399 bölüm televizyon dizisi ve 4 sinema filmi çekilen Kurtlar Vadisi'nin en unutulmaz karakteri ise şüphesiz Polat Alemdar'dı. Sorumuz gelsin. Süper Baba dizisinde Şevket Altun canlandırdığı karakterin adı nedir? Süreniz başladı. Başrollerinde Sümer Tilmaç vardı. Şevval Sam oynuyordu aynı zamanda. Müzikleri Yeni Türkü grubunun müzikleriydi. Süper Baba dizisi unutulmaz dizilerden birisiydi. Ve sorularımızın cevabını görelim lütfen.
1: Neden uzattım bilmiyorum ama 3 çocuklu Fiko dedim. Yani Fiko gibi görebilirsiniz.
0: Cevap 3 çocuklu Fiko mu? Yani cevabınız.
1: Fiko, adı Fiko da onu da belirtmek istedim. Ha,
0: karakterin adı Fiko diyorsunuz. Evet. 3 çocuklu Fiko olarak yazdınız. Üzgün bir surat görüyorum.
2: Evet, hatırlayamadım. 3 çocuklu Fiko aklımdaydı ama o Süper Baba mıydı? Onu emin değilim. Olmayabilir diye düşünüyorum.
0: Olmayabilir.
2: Evet.
0: Nilay Hanım?
3: Ben Fikret dedim ama aslında Fiko diye de hatırladım. Bir emin olamadım. O yüzden Fikret yazdım.
0: Fikret yazdınız. Ve Duygu Hanım?
4: Fiko.
0: Siz Fiko yazdınız. 2 Fiko, 1 üzgün surat ve 1 de Fikret var cevaplarımızın içerisinde. Ben ne demişim? Cevabı görelim. Cevap soruda. 1993-1997 yılları arası ekranlarda kalan Süper Baba'nın en unutulmaz karakteri Şevket Altun canlandırdığı 3 çocuklu Fiko'ydu. Cevap soruda. Doğru cevap Fiko olacaktı tabii ki. Karakterin ismi Şevket Altuğ canlandırmıştı ve puanlar bölüşüldü. Berivan Hanım ve Duygu Hanım ikinci etaba iyi bir başlangıç oldu. Bakalım Buran Bey'de bir canlılık görecek miyiz?
2: İnşallah göreceğiz.
0: Yeni sorumuza geçiş yapalım o zaman. Tamam. İşte konu başlığımız.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü konu başlığımız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3. Boğaz Köprüsü olarak 2016 yılında hizmete açıldı. Köprünün Anadolu ayağı Beykoz'un Poyrazköy semtinde, Avrupa ayağı Sarıyer'in Garipçe mahallesindedir. 322 metre uzunluktaki kuleleriyle yine ayrı bir rekora sahiptir. Köprünün inşaatında yaklaşık 230 bin metreküp beton ve 28 bin ton çelik kablo kullanıldı. Köprü ve otoyollara yaklaşık 8 milyon metreküp asfalt döküldü. Yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan köprü 27 ayda tamamlanarak dünyada en kısa sürede tamamlanan köprü unvanını da kazandı. Sorumuz gelsin.

0: son 5 saniye. Geçtiniz mi hiç Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden?
1: Geçtim. Geçtik mi?
0: Sanırım geçmediniz.
2: Geçtim. Ben geçtim.
0: Ha, siz geçtiniz.
2: Ama arabayla yani yani geçtim. Öyle inceleyemedim.
0: Yürüyerek geçiliyor mu köprüden?
2: Ne bileyim, belki vardır kaldırımı.
0: Cevaplarınızı göreyim lütfen.
2: Hatırlayamadım Ersin Bey. 212 yazdım.
0: Avrupa yakasında telefon kodu 212.
2: Ha, en azından bir şeyi tutturmuşum, güzel.
3: Ben 322 olarak hatırladım. Sanırım sonu baki 2 ama ne bilemedik.
0: 2'den eminsiniz. 320 sonu
3: 2. Yani sonu 2 idi. Bir şey 2 dediniz ama o orada
0: 322 cevabı verdiniz. Nilay Hanım?
4: Ben 320 diye hatırlıyorum ama şimdi Burhan Bey öyle deyince de sanki 232 miydi diye düşündüm.
0: 232, siz de İzmir'e gittiniz. Peki Duygu Hanım?
5: Ben de 320 hatırladım ama emin değilim.
0: Şimdi 2 tane 320 var, 322 var ve bir de 212 var. Puanları bölüştürebiliriz ya da tek kişi çarpı 2 puan alabilir veyahut hiç puan veremeyebiliriz. Acaba ben ne demişim, doğru cevabı görelim. Cevap soruda. 322 metre uzunluktaki kuleleriyle yine ayrı bir rekora sahiptir. Cevap soruda. Doğru cevap 322 olacaktı ve tebrik ediyorum. Tek başınıza 2000 çarpı 2 4000 puan aldınız ve birinci sıraya çıktınız.
3: Çok teşekkür ediyorum. Soruyu zaten tanıtım yaparken ne sorulabilir adlı kafamda oluşturdum. Önemli olan yere dikkat ettim. Öyle düşünüyorum.
0: En önemli nokta 322 olarak hafızaya aldınız.
3: Yani o metre küp olarak onlara çok kafamda yer vermedim açıkçası. Ondan muhtemelen 322. Yani bir risk aldım açıkçası. Metre küp sorsanız patlayabilirdim.
0: Yavuz Sultan Selim Köprüsü tabii birçok rekora imza attı ama yeni rekorlar kırmaya hazırlanan bir köprümüz daha var. Bunu biliyor musunuz? Çanakkale Köprüsü.
3: Ha evet.
5: Evet.
0: 18 Mart 2022'de açılışı yapılacak ve 4 yıl süren inşaat neredeyse bitmek üzere. O da özellikle uzunluk konusunda bir rekora imza atacak. Şöyle not da almıştım. 2023 metrelik orta açıklık ile dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak Çanakkale Köprüsü.
2: Eni mi 2023 yani?
0: Orta açıklık var ya, tam kulelerden itibaren aşağı indiğinde öbür tarafa doğru 2023 metrelik bir eni yaklaşık olarak 50.
2: İyi, o
0: üç şerit, üç şerit olarak. Ama güzel bir köprü. Onun da inşaatı yeni tamamlandı artık. Şimdi sırada yeni sorumuz var. Önce konu başlığımızı görüyoruz. Yöresel müzik aletleri konu başlığımızda bakalım neler var. Sarangi yay ile çalınan bir Hindistan çalgısıdır. Çalarken dik tutulur ve ses çıkarırken tellere basılmaz. Tırnaklarla dokunulur. Rebap çoğunlukla Orta Asya ve İslam coğrafyasının pek çok bölgesinde genellikle birbirine yakın şekillerde kullanılan bir grup telli musiki aletinin genel adıdır. Buzuki, çağdaş Yunan müziğinin belli başlı çalgılarındandır. Kopuz, eskiden beri Türklerin kullandıkları, bugün Altay Türklerinde rastlanan bağlamanın atası olan müzik aletidir. Gayda, kamıştan yapılmış çift düdük ve tulumdan oluşan tiz sesli, nefesli bir enstrümandır. Bulgar, Makedon ve İskoçların milli çalgısıdır. Jembe, Batı Afrika orijinli bir el davuludur. Sorumuz gelsin. Çoğunlukla Orta Asya'da kullanılan telli çalgı türünün adı nedir? Süreniz başladı.

0: süre bitmek üzere Duygu Hanım son anda cevabını yazdı. Yedinci sorumuzdayız. Zor bir soru muydu? Nıç dedi Beriman Hanım. Peki cevaplarınızı göreyim o halde.
1: Kopuz.
0: Kopuz. Cevabınızdan eminsiniz o halde.
1: Eminim.
0: Peki. Burhan Bey.
2: Ben cevap dedim ama emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Nilay Hanım.
3: Ben Sarangi dedim. Ben de emin değilim.
4: Ben karıştırdım. Hatırlayamadığım için yazmadım.
3: Kaçırdım
5: Sarangi
3: ya.
5: Sarangi Hindistan'dı sanki.
0: Kopuz cevabından ne kadar eminsiniz Beriman Hanım?
1: Böyle diyorsanız kesin yanlış ki beni böyle...
0: Yok canım, hayır, aynı soruyu Burhan Bey'e de soracağım.
1: Orta Doğu zaten. Sarangi Hindistan, o üç değil.
4: Evet,
1: ben %100 eminim.
0: %100 eminsiniz.
1: Yok, çok oldu. 87 falan.
0: %87. Burhan Bey, sizin cevaba karşı eminlik oranınız nedir?
2: %5 falan.
0: %5.
2: Yani orta... Ortadan bir şey ya Orta Doğu, Orta Asya.
0: İşler. Duydunuz mu daha önce verdiğiniz Hayır. cevabın nasıl bir çalgı olduğunu biliyor musunuz?
2: Bir hiçbir fikrim yok.
0: Bilmiyorsunuz.
2: Görmedim de, duymadım da.
0: Peki. Cevabı görelim. Acaba ben ne demişim? Rebap çoğunlukla Orta Asya ve İslam coğrafyasının pek çok bölgesinde genellikle birbirine yakın şekillerde kullanılan bir grup telli musiki aletinin genel adıdır. Rebap doğru cevap olacaktı. Harfi belki beni yanlış duydunuz.
2: Yanlış.
0: Belki tam anlayamadınız. Rebap yazdınız siz.
2: Ama...
0: Ama işte bir harf olsa da maalesef ya. Veremiyorum ben. Puan veremiyorum.
2: Ben o...
0: Çünkü yanınızda dün... Benzer bir durumla karşılaşan bir yarışmacımız var. Kangurunun U'sunu unutmuştu. Siz de B'yi V olarak yazdınız. Şimdi geldik ikinci etabın son sorusuna. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz. İşte konu başlığımız.

Ülkelerin isimleri konu başlığımız. Amerika'nın adını farklı bir kıtayı keşfettiğini fark eden denizci Amerigo Vespucci'den aldığı söylenir. Arjantin, beyaz kaşiflerin bu ülkeye taktığı Latince bir isimdir ve gümüş ülke demektir. Venezuela, İtalya'nın Venedik şehrinin İspanyolca adıdır ve küçük Venedik demektir. Kolombiya, 1863'te adını ünlü kaşif Kristof Kolomb'dan almıştır. Meksika adını Aztek uygarlığını kuran Meksika halkından alır. Aztek dilinde ülkede bulunan Texcoco Gölü'nün mistik adı olan Ay Gölü ile ilişkilendirilir. Namibya ismindeki Nabib sözcüğü Bantu dilinde uçsuz bucaksız demektir. Nabib çölü yani uçsuz bucaksız çöl ülkeye adını vermiştir. Brazil yani Brezilya, Amazonlarda yetişen bir ağacın kızıl derili dilindeki adıdır. Portekizliler ülkeden bahsederken bu ağacı andıkları için Brezilya ülkenin adı olmuştur. Sorumuz gelsin. Meksika'da bulunan Texcoco Gölü'nün Aztek dilindeki mistik adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 15 saniye. Berivan Hanım şöyle düşündü, düşündü, düşündü. Yanlış görmediysem şöyle bir çizik attınız.
1: Vallahi çıkmadı ya.
0: Cevaplarınızı göreyim lütfen. Demek ki doğru görmüşüm.
1: Evet.
0: Hatırlayamadınız.
1: Hatırlayamadım.
2: Burhan Bey, sanki bir şey göl dediğiniz gibi aklımda kaldı ama Aztekliğindeki mistik adı. Hatırlayamadım.
0: Nilay Hanım.
3: Ben de hatırlayamadım ya. Ben ülkenin isimlerine daha çok konsantre olmuştum. O yüzden beklemediğim yerden geldim.
0: Şu hangi ülkenin ismidir
3: evet,
0: diye.
3: Evet, öyle evet. Ben öyle bekledim. O yüzden ona odaklı dinledim.
4: Evet, ama
3: ona odaklı dinleyince de gitti.
0: Duygu Hanım.
4: Ben Meksiko yazdım ama yani boş kalmasın diye yazdım. Hatırlayamadım.
0: Siz direkt ülkenin ismini yazayım. Bir şeyler yazmış olayım dediniz.
4: Evet. Boş kalmasın dedim.
0: Evet, şu anda iki yarışmacımız cevap vermedi. Duygu Hanım Meksiko dedi ve Burhan Bey de bir göl ama ne gölü olduğunu hatırlayamadım dedi.
2: Kuru sanki, kuru diye hatırladım ama yanlış da olabilir.
0: Kuru göl.
2: Evet.
0: Öyle mi hatırladınız? Acaba ben ne demişim, hep birlikte bir görelim, hatırlayalım. Cevap soruda. Aztek dilinde ülkede bulunan Texcoco Gölü'nün mistik adı olan Ay Gölü ile ilişkilendirilir. Cevap soruda. Doğru cevap Ay Gölü'ydü. Yine yaklaştınız. Bu yaklaşımlarınızı aslında doğru cevaba çevirseydiniz şu anda çok ciddi bir fark almış evet. olacaktı. Ama yine de liderliğiniz devam ediyor. 4850 puandasınız. Az önceki o 4000 puanı tek başınıza kazanınca hala birinci sıradaki yerinizi koruyorsunuz. Berivan Hanım 2700. Yine neye takıldık?
1: Bilmem, çok kötü yarışmıyor muyum? Bence çok kötü yarışıyorum. Bir kendime geleyim.
0: Ya beni de şaşırttığınızı söylemem lazım.
1: Evet.
0: Ama daha çok şaşırdım. Dün finalde karşımda olan Nilay Hanım.
1: Evet.
0: 1200 puan. Şu evet. anda en kötü performans.
3: Hiç yakışmadı. Hiç yakıştıramadım kendime şu an.
0: Ve Duygu Hanım, tam toparlamıştık ikinci
3: yine,
0: etaba girişte.
3: Yine ipin ucu kaçtı.
0: Ama üçüncü etap var sırada. Yine evet. 4 soru yönelteceğiz tabii. Üçüncü etapta puan değeri 3000 olacak. Bu yüzden yarışmayı her şekilde değiştirme imkanına sahipsiniz. Evet. Yeni etaba geçiş yapıyoruz şimdi.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Ne diyor?
12: Ay, dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
16: Abacus.
17: Kasa.
18: Marul.
19: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
20: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
21: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
22: Ne parası, yoksul bir adamım ben.
23: Ne istiyorsun?
22: İş arıyorum.
24: Aklımızda vur emri çıkmış.
22: Hedefe iki gözünle bak.
24: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
23: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
22: Ben sadece görevimi yaptım.
23: Tanrı muradımı korusun.
22: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
25: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
22: Götürün bu herifi, hadi çabuk.
26: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
27: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
5: Karateci Kız, bugün 16.15'te TV4'te.
21: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Allah'ım. Nerede kaldı bu kızım? Kim olacak? Fatma.
2: Nerede olduğunu tahmin ediyorum.
3: Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar.
4: Biliyor.
5: Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun?
4: Sakin ol Osman. Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim.
2: Seni öldürecek birini mutlaka bulacağım.
4: Evinize bırakayım isterseniz.
2: Hayır, teşekkür ederim.
1: Adam ölünce soluğu yukarıda, Beyoğlu'nda aldı. Dansız olmuş diyorlar.
4: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
6: Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak.
2: Hayır, yanılıyorsun.
7: Haydar Çavuş!
8: Mustafa! O gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi.
4: Söyle arkadaşlarına tabancalarını açsınlar.
9: Şoför bugün 18'de TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Louvre Müzesi'ndeyiz. Bakalım detaylarda neler var. Fransa'nın Paris kentinde bulunan Louvre, dünyanın en büyük sanat müzesidir. İçerisinde tarih öncesi çağlardan 21. yüzyıla kadar uzanan birçok koleksiyon bulunmaktadır. Leonardo da Vinci'nin en ünlü eseri Mona Lisa bu müzededir. Louvre ilk olarak 13. yüzyılın başlarında kale olarak inşa edilmiştir. 1793 yılında müze olarak açılmıştır.

0: Fransız Devrimi'nden sonra ülkede açılan ilk devlet müzesidir. Müze ilk açıldığında müzede sadece 537 parça eser vardı. Günümüzde yaklaşık 380 bin sanat eseri var. Ancak bunlardan sadece 35 bini sergilenmektedir. Müze her yıl yaklaşık 10 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Sorumuz gelsin. Louvre Müzesi günümüzden kaç yıl önce açılmıştır? Süreniz başladı. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi. Son anda Kur'an Bey de yazdı. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Berivan Hanım.
1: 228.
0: 228. Pek bir isteksiz söylediniz.
1: 1793 hatırladım ama değilse hani böyle çok evet. İddialı olunca beni rezil ediyorsunuz o yüzden.
0: Estağfurullah canım.
1: Böyle.
0: 228 cevabı.
2: Burhan 228. Yandan alırken, komşudan alırken bir eksik almışken.
0: Ya kopya mı
2: çekiyorsun? Biri çıkarken. Hayır hayır.
0: Çıkarma işlemini yaparken. Pardon.
2: 1228. Harbi sağlama yapsam işte sürede.
1: Evet.
2: 228 cevap.
0: 2021'den 1793 çıkardınız. 1228 cevabıyla birlikte şu anda karşımda tutuyorsunuz. Ama aması var.
2: Tamadan diyorsunuz.
0: Nilay Hanım.
3: 228. Ben de tam işlemi yazarken sildim. Büyük yazayım dedim ama 228 yazdım. Son anda yazdım.
0: 2'yi 8'i net görebiliyorum da o ortadaki 2'yi görmek...
3: Şu 2'ydi, şu da 2'ydi. Aşağı kuyruğu sarktığı için hemen yanına bir kuyruk daha çizdim. O
0: i̇ki
3: yüzden...
0: tane kuyruklu 2 var orada
3: evet,
0: yani.
3: Evet, 2 tane kuyruklu 2.
0: 228 cevabı ve Duygu Hanım...
4: Ben 1308 ama büyük yazamadım. Çıkarma işleminde hatalı yapmış olabilirim.
0: 1308. 2021'den 1713'ü çıkardınız, 1308 evet. Mi çıktı? Evet. Bakalım doğru cevap neymiş? 228 doğru yanıt olacaktı ve iki yarışmacımıza puanları bölüştürüyoruz. Berivan Hanım ve Nilay Hanım şu anda 1500-1500 puanlarını arttırdı. Yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. İşte konu başlığımız.
5: Paşalarım, beylerim, aslanlarım, yiğitlerim, Allah'ın izniyle zafer olan inancım tamdır. Bu cengi, bu Mahaç Ovası'nı Müslüman aleminin bayram yerine çevirelim. Şahsanız mübarek, kılıcınız keskin olsun.
0: Osmanlı'nın önemli savaşları 10. sorumuzun konu başlığı. 1. Kosova Savaşı'nda Sultan 1. Murat'ın kazandığı zaferle Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma umutları sona erdi. Bu savaş tarihte Sırp milliyetçiliğinin yeşerdiği ilk muharebedir. Yavuz Selim'in yaptığı 1517'deki Ridaniye Savaşı ile halifelik Osmanlılara geçti. 1526'da Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı Muaç Meydan Muharebesi 2 saat sürdü ve dünyada en kısa sürede sonuçlanan savaş oldu. 1538'de yine Kanuni döneminde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı donanmasına karşı büyük bir zafer kazandı. Kırım Savaşı 1853 yılında 1. Abdülmecit zamanında Osmanlı Devleti'ni yok etmek için Rusya tarafından başlatıldı. Sorumuz gelsin. Ridaniye Savaşı Mohaç'tan kaç yıl önce kazanıldı? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: Ben 26-28 diye hatırladım ama 26-38 ise 12 olacaktı. Ama ben 2 dedim.
0: 26-38 ise 12 mi olacaktı dediniz?
1: Evet. Kahretsin.
0: 2 cevabı verdiniz.
1: Evet ama 2.
0: Burhan Bey?
2: Ben 1526'dan çıkar 9 buldum ben. Çıkarma yaptım sanırım. 1517'ye mi? Karıştırmış olabilirim.
1: Muhaç 17 miydi?
2: 1517.
0: 9'u nasıl buldunuz? 1517.
2: 26'dan 17'yi çıkarak.
0: Tamam. Yani 1517 ile 1526 mı?
2: Evet.
1: Doğru.
2: 1526'dan 1517'yi çıkardım. Eğer savaşların yıllarını doğru hatırladıysam.
0: Dilek Hanım.
3: Ben savaş yıllarını doğru hatırladığımı düşünüyorum. Ama savaş hatlarını hatırlamıyorum. O yüzden 1526'dan 1517'yi çıkarttım ama bir tane de 1538'de vardı bir savaş. O hangi savaş bilmiyorum. Yani 1526'dan 1517'yi çıkarttım. Öyle bir savaş tarihi var yani, ona eminim de. Hangi savaşlar bilmiyorum.
0: Duygu Hanım, 13'ü nasıl buldunuz siz?
4: Vallahi hatırlayamadım ben. Sadece yazmak olsun diye yazdım 13.
0: Siz bugün, bugün bir şeyler yazayım da...
4: yazayım da böyle tutarsa.
0: Tutarsa diye devam ediyorsunuz. 2, 9, 9 ve 13 yanıtlarını görüyorum şu anda. Tarihlerle ilgili olarak... Az önce söylediğiniz tarihlerde %100 isabet sağlayan yarışmacılarımız var.
3: Yarışmacılar dediniz zaten, o zaman biz.
0: Çoğul olarak kullanmamın sebebi de cevapta saklı kalsın. Buyurun lütfen görelim. Doğru cevap 9 olacaktı. 1526 ve 1517 idi tarihler. Ve hatta az önce bilgileri de aktarırken ikisini... Arka arkaya ifade etmiştim. Evet. Geçiyoruz 11. soruya ve işte konu başlığımız.

Yeni sorumuzun konu başlığı Titanic. Titanic, ünlü yönetmen James Cameron'ın 1997 yapımı filmidir. Film, Titanic'in batışı ve farklı toplumsal sınıflardan iki gencin aşkını anlatır. Film, 200 milyon dolarlık bütçesiyle o dönemde tarihin en pahalı filmi oldu. Gemi maketin içerisini su altında bırakmak için 19 milyon litre su kullanıldı ve bu sırada tüm set yan yatma tehlikesi geçirdi. Gerçek geminin buzdağına çarpma süresi 37 saniye olduğundan, filmde de geminin buzdağına çarptığı sahneler 37 saniye sürer. Dondurucu soğukluktaki Atlas Okyanusu'nda geminin batışından sonra geçen sahnelerde 1.3 milyon litre su kullanılmıştır. Dünya çapında 2 milyar dolar hasılat yapan film toplam 11 dalda Oscar ödülü kazandı. Sorumuz gelsin. Az önce verdiğim bilgilere göre filmde toplam kaç litre su kullanılmıştır? Süreniz başladı. Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in oynadığı gelmiş geçmiş en çok izlenen filmlerden birisi. 14

0: Oscar adaylığı ve 11'ini kazanma başarısı göstermişti. Bakalım beni kimler dikkatle dinlemiş? Cevaplarınız lütfen.
1: 20.3 milyon litre.
0: 20.3 milyon litre. Burhan Bey?
2: 20.2 litre olarak hesapladım ama 3 mü acaba?
0: 20.2 yazdınız siz. Nilay Hanım?
3: Ben 21 yazdım ama 19.1 hatırladım. Bir de 2 hatırladım. 21'i buldum.
0: 19'da 2'yi toplayıp evet. 21'i buldunuz. Duygu Hanım?
4: Ben 19 bin yazdım. Sonra binli bir küsurat vardı ama onu hesaplamadan direkt 19 yazdım.
0: Siz ilk duyduğunuzu
4: yazdım.
0: Yazmak istediniz. Peki 20.3 var, 20.2 var, 21 var, bir de 19 bin var. Bir yarışmacımıza 6 bin puan vereceğim şimdi.
2: Ben. Yani öyle umuyorum.
0: Bir tahmininiz var mı Duygu Hanım? Kim alabilir?
4: Yani Burhan Bey'dir.
0: Size sormamın sebebi şundan dolayı yani öylesine duydum ve yazdım dediniz. Evet. Size vermeyeceğim onu söyleyeyim de.
4: Biliyorum alamayacağımı. Üç arkadaşımdan birine gidecek ama.
0: Bir tahmininiz?
4: Burhan Bey.
0: Evet. 20.2 ile 6 bin puanı alır mı diyorsunuz?
4: Berivan Hanım kaç? 23.
0: 20.3.
4: 21. Nilay Hanım da alabilir. Sanki.
0: O zaman daha fazla merakta evet. bırakmayayım ben. 6000 puan gidiyor. Kime gidiyor? 6000 puan Berivan Hanım'a gidiyor. Neydi o? O bir daha bir görelim, bir daha bir görelim. Kaçmasın.
1: Benim işte sevinç pozum.
0: Çok da naif bir sevinçle 6000 puanı 10.200 ile şu anda birinci sıraya yükseldiniz.
1: Düzeleceğiz demiştik Ersin evet. Bey. İşte Paris Saint Germain olduğumu da tekrar altını çizeyim.
0: Ama sonra Galatasaray olmuştunuz.
1: O da olur. Çıkıyoruz evet. sonuçta bir şekilde.
0: Ya Burhan Bey şöyle söyleyeyim size. Şimdi gerçekten yarışmaya renk kattınız. Belki puan olarak istediğiniz yerde olmayabilirsiniz. Ama sorulara yaklaşımınız... İpuçlarını iyi değerlendirmeniz ve açıklamalarınız içerisinde de aslında doğruya en fazla yaklaşan yarışmacı siz oldunuz bugün.
2: Evet.
0: Ama o yaklaşımlarınızı puana yansıtamadığınız için şu anda 6350 ki az önce de virgülle kaçırdınız.
2: Evet, öyle oldu.
1: Bir soru daha mı?
0: Yarışma tarihimizde bir ilki yaşayabiliriz. Yani ilk kez iki yarışmacımızı finalde görme şansımız var.
1: Aa.
0: Artık 4 yarışmacımızın kaderi 12. soruda belli olacak.
1: Hadi bakalım.
0: İşte konu başlığımız.

İcatlar 12. sorumuzun konu başlığı. İtalyan fizikçi Armati 1280 yılında ilk gözlüğü buldu. İnsanlar ilk gözlükleri ellerinde büyüteç gibi tutarak kullanıyordu. Buharla çalışan ilk asansörler 1754 yılında Amerika'daki Hudson Nehri'nden buz kalıplarını çıkarmak için kullanıldı. 1853 yılında Amerikalı mucit Elisha Otis gerektiğinde devreye girerek kabinin düşmesini engelleyecek bir emniyet freni icat ederek asansörleri insanlar için güvenli hale getirdi. 1876 yılında Alexander Graham Bell tarihin en önemli icatlarından telefonu buldu. 1895'te Fransız Lumière kardeşler ilk sinema makinesini icat ettiler. Sinematograf adını verdikleri bu makineyle ilk kez Paris'te her biri 40-50 saniyelik 10 filmden oluşan bir gösteri yapıldı. 1903 yılında Amerikalı Wright kardeşler ilk motorlu uçağı keşfettiler. 1928'de İskoçyalı Alexander Fleming tıp tarihinin en önemli buluşlarından birini yaparak penisilini buldu. Sorumuz gelsin. Sinematograf telefondan kaç yıl sonra icat edilmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz sona erdi. Son anda Berivan Hanım cevabını sildi, yeni bir cevap yazdı. Ve süre bitmeden yazdığınız için kabul edeceğim. Cevaplarınız lütfen.
1: 42.
0: 42 yazdınız. Az önce ne yazmıştınız?
1: Az önce tarihleri yazıp düşünmeye çalıştım. Sonra baktım ki aklımda değilmiş zaten. 42 neden 42? Hiçbir fikrim yok.
0: Aklınıza 42. Son anda 42 geldi. Peki Burhan Bey?
2: Ben 22 buldum. Ama yılları yanlış hatırlıyor gibi hissediyorum.
0: 1895 ve 1873 yazmışsınız.
2: Evet.
0: Oradan 22'ye ulaştınız. Nilay Hanım?
3: Ben de yılları hatırlayamadım. 66 dedim ama yani yılları hatırlamaya çalıştığımda bu sefer sürem yetmiyordu. O yüzden 66 yazdım.
0: Ve Duygu Hanım?
4: Evet, ben de yılları çok hatırlayamadım. Hatırladığımı yazdım ama sonra emin olamadığım için cevap vermedim.
0: 1876 evet. Ve 1903 yazdınız ama,
4: evet, ama
0: emin olmadığınız için cevap
4: emin
0: vermediniz.
4: Olmadığım için hiç işlem yapmadım.
0: 42, 22, 66 ve Duygu Hanım yanıt vermedi bu soruya. Acaba sıralamada finalistin isminde gidende veya kalanda nasıl bir değişiklik olacak hep birlikte görüyoruz şimdi. İşte sorumuzun cevabı. 19 doğru yanıt olacaktı ve sizlere puan veremiyorum. Puan veremeyince de aslında hiçbir şey değişmiyor ve Berivan Hanım bir günlük aranın ardından yeniden finalde, üçüncü kez finalde karşılaşacağız kendisiyle.
1: Evet. Teşekkür ederim. Zaten çok bir önemi yok. Bin bin alıp gidiyorum yani.
0: Vallahi evet.
1: Başkası yani nasiplense olurmuş aslında.
0: Sürekli bin bin. Nilay Hanım da dün bin aldı. Yani haftanın hemen hemen her gün aslında yarışmacılarımıza para veriyoruz. Evet. Biz de istiyoruz 5000 olmasını arzu ediyoruz. Cevap verin. Göndermek değil tabii ki buradan sizlere. Yanlış cevap alırız da göndeririz değil. Daha fazla kazanmanızı arzu ediyoruz ama bu kez acaba bunun yerine Berivan Hanım bu olacak mı?
1: Vallahi umarım olur. Ben İnşallah. Formatı böyle çok garip bir şekilde tutturmaya çalışıyorum. Herhalde 5 günde binerden 5'i anca tutturacağım. Bugün değiştirelim Ersin Bey bunu yani. Peki. Biraz yardımcı olun lütfen.
0: Birazdan göreceğiz. Bakalım. Şu anda kasada 2000 lirası var Berivan Hanım'ın. Yanına ne kadar koyacak? Finalde birlikte göreceğiz. Duygu Hanım.
4: Evet.
0: Size veda ediyoruz ne yazık ki.
4: Öyle oldu. Sizlerle olmak çok güzeldi. Bir anı oldu benim için de. Çok teşekkür ederim her şey için. Arkadaşlarıma tekrar başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
4: Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Nilay Hanım ve Burhan Bey yarın tekrar sizinle birlikte olacağız. Yarışmaya devam edeceğiz. Siz ikinci oldunuz. Nilay Hanım da dün finalistimizdi ama bugün üçüncü sırada yer aldı. Bakalım yarınki performansınız nasıl olacak? Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Değerli izleyiciler, cevap soruda yarışmanın en heyecanlı anıyla devam ediyor. Artık final etabındayız. Berivan Özyakışır, dördüncü kez yarışmamızda ve üçüncü kez adını finale yazdırdı. Bir günlük aranın ardından yeniden karşımdasınız.
1: Evet. Ya buraya gelince yine bir heyecan geliyor Ersin Bey. 5000 almak istiyorum. Lütfen bugün bunu kıralım ve artık gideyim yani. Almadan gitmeyeceğim. Bu yapım için de kötü olur. Çünkü 20 gün yarışırım ben yani onu almak
0: kadar. Yok, belirli bir süremiz var tabii ki.
1: Hadi ya.
0: Yani sonuna kadar böyle bin bin bin bin.
1: O zaman artık 5'i alayım. Hak ettiğimi de düşünüyorum bence. Yetti
0: İştenlikle söyleyeyim, hak ettiniz.
1: Gerçekten
0: evet,
1: teşekkür ederim.
0: Hak ettiniz. Yani ben de çok arzu ediyorum 5000 lirayı kazanmanızı.
1: Umarım.
0: Çünkü 4 yarışmada 3 kez eğer finale çıktıysanız ve çok ciddi puan farklarıyla hep 10.000'in 15.000 aldığınız puanları ve

0: Çok başarılı performanslar ortaya koydunuz. Bu yüzden ben de 5000 liraya kazanmanızı arzu ediyorum ama benim elimde olan bir şey yok.
1: Doğru.
0: Ben sadece soruları okumakla, detayları vermekle burada yükümlüyüm. Olur da eğer final sorusunda bir ipucu yakalarsam çaktırmadan belki vermeye çalışırım.
1: Dikkatli olacağım. Alırız.
0: Hazır mısınız?
1: Ya. Hazırım.
0: Ne gelsin peki finalde konu başlığı? Ne istersiniz? Gönlünüzden geçen bir şey var
1: mı? Valla spor falan gelsin.
0: Spor böyle gelsin.
1: Kupalar
0: İlk finalde
1: arası.
0: Usain Bolt geldi.
1: Ama onu da ben izlemem gerektiğini düşünmedim. Hani şey olsa atıyorum 2012 sonra 16 olimpiyatlarındaki derecelerin arasındaki farkı falan sorun.
0: Tamam ama izlemem gerektiğini düşünmedim işte derken beni şimdi töhmet altında bırakıyorsunuz.
1: Hayır,
0: ben özellikle izleyelim lütfen.
1: Doğru.
0: Görüntümüze de.
1: İşte ben demedim ki neden izletiyor bir düşün değil mi? Yani öyle keyfine izletmediğinizi düşünemedim. Öyle izledim boş boş. Dünyanın en kolay sorusuydu. Hiç hakkınızı yiyemeyeceğim yani.
0: Peki, o zaman final için şu anda Berivan Hanım hazır olduğunu söyledi.
1: Evet, hazırım.
0: Acaba final sorumuzun konu başlığı ne? Önce onu görelim.
2: Rıza ortasını yapıyor. Ali'nin kafa vuruşuyla Beşiktaş'ın birinci golü geliyor. Feyyaz vuruyor ve Beşiktaş'ın 11. dakikada ikinci golü. Beşiktaşlar karşılaşma boyunca sürekli golü düşündüler. Metin'in üçüncü golü. Kadir ortasını yapıyor. Metin yükseliyor. 43. dakikada Beşiktaş'ın dördüncü golünü atıyor. Rıza ortasını yapıyor. Ali tamamlıyor. Ve Beşiktaş 5-0 öne geçiyor. Ali 60. dakikada bir kez daha topu filelere gönderiyor. Feyyaz vuruyor. Beşiktaş'ın 7. golü olarak Adana Demirspor filelerine gidiyor. Metin karşılaşmanın 8. golünü kaydediyor. Dakika 76. Köşe vuruşunu kullanıyor Beşiktaş. Ali tamamlıyor. 84. dakikada 9. Beşiktaş golü. Metin ortasını yapıyor. Feyyaz tamamlıyor. Beşiktaş 10, Adana Demirspor 0.
0: 10-0'lık maç konu başlığımız. Tarih 15 Ekim 1989.
1: Tamam.
0: Beşiktaş Adana Demirspor maçı. Yer Ali Samiye Stadı. Hakem düdüğünü çaldığında skor 10-0'dı. Bu Türk futbol tarihinin en farklı skoruydu. Ali 4, Metin ve Feyyaz 3'er gol atarak Metin Ali Feyyaz efsanesini skor tabelasına yazdırmış oldular. Goller. Ali Gültiken. Dakika 2. Dakika 57. Dakika 61. Dakika 82. Feyyaz Uçar. Dakika 12. Dakika 65. Dakika 85. Metin Tekin. Dakika 24. Dakika 43, dakika 76. Sorumuz geliyor. 10-0 biten bu maçta 5. golü kim atmıştır? Final sorusu için 20 saniye süre başladı.

0: Türk futbol tarihinde en farklı galibiyete imza atılan bir maç. Beşiktaş Adana Demirspor mücadelesi. Hala bu skorun daha da üstünde bir skorla karşılaşılmadı. Şimdi size soracağım tabii ki. Acaba final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Ersin Bey, ben izlerken zaten bunları aklımda tutmaya çalıştım. Ama ben daha ziyade kim kaç tane attı, dakikalara falan çok odaklanmadım. Sonra siz okurken dedim ki dakikalara odaklan, oradan gelebilir. Ama ben üçünün de ilk gollerinin dakikasını aklımda tutup belki aradaki farkı sorarsınız diye bekledim. 2, 12 ve 24. Ama o da gelmedi. Yine de sayınca bir fikrim var. Yazdım da.

0: 5000 lirayı verecek miyim bu akşam?
1: Belki de doğrudur ama yok. Ben cevap vermeyeceğim.
0: Yine bu mu?
1: Yani böyle çok gerçekten %80 falan olsa, yani %20 emin olsam bile gösteririm. %3'e kadar düşürüyorum cevabımı. O yüzden riske atmak istemiyorum. Bir 5 alayım. O yüzden bir kere daha yarışırsam belki 5 alırım.
0: Bunu yavaş yavaş o zaman tekrar masayı indiriyorum. 1000 kaldı.
1: Ne yazdığımı söyleyeyim. Siz de bana doğruysa kaç göz
0: yapın. Oo güzel. Final sorusunun öncesinde cevap, öncesinde bir pazarlık yani. O zaman cevap vermeme hakkınızı kullanıyorsunuz.
1: Evet.
0: 1000 lirayı yine takdim ediyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Berivan Hanım, 4 yarışmada 3. kez finalde ve 3. finalde de cevap vermeme hakkını kullanıyor. Böylelikle kasada şu anda 3000 lirası oldu. Eğer cevap verseydiniz, ne yazmıştınız oraya?
1: Feyyaz.
0: Feyyaz Uçar 60'tır diyorsunuz. 5. golü.
1: 40'larda falan sanki Metin'di. Feyyaz gibi geliyor bana hala. Ali değil. Öyle diyorum ya, o çıkar zaten.
0: O halde doğru cevabı görelim bakalım. Beşiktaş-Adana-Demirspor maçında 5. golü kim atmıştı?
2: Beşiktaş atakları üst üste gelişiyor. Rıza ortasını yapıyor. Ali tamamlıyor ve Beşiktaş 5-0 öne geçiyor.
0: Ali Gültiken doğru cevap olacaktı ve o karşılaşmada bu tarihi mücadelede 4 gol kaydetmişti Ali Gültiken. Hem kendisine hem de Metin Tekin ve Feyyaz Uçar'a, değerli hocalarımıza, değerli futbol adamlarına buradan bir kez daha sevgi ve saygılarımızı da iletelim. Berivan Hanım, yarın tekrar birlikteyiz.
1: Evet.
0: 5. kez bizimle birlikte olacaksınız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Cevap.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Ben ne yapacağım? Bugün ne öğreneceğim? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Triko atölyesinde çalışacağım. Böyle küçük bir çocuk kaza yapmayı planlıyoruz. Bakalım nasıl olacak? O halde kolay mı sandın başlıyor.
1: Tuğba bugün triko atölyesinde. Bakalım neler yapacak? Heyecan ve merakla bekliyoruz.
0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Kimin atölyesine geldim? Yeter Çatı. Hoş geldiniz efendim programımıza. Nasılsınız hocam?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Bugün burada o kadar güzel başlıklar var ki, atölyede güzel başlıklar buldum böyle. Bir yöresel kıyafetin parçası. Hoşuma da gitti. Birazcık dursun dedim. Tamam dediler. Çok hoşuma yakıştı. Gitti. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor?
2: İyi gidiyor.
0: Neler yapıyorsunuz?
2: Çocuk kaza çalışıyoruz. Bir tane kolumuz kaldı. Üstüne siz geldiniz.
0: Evet. Dedim, onu da ben yaparım herhalde
2: size
0: bir
2: bırakalım.
0: Şekilde.
2: Siz yapın.
0: Bunda bir de birkaç aşama var. Birkaç aşamadan sonra bir kazak göreceksiniz. Tabii ki bunu benim için hazırladılar önce. Başlangıçta çünkü bunu... Evet.

0: Çok zevkli görünüyor aslında, değil mi?
1: Evet. Bırakayım size.
0: Tamam. Şimdi sıra bende. Tabii bunun başlangıçta bir ölçüsü var. Böyle ilmik ilmik bu ipler buraya takıldı. Sonrasında tabii bu size çok basit gibi gelebilir ama zor. Bana zor yani, öyle gözüküyor. Böyle.
1: Evet.
0: Hocam ben bu hızla gidersem ne kadar sürede biter bir tane kol?
1: 15 dakikada biter.
0: Gerçekten mi? Programın evet. Süresi 15 dakika zaten. Sibel, kes bir yerlerden bunu. Böyle. Yavaş yavaş, bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya ama. Peki bunun ipi hocam nedir?
1: Pamuk ip.
0: Pamuk mu?
1: Evet.
0: Tabii buna biraz da
1: güç lazım.
0: Güç gerekiyor. Genelde bunu erkekler mi, kadınlar mı yapıyor?
1: Genelde erkekler yapıyor.
0: Erkeklere pası atıyoruz burada. Ondan sonra onlar yapınca evet. Dikimi, overlock'u evet. Vesaire. Onlar da. Peki hocam desenli yapmak istersek?
1: Desenli yapmak istersek bu makinede yapamıyoruz. Desenli çalıştığımız makineler farklı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Biraz daha yapmam lazım değil mi?
1: Biraz daha, bir şey biraz daha için. Yapalım, bitirelim.
0: Sevgili seyirciler, o zaman ben devam ediyorum. Ortaya nasıl bir şey çıkacak hiçbir fikrim yok. Takipte kalın.
2: Gerçekten bizim de bir fikrimiz yok Tuğba, ortaya nasıl bir şey çıkacağına dair. Hele sen yapıyorsan o işi, merakımız iki kat daha fazla oluyor malum. Ama sen bu işi de ilk başta kolay sandın, bunu biliyoruz. Yine de başaracaksın. Sana olan umudumuz tam.
0: Ve yeter hocam. Nasıl oldu?
1: Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Gerçekten. Kolumuzu bitirdiniz. Şimdi kazağımızı dikebiliriz.
0: Biraz bir siz bir ben bir şekilde tamamladık evet. Yani. Bir kol yaptık. Bu şimdi evet. Bir çocuk kazağı mı oluyordu?
1: Evet. 6 yaşında bir çocuğumuzun kazağı olacak.
0: Tamam. Şimdi biz ne yapacağız bu aşamada?
1: Şimdi kalıpla kesiyoruz.
0: Tamam.
1: Ondan sonra dikime geçeceğiz.
0: Ha tamam, anladım. Bunu böyle dümdüz diktik biz.
1: Dokudunuz. Şimdi katlıyoruz.
0: Dokuma. Tamam.
1: Evet, dokuma bitti. Şimdi katlıyoruz.
0: Tamam.
1: Kalıbımızla kesiyoruz. İsterseniz ben çizeyim, siz kesin.
0: Tamam, olur.
1: Olur mu?
0: Olur hocam.
2: Yeter hocam, katlama ve çizim işini sizin yapmanız çok iyi oldu. Çünkü eminim Tuğba ya yanlış katlayacaktı ya da yanlış ölçü alacaktı.
0: Yani...
1: Bir de bu enseyi alıyoruz.
0: Şimdi şöyle gelecek.
1: Evet. Evet.
0: Şöyle
1: arkayı
0: bir...
1: Arkayı kestiniz.
0: Kesim gerçekleştirdik. Tamam.
1: Şimdi ben önü keseyim mi?
0: Tamam hocam, siz kesin.
1: Dilerseniz size vereyim önü de. Kolumu keselim. Nasıl yapalım?
0: Ben kol keseyim yine.
1: Tamam. Ben hemen önünü keseyim, bedeni tamamlayalım, kola geçelim.
0: Hocam hiç böyle yanınıza gelip sizden bu şekilde bir şeyler öğrenmek isteyenler oldu mu? Tabii siz burada eğitim veriyorsunuz da böyle kameralarla geldiler mi?
1: Hayır. İlksiniz.
0: Evet. Hocam bu parçalar ne oluyor, çöp mü?
1: Evet.
0: Kullanılmıyor artık değil mi?
1: Hayır,
0: zaten
1: kullanılmıyor.
0: Mecburen?
1: Evet, bunlar çöp oluyor. Şöyle bedenimizi kestik.
0: Tamam.
1: Şimdi kola geçelim. Katlayın siz.
0: Burada şimdi neler yapıyordunuz siz? Kazak var, yöresel kıyafetler var, geleneksel kostümler.
1: Evet. Şallar yapıyoruz. Yani aha. Trikoyu kapsayan her şeyimiz var. Her şeyi yapıyoruz.
0: Trikodan her şey yapılıyor.
1: Her şey yapılıyor, evet.
0: Trikodan kameraman yapabilir miyiz?
1: Deneriz. Deneriz.
0: Şöyle bakıyorlar.
1: Bir sonraki projemizde olsun. Şimdi devam ediyoruz. Çizgiyi görüyor musunuz?
0: Görüyorum hocam. Bugün bende bir şeylik var ama anlamadım yani. Tamam, görüyorum.
1: Ben burayı
0: şimdi
1: açtım. Siz böyle ikisini birlikte devam edin.
0: Tamam, hadi bismillah.
2: Hocam kesim esnasında siz yine bakın. Tuğba'nın dalgınlığına gelmesin canım triko. O kadar uğraştınız, emek verdiniz, zaman harcadınız.
0: Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı,

0: Kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine. Overlock makinesine geldim öyle diye diye. Bunun adı neydi
1: hocam? Ben de Romeo's'a geldim.
0: Romeo's.
1: Evet.
0: Bir türlü söyleyemedim. Aslında biliyordum, öğrendim gelince ama bir türlü size pas atıyorum sıkışınca. Hocam şimdi bu iki aşamada tamamlayacağız artık kazamızı. Siz orada neyini yapacaksınız
1: ben,
0: şimdi?
1: Ben ilk dikişini yapacağım. Tamam. Omuzlarını birleştireceğim. Size vereceğim, siz overlock'ta temizleyeceksiniz.
0: Anlaştık. O zaman sahne sizin.
1: Evet.
0: O nedir hocam? Lastik mi?
1: Bu da evet, esnememesi için ekstra foru.
0: Bir süre sonra değil mi? Bir kendini bir bırakıyor kazak.
1: Evet, evet, trikolarda esnemeler oluyor. Ve dikiyoruz. Ben şimdi bunu sana teslim ediyorum.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: Şimdi böyle şuradan mı gideceğim
1: evet,
0: üstünden?
1: Evet. Şimdi şunu ayağı kaldıralım.
0: Pedala basıyorum.
1: Evet, yerleştirelim. Şunun tam ortasına, ayağın tam ortasına bunu yerleştiriyoruz.
0: Tamam.
1: Yani şu ekstra forumuzu. Şimdi dikiyoruz yavaş yavaş.
0: Ay hadi bismillah.
1: Hadi bakalım. Evet, evet. Ay, tamam, çok güzel. Çok güzel. Evet. Tamam.
0: Aa, yan tarafa geçti hocam.
1: Olsun. Tekrar ayağı kaldırın. Tekrar kaldırın. Yavaş yavaş. Pedala yavaş yavaş basın. Ben
0: elinizi
1: tutuyorum.
0: Çekeyim.
1: Tamam, ben halledeceğim. Siz yavaş yavaş basın. Evet. Evet, basın tekrar. Tamam, bu kadar. Tekrar basın.
0: Strese girdim. Buna mı basacağım?
1: Yok, çalıştırın. Bir daha. Tamam.
0: Ha, kopardı.
1: Evet.
0: Vay be. Ne güzel. Hoşuma gitti.
1: Şimdi
0: evet,
1: ben
0: sıradaki...
1: kolunu takıyorum. Koluna tamam. Geldik.
0: Tek tek takılıyor. Bayağı evet. Meziyetli bu işlerde.
1: Giydiğimiz kazakların hepsi bu aşamadan geçiyor. Şimdi dikiyorum.
0: Geliyor.
1: Yapabileceğinize inanıyorsunuz değil mi ben yaparken?
0: Evet, yani kolay gözükse de aslında değil. Bayağı ilmik ilmik oraya yerleşmesi gerekiyor. Hı. Ben overlockçuyum bugün. Evet. Overlock bende.
2: Overlock işin kolay kısmı Tuğba.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi sıra bende mi yine?
1: Size, evet.
0: Hazırlanayım. Şık başlığımla birlikte programımız devam ediyor.
1: Evet.
0: Sevgili seyirciler.
1: Şöyle. Şimdi aynı şekilde daha önce gösterdiğim gibi.
0: Bu sefer böyle.
1: Bir kişi. Evet.
0: Ha,
1: burada
0: tamam.
1: Biraz virajlar var.
0: Evet. Şimdi önce bir yerleştireyim ben bunu. Değil mi?
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Çok dışa çıkarmadan uç kısımdan yavaş yavaş çekelim.
0: Ayağım hmm. yavaş yavaş alışıyor herhalde.
1: Evet.
0: Evet. Tamam. Hayır, çok erken güzel. Konuştum. Çok hızlı basıyorum herhalde. Evet. Bir ayarını tutturamadım. Çok merak ediyorum nasıl bir şey ortaya çıkacak sevgili seyirciler.
2: Hepimiz çok merak ediyoruz bunu Tuğba. Ama şu var ki bugün yine güzel bir mesleği bizlere gösteriyorsun. Teşekkür ederiz. Merak ettiğimiz bir işi daha öğreniyoruz.
1: Evet Tuğba'cığım, bitir artık.
0: Bitmiyordu.
1: Bitir. Seni bekliyorum. Kolay canım, değil.
0: Kolay mı sandınız?
1: Evet, kolay değil o kadar.
0: Müthiş evet. Bir hızla.
1: Evet.
0: Şöyle yapıyordum değil mi?
1: Evet. Bu kadar.
0: Ya. Şimdi yakası kaldı hocam?
1: Şimdi yakasını takalım, bitirelim.
0: Tamam.
1: Ellerine sağlık.
0: Ha, sizin elinize sağlık hocam. Birlikte yaptık. Ama
1: evet.
0: Çok güzel bir şey. Hani böyle hani tamam 15 dakikada sizinle bunu paylaşıyoruz ama aslında arkada bir uzun bir zaman geçiyor. Hani öyle bir kazak 15 dakikada çıkmıyor biliyorsunuz ki. Bayağıdır çalışıyoruz değil mi atölyede?
1: Evet. Şimdi şöyle yakası kaldı.
0: Ha,
1: ben makinede
0: tamam
1: takıyorum.
0: Tamam hocam.
1: İlmek ilmek, göz göz
0: i̇lmek
1: olarak.
0: İlmek ilmek. Hanımlar, kadınlar, kadınlarımız gerçekten evet. Çok güzel işler yapıyorlar ve ben kadın ustalarla, kadın hocalarla çalışmayı da çok seviyorum. Ben artık rahat olabilirim herhalde. Bende bir şey kaldı mı hocam?
1: Kalmadı.
0: Güzel.
1: Çünkü en zor yeri kaldı.
0: En zor yerini oraya pasladım.
1: En zor yeri şu an yapılıyor. Şimdi ölçülerimizle birlikte yakamızı takıyoruz. Üstünden büyük bir yük kalkmış
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, rahatladım ben. Bir yüzüm gülmeye başladı.
1: Sen dikimini tamamladın.
0: Ben rahatım bu dakikadan sonra.
1: Üstünü kapatıyoruz.
0: Kameraman arkadaşım portakalın kaza bitmek üzere. 6 yaş için ama olur herhalde.
1: Evet.
0: Gitti mi? Ay çok tatlı göster. Oldu ya.
1: Yakamızı da taktık.
0: Şimdi buradan kalanı kesiyor musun hocam?
1: Evet. Şimdi bu payını kesiyoruz. Sonra filasını söküyoruz.
0: Aa, o şey zannettim ben. İki renk sandım.
1: Hayır değil. O göz olarak takabilmemiz için.
0: Vay.
1: Firası diyoruz ona.
0: Aa.
1: Evet, onu söküyoruz. Şimdi göstereceğim.
0: Ne oldu ya? Bir şeyler oldu bir. Böyle hummalı.
1: Tersini çevirelim yüzünü.
0: Şimdi benim toza karşı alerjim var ya.
1: Evet.
0: Şu anda biraz sonra hapşırmamak için zor tutuyorum
1: evet.
0: Kendimi.
1: Gördünüz mü?
0: Bitti mi şimdi?
1: Bu benim az önce taktığım gözler.
0: Tamam, şimdi anladım.
1: Evet.
0: Ay çok güzel bir katak oldu sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım portakalın kaza bu. Bir de diyorsun ki Tuğba beni hiç düşünmezsin. Bak.
1: Ben size daha kazak yaptı.
0: Evet.
1: Tabii Tuğba çok kolay sandı işe başlarken. Ama maalesef göründüğü kadar kolay değil. Kazağı kestik. Tabii çoğu işi arka planda ben yaptım. Overlock'u çekti. Çekmeye çalıştı. Arkasından tabii düzelttim. Bu vesileyle güzel bir çalışma oldu.
0: Efendim ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde Triko Atölyesi'nde Yeter Hocam'la birlikte 6 yaş bir çocuk için kazak yaptık. Dokuduk, diktik, overlock geçtik. Neydi adı şurada
1: yazıyor? Romeo's.
0: Romeo's legi. Neyse onunla geçti Yeter Hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Her şey çok güzeldi. Ben çok eğlendim yine her zamanki gibi. Hı. Çok da keyifliydi.
1: Evet.
0: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ben Türev Uludağ. Bugün size şekersiz elma reçeli yapacağız. Şekersiz elma reçeli için ne kullanacağız? Tabii ki elma kullanacağız. Daha aromatik, daha güzel olabilmesi için çubuk tarçın kullanacağız. Bal kullanacağız, elma suyu kullanacağız. Ve birazcık da böyle çeyrek aslında bir limon kullanacağız. Hemen elmalarımızı soyarak işlemlerimize başlıyoruz. Bu diyabetik olanlar için, yani şeker hastaları için tavsiye edebileceğimiz reçellerden birisi. Fakat mutlaka doktorunuza danışarak bunu tüketin. Bizim hani bu konuda uzman olmadığımızdan dolayı doktorunuza danışarak tüketebilirsiniz. Ama içerisinde hiç şeker yok. İsterseniz bal da koymayabilirsiniz. Sadece elma reçelini yaparken sadece elmayı da kullanabilirsiniz. Çünkü farkındaysanız diğer şekersiz reçelleri yaparken zaten elma suyunu kullanıyoruz. Elma suyundan elde etmiş olduğumuz o tatlı oranını ayarlıyoruz. Hemen elmalarımızı soyarak işlemlerimize devam ediyoruz. Elmalarımızı soyduk, şöyle kabuklarını ayıralım. Çok lezzetli, çok güzel, çok da keyifli bir reçel olacak. Daha önce şekerlisini yapmıştık, şimdi bir de şekersizini yapalım. Şurada elmamızı ortadan ikiye bölüyoruz. İsterseniz çekirdeklerini elmanın içerisine koyabilirsiniz. Pardon, elma reçelinin içerisine koyabilirsiniz. Ben bugün koymayacağım çekirdeklerini. Çünkü o onu birazcık daha kıvamlı yapar. Ama şu an gerek duymuyoruz. Şimdi eğer fazla elmadan yapıyorsanız elma çabuk kararan bir meyve olduğundan dolayı elmaları mutlaka birazcık limonlu suya ıslayabilirsiniz. Limonlu suya ıslarsanız elmalarınız böyle kararmaktan hani hallice olur, kararmayabilir. Şimdi elmaları ben halka halka doğruyorum. Elmaları halka halka doğradıktan sonra tenceremize koyacağız. Tencereyi koyduktan sonra ben burada gördüğünüz gibi bir elma suyu zaten daha önce sıkmıştım. Elma suyunu üzerine ekleyeceğiz. Yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Sonra böyle o birazcık kıvam aldı, birazcık yumuşamaya başladığı zaman birazcık çevirdikten sonra hemen üzerine balını ekleyeceğiz. Ve normal reçel yapar gibi annelerimizin deyimiyle bir taşım kaynatmaya yüz tutana kadar hemen kaynatmaya devam edeceğiz. Bir taşım kaynattıktan sonra içerisine çubuk tarçınları koyacağız. Hatta şu doğradığımız elmaları yavaş yavaş tenceremizin içerisine yerleştirelim. Çubuk tarçınları koyduktan sonra o çubuk tarçınlar onu öyle güzel aromatik hale getirecek ki, öyle güzel olacak ki, of yani o kokusu, o haresi inanılmaz güzel olacak, inanılmaz lezzetli olacak. Sonunda da her reçelde yaptığımız gibi şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için limon ekleyeceğiz. Ancak bundaki şeker oranı hem olmadığından dolayı, yani normal toz şeker kullanmadığımızdan dolayı buradaki limon oranını düşürmemiz gerekiyor. O yüzden çeyrek limon kullanacağız. Çünkü eğer yarım limon kullanırsanız burada reçeliniz birazcık daha ekşi olabilir. Yani tadı o tatlının yanı sıra ekşilik olması mümkün. Şimdi düşünsenize yıllar önce o dönemde şeker yerine bal kullanılıyormuş. Ne kadar sağlıklı ve ne kadar önemli. Ama şu an hani bırakın şekeri, marketlerde almış olduğunuz reçellerin çoğu şeker bile kullanılmıyor. Yani glikoz şurubu, mısır şurubu bunlar kullanılıyor. Bunlar şeker bile değil. Bunlardan olabildiğince bence uzak durmamız gerekiyor ki ne kadar sanayi ürünlerinden uzak durursak bence o kadar ömrümüz uzuyor. Hatta bunları bizim beslenme şekillerimize de yol açtığından dolayı, yani nasıl beslendiğimiz, hani şöyle bir söz var ya, sen ne yersen olsun aslında diye. Yemiş olduğumuz şeyler, yemiş olduğumuz besinler bizim tamamıyla vücudumuzun dengesini, vücudumuzun her şeyini ayarlıyor. Son elmamızı da burada doğruyoruz. Son elmamızı doğrarken ben ocağımızın altını yavaş yavaş açayım. Ocağın altını kısık ateşe getirdim. Yavaş yavaş kısık ateşte, hem bu arada tenceremiz ısınsın. Kullanmış olduğunuz tencerenin genişliğine dikkat edin. Dikine bir tencere kullanmayın. Olabildiğince geniş bir tencere kullanmaya dikkat edin. Çünkü bu her tarafa eşit bir miktarda ısının yayılmasını sağlayacaktır. Biz Pozantı'da, Adana'nın Pozantı ilçesinde yaylada odun ateşinde reçel yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Yani sanayi tüpüyle yapılan reçelle ya da doğalgazla yapılan reçelle odun ateşinde yapılan reçel arasında bence çok farklılık var. Çünkü o ısı miktarlarından tutun, onun içerisinde bulundurduğu ürünler, meyveler gerçekten reçelin tadını, kalitesini çok fazla belirliyor. Şimdi hemen elmalarımızı soyduk, elma suyumuzu ekledik. Ocağımızın altını birazcık açıyoruz. Burada reçel yaparken önemli olan hususlardan birisi tahta kaşık kullanıyor olmak. Tahta kaşıkla birlikte yavaş yavaş şöyle bütün elmalara elma suyunun bulaşmasını, bütün elmalarla elma suyunun birlikte olmasını sağlıyoruz. Şimdi bu elmalar yumuşayacaklar. Birazdan yumuşadıktan sonra da daha farklı bir hal alacak. Bahsettiğim gibi şimdi üzerine hemen balımızı ekliyoruz. Bütün balı koyuyoruz ve bütün balı yavaş yavaş karıştırarak eriteceğiz. Bütün elmaların içerisine karışmasını sağlayacağız. Güzelce karıştırıyoruz her tarafa eşit miktarda lezzetin karışması için. Elmalarımızı karıştırıyoruz. Hem balımız da bu sayede eriyor. Elma suyuyla birleştiğinden dolayı. Bakın görüntüsü şimdiden böyle parlak bir renk aldı. Birazdan. Evet, şimdi reçelimizi kendi haline bırakıyoruz. Böyle bahsettiğim gibi bir taşım kaynattıktan sonra daha aromatik ve daha güzel olabilmesi için çubuk tarçınlar ekleyeceğiz. Sonra da şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için çeyrek limon koyacağız. Şöyle bir ortalığımı toparlayalım. Reçelimiz böyle güzel güzel nazlı nazlı kaynamaya devam ederken sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz 4 peynirli sufle. Burada 4 tane peynir kullanacağız. Çedar peyniri kullanacağız, taze kaşar kullanacağız, lor kullanacağız. İsterseniz çökelek de kullanabilirsiniz. Burada bir de krem peynir kullanacağız. Yapımı çok kolay. Bütün malzemelerimizin hepsini karıştıracağız. Sonra bunları sufle kabına koyacağız. Sufle kabını böyle birazcık tereyağıyla yağlayacağız. 180 derecede fırınımızda yaklaşık böyle 10 dakika boyunca pişireceğiz. Ve inanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Hemen yumurtalarımızı kırarak işlemlerimize başlayalım. 5 tane yumurta kullanıyorum burada. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel. Sabah kahvaltılarınızı renklendirecek, şenlendirecek bir kahvaltılık tarif bu. 5 tane yumurtamızı kırdık. Şimdi yumurtalarımızı güzelce iyice çırpmaya başlıyoruz. Yumurtalarımızı çırptıktan sonra içerisine birazcık tuz, birazcık karabiber ekleyeceğiz. Ama tuz ve karabiber miktarına dikkat edin. Çünkü peynirlerinizdeki tuz oranına bakın tuzsuz lor kullanıyorsanız eğer tuz miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi birazcık tuz attım. Karabiberini atıyorum. Çırpmaya devam ediyorum. İyice çırpacağız. Bütün malzemeleri birleştireceğiz. Yapımı çok kolay, çok keyifli. Çok da güzel bir tarif bu. Hemen içerisine toz şekeri atıyorum. Şekerle yumurtayı birden çırpacağız. İyice çırpacağız. Yumurtalarımız köpük köpük olacak. Bütün malzemeleri karıştıracağız. Yapımı çok kolay, çok da keyifli bir tarif. Yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Yaklaşık 5 yemek kaşığı burada un var. Unun hepsini koydum. Bakın birazcık böyle katılaştı. Un topak topak olmasın diye hemen iyice karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada yavaş yavaş sütümüzü de ekliyorum. Yaklaşık 80 milim civarında süt kullandım. Bir yemek kaşığı ortalama 15 mililitre alıyor. Yani yaklaşık 5,5 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. 5,5 yemek kaşığı sütle bu işlemleri görebilirsiniz. Siz 6 yemek kaşığı koyun ki garanti olsun. Hemen bu arada kabartma tozumuzu da koyduk. İyice tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Şimdi burada krem peyniri içerisine ekliyoruz. Krem peynirimizi ekledik. Çırpmaya devam ediyoruz. Bütün malzemelerin birbirine karışmasını, güzel ve bir sonuç çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada reçelimizin üzerindeki oluşan köpükleri alıyoruz ki bu sayede reçelimiz daha berrak ve daha güzel görünsün. Kaynama noktasına geldi. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Birazcık daha sararmasını, birazcık daha pişmesini bekleyeceğiz. Hatta bu arada çubuk tarçınları ekleyebiliriz. Hemen 2 tane çubuk tarçınımızı attık. Birazcık daha aromatik. Erken attık çünkü. Erken attığımızdan dolayı biraz daha aromatik ve daha güzel olacak. Biliyorsunuz ben aromalı şeyleri seviyorum. Güzel güzel karıştırmaya devam ediyoruz. Lor peynirimizi ekliyoruz. Lorumuzla da karıştırıyoruz. Çedar peynirimizi aldık. ya da hemen taze kaşarımızı rendeleyelim. Birazdan bunları, rendelemiş olduğumuz taze kaşarı, çedar peyniri, sufle kaplarının üzerine koyacağız. Ve dört peynirli suflemiz hazır olacak. Yapımı çok kolay, çok keyifli, çok da güzel bir tarif. Mutlaka evinizde bunu deneyin. Denedikten sonra bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradaki o tatlı çocuk benim. Hemen rendeleme işlemlerine devam ediyorum. Reçelimiz de çok güzel bir şekilde pişiyor. Şimdi güzelce kaşarımızı rendeledik. Kaşarımız burada kenarda dursun. Çedar peynirlerini birkaç bıçak darbesiyle küçültelim.
1: Dayanamadım, ya, geldim. Evet. Şu bu kadar güzel şeyler hazırlayan yan stüdyoda devamlı çekim yapıyorum. Bu kadar güzel şeyler yapılan bir şef olunca dayanamadım sevgili seyirciler.
2: Ya çok teşekkürler. Evet. Gerçekten çok mutlu ettiniz. Böyle inanılmaz şaşkınlıklar içerisinde.
1: Mikrofonumla birlikte. Ya ben gerçekten hayranınızım.
2: Biz büyük hayranınızız. Gerçekten iyi ki varsınız.
1: Ne yapıyorsunuz?
2: Şu an ne yaptığımı unuttum.

0: Şu an şeker serilme reçeli yaptım ve 4 peynirli bir sufle yapıyoruz.
1: Çok güzel yapıyorsun ama ya.
0: Ya çok teşekkürler.
1: Peki dur ben devam edeyim
0: olur,
1: mi?
0: Olur ben de bu, aynen ben de bu tamam. Arada gel. Hemen peynirlerimi doğramaya devam Lobum edeyim.
1: Tam çıkarıyordum kaçtım.
0: Gerçekten bana inanılmaz büyük bir sürpriz oldu. Şu an.
1: Çok güzel kokuyor
0: oh, bu arada. Vallahi süper.
1: Şimdi orada ne var?
0: Şimdi burada kaşar peynirimiz var, çedar peynirimiz var. Hepsini birleştirdik. Birazdan bunları sufle kaplarının içerisine koyacağız. Hmm. Sufle kaplarını böyle birazcık tereyağıyla yağlayacağız. Hepsini karıştıracağız. Çok lezzetli, çok basit, çok da güzel bir tarif
1: sen
0: olacak.
1: Sen yaparsın da şey, ben acı çekiyorum sevgili seyirciler. Yan stüdyoda biz de yemek ya. Yapıyoruz. Biber, türev biber yapmış. Ya. Ondan sonra gönderiyor ama yan odaya benim evet, odama sağ olsun.
0: Hemen.
1: Çok güzel.
0: Şimdi
1: evet.
0: Karıştırdık bunları.
1: Tamam.
0: Şimdi sufle kaplarımızı.
1: Sulandırıyor musun, yağlıyor musun?
0: Birazcık yağlayacağım tereyağıyla.
1: Tamam.
0: Çok yağlamadan birazcık. Yani yediklerimize içtiklerimize birazcık dikkat ediyoruz tabii ki.
1: Ben
0: olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. O yüzden ne kadar böyle az kalorili, ne kadar böyle şey olursa...
1: Yani niye biz... ben türevli lezzetlerden eksik olayım ki? Az yerim, doğru zamanda
0: tabii,
1: yerim.
0: Doğru zaman ne zaman?
1: Doğru zaman... aslında onunla ilgili bir fikrim var hazır sen yağlarken. Ben niye makarna yemeyeyim, ben niye bu güzellikleri yemeyeyim? Karbonhidratı öğlen az yediysem, evet. Akşam azıcık bunu yerim.
0: Evet,
1: ama
0: doğru.
1: Sabah öğlen akşam aynı şeyi yememek mesele.
0: Evet, doğru.
1: Yoksa niye yemeyeyim yani?
0: Yoksa niye? Şimdi hemen yağladık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi burada şuradan kepçemizi alalım. İçerisini hazırladığımız bu muhteşem karışımla dolduracağız. Şöyle bolca.
1: Kaç derece fırında olacak?
0: 180 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika boyunca pişireceğiz. Aa. Hem yapımı çok kolay bunun hem de evet. Çok lezzetli. Şöyle üzerine birazcık bir kaşar atacağız. Sonra hemen fırınımıza koyacağız. İnanılmaz güzel, yapımı kolay.
1: Ben de çok da sağlıklı. İçinde her şey var.
0: Evet.
1: Karbonhidratı var, proteinin var.
0: Evet, doğru.
1: Ekmeği bayağı bir durduracak bir şey bu aynı
0: evet,
1: zamanda.
0: Evet, aynen öyle. İçerisinde 5 tane yumurta var bunun.
1: Yani of.
0: Yumurta bakımından da çok zengin. Bunu farklı peynirlerle de yapabilirler. Yani evlerinde mesela bir gün peynirler kurumaya başlar ya, dolapta bırakmış olduğumuz peynirler. Onları böyle yemek istemeyiz, atmak
1: tam
0: isteriz.
1: Bir anne gibi konuştum şu an. Tam bir anne gibi konuştum.
0: Yani... Baba olduğum için oradan.
1: Ama anneler gerçekten evet, bu konuda aynen. Yani hani ben cinsiyetçi yaklaşmıyorum duruma. Yemekle ilgilenen herkes diyelim daha
0: evet,
1: doğrusu. İsrafa karşı oluyor yani yazık günah. Bak ne güzel şeyler oluyor. Dün artmış güzel bir peynir tabağı yapmışsın. Evet. Al işte ertesi güne bunu yap.
0: Aynen öyle. Şimdi bunu hazırladık. Zaten reçelimiz de olma haline geldi. Şimdi bunu fırınımıza atacağız ve pişireceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz.
1: Ben de.
0: Şekersiz elma reçelimiz ve 4 peynirli suflemiz hazır. Şekersiz elma reçelimizin şekerlenmemesi için böyle çeyrek limonumuzu da ekledik. Hemen 4 peynirli suflemizin şurada şöyle güzelce of bakın şunun görüntüsüne bakın. Mis gibi kokuyor. Gerçekten muhteşem. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı.

0: evde yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Allah'ım. Nerede kaldı bu kız?
9: Kim?
8: Kim olacak? Fatma.
9: Nerede olduğunu tahmin ediyorum.
10: Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar.
11: Biliyorum. Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun?
12: Sakin ol Osman.
11: Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim.
9: Seni öldürecek birini mutlaka bulacağım.
11: Evinize bırakayım isterseniz.
9: Hayır. Teşekkür ederim. Adam ölünce soluğu yukarıda Beyoğlu'nda aldı. Dansöz olmuş diyorlar.
11: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
13: Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak.
9: Hayır, yanılıyorsun.
14: Haydar Çavuş.
15: Osman abi. O gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi.
11: Söyle arkadaşlarına tabancalarını alsınlar.
16: Şoför bugün 18'de TV4'te.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
18: Bu var ya bu.
19: Blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
23: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
25: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış. Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
16: Rivayetleri.
25: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
16: Söylenceleri.
25: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
16: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
25: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
16: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
24: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
14: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
23: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
26: Yaşanacaksa yaşanacak.
27: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
28: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
29: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
30: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
31: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik,
9: abacus,
8: kasa,
9: marul.
8: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
17: Ama ne otel?
18: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
10: Bakırköy, Kadıköy,
20: Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
20: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
20: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
20: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
1: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Ne kadar emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
10: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben.
10: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok büyük devam yapsınız.
13: Ulan ne yapıyorsun? Hava atacağız bu sırada.
10: Eyvah yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

Dördüncü gün Napoli'nin dışına çıkıyoruz. Amalfi kıyılarını keşfedeceğiz. Amalfi öncesinde Sorrento'ya uğruyoruz. Sorrento çok güzel, butik, lüks bir kasaba.

0: falezler üzerine kurulmuş Sorrento.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bulunduğumuz kasaba Sorrento. Kasabası Sorrento gerçekten çok keyifli, güzel deniz kıyısında bir yer. Aynı zamanda falezlerden oluşuyor ve coğrafi yapı bir hayli ilginç. Arkamda çok derin bir uçurum var ve bu uçurumun dibinde de eskiden kalma değirmenler var. Bu değirmenler tabii ki çok da sulak bir arazi, verimli bir arazi. Eski dönemlerde un yapımında kullanılıyormuş ve bölge unu çok çok meşhurmuş. İtalya'nın güneyine un bu bölgeden gidiyormuş. Bu tip uçurumların diplerinde o nehirlerin aktığı, şelalelerin aktığı noktalara kurulan değirmenlerle un üretiliyormuş diyoruz ve Sorrento'yu gezmeye devam ediyoruz.

0: Bu değirmenler eskiden un öğütüyormuş. Sorrento'nun unu çok meşhurmuş.
1: Sorrento'nun en büyük özelliği eski yıllardaki ünlü şelaleleriymiş. Ve bu şelalelerin üzerine kurulan değirmenler, Sorrento'nun meşhur buğdayından, Sorrento'nun meşhur unlarının imal edilmesine yardımcı oluyormuş. Ve bu değirmenlerden yapılan unlar, İtalya'nın dört bir yanında meşhurmuş. Ünlü İtalyan makarnası ve pizzası işte bu unlarla yapılıyor. Sorrento tarım yönünden de çok zengin bir coğrafya. Limonu çok meşhur. Biberi, domatesi, tarım Sorrento'da çok gelişmiş.

ve yola devam ediyoruz. Bu keyifli manzara Positano kasabasına ait. Ve şimdi de Positano'dayız. Sorrento'dan çıktık, yola 30 kilometre kadar yol kat ettik. İşte burası Positano.

İtalyanlar coğrafyayı gayet iyi kullanmış ve uçurum kenarlarına evler inşa etmiş. Bu evlerin bazıları şu anda butik otel olarak kullanılıyor. Bir hayli pahalı diyebiliriz bu oteller için. Geceliği 200-250 Euro'dan başlıyor Positano'da otellerin.

0: Ve turda 4 günden beri bizlerle olan misafirlere uzatıyoruz mikrofonu. Biz bu baba oğlu çok sevdik. Onlarla keyifli bir sohbet yapıyoruz. En beğendiğin şey ne oldu İtalya'da?
1: Ya şu an bulunduğumuz ortam inanılmaz. Ben birçok ülkeye gittim ama gördüğüm güzel yerlerden bir tanesi gerçekten kartpostallık. Hakikaten buraya doyum olmuyor.
0: Peki en sevmediğin şey ne oldu İtalya'da?
2: Sürekli pizza yemek zorunda kalıyoruz.
1: Evet, etimizi özlüyoruz yani.
0: Bir de kahvaltıda?
1: Bizde gerçekten çok çeşit peynir var. Burada peynire biraz hasret kaldık.

0: Meşhur Amalfi'ye merhaba. Burası Amalfi'nin meydanı.
1: Fiyortları aştık, daracık yollardan geçtik ve sonunda Amalfi'ye ulaştık. İşte görmüş olduğunuz bu meydan Amalfi'nin meydanı. Gerçekten çok güzel korunmuş. Doğayla, barışık binalarıyla, özel restoranlarıyla ve elbette ki çok keyifli ortamıyla Amalfi'yi gezmeye başlıyoruz. Bakalım burada neler bulacağız.

0: Amalfi de limonlar çok meşhur ama öyle böyle limon değil.
1: Ve limonlar da hani sıradan limonlar değil. Gördüğünüz gibi kocaman kocaman limonlar, kalın kabuklu. Bunlardan daha büyük limonları da bu bölgede bulabiliyorsunuz. E tabi bu kadar kalın kabuklu bol limon yetişince ne üretiliyor? Limonata, limonlu ürünler, limoncello. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu dükkanda bir limoncello dükkanı.
0: Amalfi'de ne yapılır derseniz elbette harika plajlarında denize girilir. Eşsiz restoranlarında yemek yenilir, özellikle deniz ürünlü makarnayı tavsiye ediyoruz. Amalfi'den harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Amalfi'de denizin, yemeklerin tadını çıkarttık ve veda etme zamanı diyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Amalfi'den bugünlük bu kadar diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi artık Ekim ayı gelmiş olmasına rağmen Amalfi plajları dolu. Biz de ne yapıyorsak sizler için biliyorsunuz, denizimize girdik, yüzdük. Bu tertemiz kıyıları yaşadık ve tabii ki Amalfi'den tekrar Napoli'ye doğru döneceğiz artık. Turumuzun 4. gününü de tamamlıyoruz diyoruz ve sizi Amalfi kıyılarından, Amalfi'den muhteşem manzaralarla baş başa bırakıyoruz.

0: ve bu keyifli turun son durağındayız. Burası Ravello.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bugünkü turun son durağındayız. Burası Ravello. Görmüş olduğunuz gibi yine fiyortların üstünde, uçurumun üstünde Akdeniz'e bakıyoruz. Gerçekten çok güzel bir manzara burada söz konusu. Tabii Amalfi sahilleri çok meşhur. İşte bu meşhurluğun bir noktası Ravello. Gününde son durağı. Buradan sonra tekrar otelimize döneceğiz. Napoli'ye döneceğiz. Şimdi Ravello'yu sizler için şöyle biraz gezelim. Burada bakalım başka hangi manzaraları bulacağız.

Turumuzun son durağı Ravello olacak. Ravello'nun manzarası muhteşem. Bölgedeki en güzel manzaralardan bir tanesine Ravello sahip. Ve ayrıca burada Villa Rufolo adında

Ravello'da bestelenmiş. Ravello'daki klasik müzik geleneği her yıl yapılan festivalle taçlandırılıyor. Ravello Klasik Müzik Festivali dünyanın en popüler festivallerinden biriymiş.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik, abaküs,
8: kasa,
9: marul,
10: kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara!
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
11: Durun diyorum size!
12: Ne parası, yoksul bir adamım ben.
13: Ne istiyorsun?
12: İş arıyorum.
14: Aklımızda vur emri çıkmış.
12: Hedefe iki gözünle bak.
14: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
13: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
12: Ben sadece görevimi yaptım.
13: Tanrı muradımı korusun.
12: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
15: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
12: Götürün bu herifi, hadi çabuk. Keskin nişancı, çok kuvvetli.
16: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
3: Karateci Kız bugün 16.15'te TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
19: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
18: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
19: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
18: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
21: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum buraya davet ettiğiniz için. İsmim Gülnaz Yılmaz Olguncan. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Samsunluyum. 33 yıl Samsun'da yaşadım. Karadenizliyim. Daha sonra buraya taşındım. Anadolu Üniversitesi Maliye mezunuyum ve şu anda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 2. bölüm öğrencisiyim. Böyle onun dışında da kendini arayan, anlamaya çalışan, bu hayat yolunda niçin yaşıyoruz diye yürüyen bir hakikat yolcusuyum diyebilirim.
0: İyi ki katıldınız, hoş geldiniz.
1: Hoş
0: bu kadar donanımlı, bilgili ve aynı zamanda yetenekli bir yarışmacımız var şu anda aramızda. Ama şunu söylemem lazım ki çok zorlu rakipleriniz de var.
1: Evet, izledim.
0: Başta Berivan Hanım olmak üzere.
2: Estağfurullah.
0: Bugün 5. kez aramızda. 3 kez final oynadı ve 3'ünde de 5000 lirayı kazanamadı. Tıpkı Nilay Hanım gibi. Nilay Hanım da o arada bir final oynamıştı ama evet. O da 1000 lirayla yetinmek zorunda kaldı. Bugün artık sıra acaba dün aramıza katılan Burhan Bey'de mi?
3: Olabilir. Çok yakın hissediyorum kendimi. Çünkü çok hemen hemen birbirine yakın cevaplar vererek kaybettim. Kaybetmedim daha doğrusu, kazandım. Ama bu sene, bu bölümde taçlandıracağıma inanıyorum.
0: Sizin finale çıkmanız için bizden bir talebiniz var mı? Stüdyo ortamı, ışıklar, yarışmacılarla ilgili olarak herhangi bir rahatsızlığınız, ne bileyim benden, kameraman arkadaşlarımız.
1: Pembe seviyor musun?
0: Stüdyoyu tamamen boşaltabiliriz yani daha renk fazla konsantrasyon, daha iyi cevaplar için.
3: Evet, kulaklarıma direkt hoparlör verirseniz sadece sizin sesinize odaklanıp.
0: Peki, başarılar diliyorum. Gülnaz Hanım, izlediniz ama yine de hem sizin için hem de izleyicilerimiz için kısaca formatla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Finale kadar 3 etapımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez soruların değeri 2000 puan. Ve 3. etaba geldiğimizde 3000 puan değerinde olacak akıl oyunları etabında. Finalde 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımız karşımda olacak. 20 saniyede süreniz var. Sizin bana bir sorunuz var mı?
3: Hayır.
2: Yok, hayır.
0: Yoksa o zaman cevap soruda başlasın. Cevap soruda 1. etapta başlıyor. Yani bilgi etabındayız. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. İşte bu. Yine bir çizgi film. Bana müthiş enerji veriyor çizgi filmler. Şirin, pembe yanaklı, siyah saçlı, 8 yaşında bir kız Heidi. Alp dağlarında dedesiyle birlikte yaşıyor. Günlerini çoban arkadaşıyla birlikte keçilerini otlatarak geçiriyor. Heidi köyünde herkes tarafından çok seviliyor. En yakın arkadaşı ise Frankfurt'ta yaşayan Clara. İlk sorumuz gelsin. Heidi'nin çoban arkadaşının adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Süremiz bitti. İlk sorumuzun cevaplarını göreyim lütfen. Buyurun. Güneş Hanım.
1: Peter.
0: Burhan Bey.
2: Ben de Peter yazdım.
0: Siz dün Rapunzel'de kalmıştınız.
2: Evet. Onu silmek için üzerine bir çizgi attım.
0: Peter diyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki Berivan Hanım?
3: Ben ne bileyim, Mark dedim. Çok adam ismi aslında. Çocuğa da konmaz. Ya da çizgi filmde konmaz en azından.
0: Mark. Eskiden vardı Mark, biliyorsunuz. Hani Markus olsa belki ama Mark enteresan.
3: Mark neden bilmiyorum, evet.
0: Nilay Hanım?
4: Ben de Peter diye hatırlamak istedim herhalde. Yani çok emin olamadım ama.
0: Berivan Hanım'ın vermiş olduğu Mark cevabı acaba sizin o eminliğinizin oranında değişiklik yaptı mı?
4: Yani üzgünüm ama Berivan Hanım'ın kazandığını düşünmüyorum bu sefer. Yan yana da geldik halbuki ama yine de bir etkileşim oldu.
0: Baştan elediniz yani şu anda. Yanlış cevap diyorsunuz.
4: Ben acaba evet enerji verdim herhalde bu sefer.
0: Peki 3 Peter ve 1 Mark var. İlk sorumuzun cevabını görelim.
3: Peter
0: olacaktı. Doğru cevap. Böylelikle 3 yarışmacımıza puanları bölüştürdük. Haydi hiç izlemediniz mi Berivan Hanım?
3: Çok benlik değil.
0: Değil mi? Hangisi sizlik?
3: Ne bileyim. Zaten bunlar çok benim dönemim miydi? Onu da
4: evet,
3: hatırlamıyorum
4: evet,
3: ama.
4: Haydi bizim dönemimiz.
3: Ben bunları falan çok izlemedim ya. Okumadım da işin. Normalde izlemediğimi de okurum en azından. Mark ne alaka, hiçbir fikrim yok zaten. Boş kalmasın dedim.
0: Peki.
3: İzleyeceğim ama.
0: Nazar boncuğu olsun.
3: Olsun.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz. Konu başlığımızı görelim.

0: Birbirinden şirin hepsi ve hayvanlar aleminde bir yolculuğa çıkartacağım. Devegiller familyasından Güney Amerika'nın dağlı kesimlerinde yaşayan bir hayvan türü. Genellikle yük hayvanı olarak kullanılır. Küçük bir başı, uzun kulakları ve fırlamış gözleri vardır. 30-40 kiloluk yükleri rahatlıkla taşıyabilir ama 20 kilometreden fazla yol yürüyemez. Genellikle 1-2 metre boyunda 70 ila 140 kilo ağırlığındadır. Çok kinci bir hayvandır. Kendisine özgü bir savunma sistemi vardır. Tehdit hissettiği anda karşı tarafa tükürerek hızla oradan uzaklaşır. Sorumuz gelsin. Fazla yaklaşıldığında tükürerek kendini savunan hayvanın adı nedir? Süremiz başladı. Ona Güney Amerika'nın devesi diyorlar aslında. Süremiz sona erdi. Acaba bu tüküren hayvan neymiş? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Gülnaz Hanım.
1: Lama.
0: Burhan Bey.
2: Lama.
1: Lama.
0: Berivan Hanım'da da aynı cevap var.
1: Lama.
0: Sanırım herhalde en güzel ipucu tükürmesiydi. Tükürmesi. Değil mi?
2: Tükürme demeseniz ben eşek yazacaktım.
0: Eşek mi diyecektiniz?
2: Diyorum 70 kilo olamaz. Acaba kurt mu? Dedik kim besliyor falan dediniz. O şekilde.
0: Peki lama 4'te 4 acaba puanları bölüştürecek miyiz? Cevabı görelim. Doğru cevap lama olacaktı. En iyi ipucu da az önce belirttiğim gibi tükürmesiydi. Tükürmesinin aslında yani fiziksel anlamda karşı tarafa tükürüyor, bir şiddet yok ortada. Herhangi bir o tükürmenin sonrasında karşı tarafa vermiş olduğu tek bir zarar var. Ne olduğunu biliyor musunuz? O salgaladığı tükürük çok pis bir kokuya neden oluyor. Evet. Ve o yüzden zaten kendini savunma olarak da tükürme eylemine geçiş yapıyor. Burada mesela aşağı yukarı 20 kilometreden fazla yol yürüyemez üzerinde yük varsa o da işte çok inatçılığından kaynaklanan bir durum. Hatta izleyelim lama ile ilgili güzel görüntülerimiz var. Bir ekrana gelsin lütfen. Evet, lamayla güzel bir tebessüm yarattı bizde tabii ki. Dünyanın en inatçı hayvanlarından birisi olduğunu da söylemek lazım. Hayvanlar aleminden başka bir aleme doğru yolculuk yapıyoruz şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Yöresel lezzetler konu başlığımız. Bakalım hangi yöredeyiz? Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine özellikle Gaziantep'e özgü bir çorbadır. Özellikle kuzu eti ve koyun yanağından yapılır. Bazı özel lokantalarda yapımı 13 saat kadar sürmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinir. Gaziantep yöresinde sıklıkla kahvaltıda tüketilir. Sorumuz gelsin. Gaziantep yöresinin bu özel çorbasının adı nedir? Süreniz başladı. Son 10 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Gülnaz Hanım.
1: Düğün çorbası.
0: Burhan Bey.
2: Beyran dedim ben.
0: Beyran. Berivan Hanım.
1: Beyran.
0: Kafa da salladınız.
1: Hastasıyım.
0: Hastasısınız.
1: Evet, çok severim.
0: Hastalığa da iyi gelir.
1: Çok iyi gelir.
0: Nilay Hanım.
3: Ben yuvalama dedim. Benim annem Antepli aslında. Ve ben Antep yemeklerini çok severim. Birçok çeşidi geldi çorbanın ama yuvalama herhalde en sevdiğim olduğu için o geldi aklıma.
0: Yuvalamayı ben de çok severim. Beyran'ı da çok severim. Düğün çorbasını da severim. Hadi.
1: Ben nikahta kaldım hala.
0: İki beyran, bir yuvalama, bir düğün çorbası. kendimi bir anda lokantaya gidip de sipariş verir gibi hissettim ama.
2: Açık büfe.
1: Açık, aynen.
0: Görelim cevabımızı. Beyran olacaktı. Doğru cevap. Evet, Gaziantep'e de Gaziantep'lere de buradan selamlar olsun diyelim. Ve yeni bir sorumuzla karşı karşıya olacağız şimdi. Dördüncü sorumuz, yani ilk etabın son sorusu geliyor. Gaziantep'ten İstanbul'a geldik. Türkiye'nin kültürel ve sanatsal yaratıcılığını paylaşmak için 2004 yılında kurulmuştur. Ülkemizin ilk çağdaş sanat müzesidir. Fotoğraf, tasarım, mimari, sinema gibi farklı sanat alanlarındaki eserleri koleksiyonunda toplar ve sergiler. Sanatçıların üretimlerine ve uluslararası işbirlikleri kurabilmelerine destek olur. Birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan müze, kurulduğu günden beri 8,5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Sorumuz gelsin. İstanbul'un ilk çağdaş sanat müzesinin adı nedir? Süreniz başladı. Gülnaz Hanım'ın sanata özel bilgisi olduğu için bir çırpıda yazdı. Merak ediyorum cevabını. 5 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Umarım doğrudur.
0: Gülnaz Hanım.
1: İstanbul Modern Müzesi.
0: Burhan Bey.
2: Benim cevabım yok. Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz.
2: Muhtemelen biliyorumdur ama ilk çağdaş sanat müzesi. O bilgi eksikliği vardı muhtemelen.
0: Çok eskileri mi götürdü sizi öyle dedim diye?
2: Yo, aslında. 2004 dediniz.
0: Evet, o yüzden acaba
2: ben
0: ondan...
2: Ben 2001'liyim. Bu bir şeyi değiştirmez ama.
0: Siz 2001'lisiniz 3 yaşındayken, o yüzden bu soruyu es geçebiliriz sizin için.
2: Evet.
0: Ben de Burhan Bey diyorum, Burhan diyeyim o zaman. Öyle yapalım mı?
2: Burhan, deyin tabii ki. Tamam. Memnun kalırım.
0: Berivan Hanım.
1: Ersin Bey, ben de metrolarda falan böyle giderken İstanbul Modern gibi bir şey görüyordum. Dedim ki modern ne olabilir? Sanatlar Müzesi'dir o. Şunu ben ekledim. Sanatlar Müzesi'ni.
0: İstanbul Modern metroda şey giderken yoksa, gördüm dediniz.
1: Evet.
0: Olsa olsa bu olabilir diye şu anda bunu mu düşündünüz?
1: Yani oluru varsa budur. Yoksa bilmiyorum.
0: Yoksa ne olabilir Nilay Hanım?
3: Ben de hatırlayamadım ama şu an Modern Sanatlar Müzesi olabilir diye düşünüyorum Berivan Hanım'ın cevabı.
1: Modern sanatlar değil de modern ama contemporary de var aklımda, bakalım. Tamam, modern ben... evet de şurayı almayız olmazsa.
0: İki aynı cevap var şu anda. İki tane de cevap vermeyen yarışmacımız var. İstanbul'da daha önceden Karaköy'deydi.
1: Evet.
0: Galata Port'un yapımı nedeniyle geçici olarak Beyoğlu'na gitti. Tekrar sonrasında Galata Port'a geçecek.
1: Evet.
0: Ben anlattıkça Gülnaz Hanım evet, evet, evet.
1: Öğretmenin evin hemen karşısı.
0: Yani neresi?
1: Beyoğlu.
0: Evet. Peki o zaman cevabı görelim lütfen. Adresi de verdim artık.
1: Ziyarete gidersiniz.
2: Konum attınız.
0: İstanbul Modern olacaktı tabii ki. Doğru cevap. İki yarışmacımıza puanları bölüştürüyoruz böylelikle.
1: Teşekkürler sanat.
0: Güzel. Teşekkürler sanat dedi.
1: Ben de toplu taşımaya teşekkür edebilirim buradan.
0: Gidip görmenizi tavsiye ederim.
1: Evet.
0: Eğer hala gitmeyen var ise siz metroda gördünüz ama o ismi artık bundan sonra daha fazla herhalde aşina olacaksınız.
1: Evet.
0: Tüm yarışmacılarımıza ve izleyicilerimize de tavsiye ediyorum.
1: Ben defalarca.
0: Eczacıbaşı ailesine de buradan aynı zamanda böylesine önemli bir sanat merkezi, böylesine önemli bir müze kazandırdıkları için de teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: İlk etabı bitirdik. Hemen puan durumlarını bir hatırlatalım. Berivan Hanım, 1250 puanla birinci sıradasınız. Ama rakipleriniz size çok yakın. Yeni yarışmacımız Gülnaz Hanım ve aynı zamanda dün aramıza katılan Burhan Bey 1100 puana var. Nilay Hanım, 600 puandasınız. İyi bir başlangıç olmadı birinci etapta.
1: Evet.
0: İkinci etaba geçiyoruz.

0: Faydalı sebzeler. Bakalım bunlar nelermiş? Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum sizlerden. Ispanak dayanıklılığı arttırır, kansızlığı giderir. Domates sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı giderir. Enginar karaciğer ve kalbin en iyi dostu olarak bilinir. Kanı temizler, yorgunluğu giderir. Patates kalp damar sağlığını korur. Tiroidin düzenli çalışmasını sağlar. Patlıcan vücuttaki fazla suyun dışarı atılmasına yardımcı olur, kalp çarpıntısını giderir. Kereviz, yüksek tansiyon ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Karnabahar, kansere karşı koruyucudur. Pırasa, anne sütünü arttırır, idrar söktürücüdür. Yeşil biber, vücudu toksinlerden arındırır, bağışıklığı güçlendirir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre hangi sebze tiroidin düzenli çalışmasını sağlar? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Gülnaz Hanım.
1: Karnabahar.
0: Karnabahar diyor. Burhan Bey.
2: Kereviz dedim ben.
0: Berivan Hanım.
3: Ben de kereviz dedim ama emin değilim.
0: Ve Nilay Hanım.
4: Ben enginar dedim. Ben de emin değilim.
0: İki kereviz, bir enginar, bir karnabahar, bir yarışmacımız çarpı iki yani 4000 puan alabilir. Puanlar bölüşülebilir ya da hiç puan veremeyebilirim. Cevabı görelim mi o halde?
2: Görelim.
0: Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Patates kalp damar sağlığını korur. Tiroidin düzenli çalışmasını sağlar. Cevap soruda. Patates doğru cevap olacaktı ve 4 yarışmacımıza da maalesef puan veremiyorum. Yeni sorumuza geçiyoruz. Ve işte konu başlığımız. Büyük ustayı önce alkışlayalım. Mekanı cennet olsun. Kemal Sunal'la ilgili şimdi bazı notlar aktaracağım sizlere. Kemal Sunal 10 Kasım doğumluydu. Ancak Atatürk'e olan sevgisinden dolayı doğum gününü 11 Kasım'da kutlardı. Filmlerdeki karakterinin aksine utangaç ve ciddi bir mizacı vardı. Ha Babam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde babasını kendi öz babası Mustafa Sunal oynadı. Okulla arası çok iyi olmayan Sunal, ortaokul ve liseyi toplam 11 yılda bitirdi. Eşi Gül Sunal'la ilk buluşmalarından sonra 2,5 yıl mektuplaştılar. 48 yaşındayken tekrar üniversiteye gitti. Beni kimse araştırmayacak galiba, bari ben yapayım diyerek yüksek lisans tezini kendi üzerine yazdı. Hayatı boyunca 82 filmde oynadı. 83. filmi için yolculuğa başlayacakken 3 Temmuz 2000'de hayata veda etti. Sorumuz gelsin. Kemal Sunal'ın babasının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yine o alanda çok başarılı iki evladı var. Ali Sunal ve Ezo Sunal. Onlara da buradan aynı zamanda kıymetli eşi Gül Hanım'a da saygılarımızı da iletelim. Ve cevaplarınızı göreyim lütfen. Gülnaz Hanım.
1: Mustafa Sunal.
0: Burhan Bey.
2: Ben de Mustafa Sunal dedim.
0: Berivan Hanım.
3: Ben de Mustafa diye hatırladım.
1: Mustafa.
0: Dört aynı ismi yazdı yarışmacılarımız. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı görelim. Cevap soruda. Hababam sınıfı sınıfta kaldı filminde babasını kendi öz babası Mustafa Sunal oynadı. Cevap soruda. Böylesine büyük bir usta ile ilgili bu soruya 4'te 4 doğru yanıt vermeniz çok da güzel oldu aslında. Evet. Allah bir kez daha rahmet eylesin.
2: Amin.
0: Eşi Gül Hanım'ın bir kitabı var, Bir Kahve içelim diye. O kitabın adının Bir Kahve içelim olmasının sebebi de ne biliyor musunuz? Araları bozulduğunda, kızgın olduğunda ya da Gül Hanım herhangi bir tepki gösterdiğinde Kemal Sunal rahmetli hiç sesini çıkarmazmış. Hadi bir kahve içelim dermiş. Ve ondan sonra hiçbir şey söylemeden o tartışma bir anda noktalanırmış. O yüzden zaten kitabın adını da Hadi Bir Kahve içelim koymuş. Buradan selam ve saygılarımızı da iletmiş olalım Sunal ailesine. Yeni sorumuzla baş başayız şimdi. İşte konu başlığımız.

Bisikletin tarihçesi konu başlığımız. Bisiklet 1791'de Fransa'da icat edildi. Pedalı olmayan bu makinenin üzerine oturan kimse taşıtı ayaklarıyla yeri teperek yürütmek zorundaydı. 1817'de Alman Baron Karl von Drais bu taşıtın üzerinde bir gidon ve bir sele oturttu. 14 kilometre boyunca kullandığı araca koşu makinesi adını verdi.

Dennis Johnson koşu makinesini alıp İngiltere'de geliştirdi. 300 adet üretip yaya at arabası adıyla piyasaya sürdüğü araç hobi atı olarak tanındı. 1861'de bir Fransız baba oğul koşu makinesinin ön tekerlek göbeğine pedal taktılar ve bu olay gerçek bisikletin de doğuşu oldu. Sorumuz gelsin. Koşu makinesi isimli bisiklet modelini geliştiren mucit nerelidir? Hangi ülkenin vatandaşıydı? Süremiz başladı.

0: Yedinci sorudayız. Puanlar birbirine çok yakın. Gerçekten çekişmeli bir yarışma şu anda. Ve süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Almanya.
0: Gündüz Hanım'ın yanıtı Almanya. Burhan Bey.
2: Ben İngiltere dedim.
0: İngiltere dediniz. Berivan Hanım.
3: Almanya.
0: Nilay Hanım.
4: Ben Hollanda dedim.
0: Neden Hollanda dediniz?
4: Emin olamadım. Tam ben tarihlere odaklanmıştım. Hatırlayamadım.
0: Yani öylesine yazdım diyorsunuz.
4: Evet, biraz öyle oldu.
0: Almanya yanıtını vermenizin sebebi?
3: Alman mucit dediniz.
0: Ondan dolayı Alman.
3: O yüzden Almanya.
0: Sizi İngiltere'ye götüren neydi?
2: Zaten 3 şık vardı. Fransa, Almanya, İngiltere. %33.
0: Şimdi Hollanda'yı niye sordum? Acaba siz de daha önceki yarışmacılarımız gibi fondan olsa olsa Hollandalı mı olur diye düşündünüz o yüzden?
4: Yok ama evet, Hollanda'da çok bisiklet kullanımı yaygın zaten. O yüzden bir oradan da mantık yürüttüm herhalde.
0: Ama nerede ilk icat?
4: İşte ilk icat herhalde büyük ihtimal Almanya'dır diye şu an daha bir hatırlar gibi oldum. Tarihlere odaklanınca.
3: Fransa'da.
0: 1791'de Fransa'da.
4: İlk icat.
0: Doğru cevap Fransa mı? Onu hep birlikte görelim mi? Ben ne demişim? Cevap soruda. 1817'de Alman Baron Karl von Drais bu taşıtın üzerinde bir gidon ve bir sele oturttu. Cevap soruda. Doğru cevap Almanya olacaktı. İki yarışmacımız puanları böylelikle bölüşüyor. İngiltere ve Hollanda yanıtları doğru değildi. Sadece bisikletin icat edilmesi, koşu makinesi yaparak aslında bisikletin icatına yol açma değil, enteresan bir mucitlik yönü de vardır. Kıyma makinesini biliriz değil mi? Kıyma makinesini de ilk icat eden Karl Drais'tir. Aynı zamanda daktilo. Nereden nereye? Bir tarafta bisiklet, bir tarafta kıyma makinesi, bir tarafta daktilo. Her biri birbirinden bambaşka dünyaların aslında icatı. Karl Drais bu anlamda önemli mucitlerden birisi Alman. Şimdi ikinci etabın son sorusu geliyor. Önce konu başlığımızı görelim. Ünlülerin eski meslekleriyle ilgili bazı bilgiler aktaracağım sizlere. Birçok ünlü sanatçı şöhretle tanışmadan önce çok farklı işlerde çalışıyordu. İbrahim Tatlıses inşaat işçisi olarak çalışırken keşfedildi. Hande Yener tezgahtarlık yaptığı mağazaya gelen Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu ile tanıştı. Tarık Akan plajlarda can kurtaran olarak çalışıyordu. Şener Şen İstanbul'a geldiği ilk yıllarda işportacılık yaptı. Halil Ergün doğduğu köyde çiftçilikle uğraştı. Cüneyt Arkın askerliğini bitirdikten sonra Adana'da doktorluk yaptı. Adnan Şenses ünlü olmadan önce marangozlukla uğraştı. Bir fabrikada konfeksiyon işçisi olarak çalışan Ebru Gündeş'in hayatı bu esnada değişti. Serdar Ortaç bir süre tornacı olarak çalıştı. Yıldız Tilbe para kazanmak için ütücülük ve bebek bakıcılığı yaptı. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre hangi sanatçı ünlü olmadan önce çiftçilikle uğraşıyordu? Süreniz başladı.

0: 10 sanatçı ismi saydım ve şöhret olmadan önce, tanınmadan, şu anki yapmış oldukları o icraatlarını yapmadan önce hangi işlerle meşgul olduklarını söyledim. Bakalım en iyi dinleyen kim olmuş? Cevaplarınız lütfen. Günaz Hanım.
1: Hiç emin değilim. Salladım diyebilirim Halit Akçı dedi.
0: Vallahi salladığınız, özür diliyorum. O kadar açık ki bu isimlerin arasında Halit Akçatepe demedim çünkü. Burhan Bey.
2: Adnan Şenses dedim ben.
0: Adnan Şenses, rahmetli evet. Adnan Şenses. Berivan Hanım.
3: Halil Ergün dedim.
0: Halil Ergün cevabı ve Nilay Hanım.
3: Ben hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Peki şu anda bir yarışmacımızın çarpı iki. Yani ikinci etabın son sorusu bu. 4000 puan kazanma şansı var. 4000 puan önemli bir avantaj elde etmesi anlamına gelecek. Ben ne demişim? Hep birlikte görelim mi? Cevap soruda. Halil Ergün doğduğu köyde çiftçilikle uğraştı. Cevap
1: soruda. Karıştırdım, aynen öyle oldu.
0: Doğru cevap Halil Ergün olacaktı. Berivan Hanım 4000 puan kazandı. Artık yeni bir etaba geçeceğiz ama hemen puan durumlarını hatırlatayım. Berivan Hanım 6750 puanla birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Günaz Hanım 2600 puanınız var. Burhan Bey üçüncü sıradasınız, 1600 puana sahipsiniz. Ve Nilay Hanım 1100 puanınız var. Tabii ki özellikle Berivan Hanım'la demeyeyim ama diğer yarışmacılarımızla aranızda çok da fazla puan farkı yok. Üçüncü etapta her an her şeyle karşılaşabiliriz. Artık akıl oyunları etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Yeni etap demek, yeni puanlar demek. Her bir sorunun değeri bundan böyle 3000. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puan kazanacak. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
4: Aklımıza geldi ki yağlarınız ve yağlarınız ekonomik faaliyetlerde başarı bizi yeterince mutlu edemez. Vatanın, memleketin imajı, adı daha iyiye varması için kültürel pencerede de bir şeyler yapmak lazım.
0: Türkiye'ye, iş dünyasına, hemen hemen her alana çok büyük katkıları olan, çok büyük emekleri olan değerli Sakıp Sabancı'yı buradan rahmetle anıyoruz. Ve sorumuzun detaylarına geçiyorum. Sakıp Sabancı 7 Nisan 1933'te Kayseri'nin Akçakaya köyünde fakir bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 6 çocuklu ailenin ikinci çocuğuydu. Çok genç yaşlarda bir un fabrikasında veznedarlıkla iş hayatına başladı. Renkli kişiliğiyle tanınan Sabancı, halka yakın tavırları yüzünden Sakıp Ağa lakabıyla anıldı. 1957 yılında Türkan Sabancı ile evlendi. 1966 yılında babasının vefatından sonra kurulan Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanlığına geldi. 2004 yılında hayatını kaybettiğinde Forbes dergisinin milyarderler listesinde 147. sıradaydı. Sorumuz gelsin. Sakıp Sabancı'nın kendinden küçük kaç kardeşi vardır? Süreniz başladı.

0: çok güzel bir sözü vardır. Manevi dünyanız zengin olsun, maddi zenginliğiniz daha sonra mutlaka gelir diye. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Gülnaz Hanım.
1: 4.
0: Burhan Bey.
2: 1.
0: Berivan Hanım.
1: 4.
0: Ve Nilay Hanım.
1: 4.
0: 3 yarışmacımız 4 yanıtını verdi. Ve eğer Burhan Bey'in cevabı doğruysa bir anda liderlik koltuğuna o geçecek. 7600 olabilir. Biri nasıl buldunuz?
2: Ben ikinci çocuğu olduğunu biliyorum. Bir cevabını oradan buldum ama 4 aslında.
0: O heyecanla mı diyelim, o bir anda bir belki evet buldum düşüncesiyle mi oldu?
2: Kendinden eminlik diyerek direkt yazıp bıraktım. Çok şey bakmadım. Yani hata yaptım.
0: Oysa süreyi biraz daha iyi değerlendirmiş olsaydınız evet, belki de siz de 4 yazabilirdiniz değil mi?
2: Evet evet.
0: Acaba 4 doğru mu? Bir de orası var.
2: Doğru.
0: Cevabı görelim. 4 doğru tabii, çünkü okuduğum bölümde 6 çocuklu ailenin ikinci evet, çocuğu olarak ifade etmiştim. Bir kez daha rahmetle anıyoruz Sakıp Sabancı'yı.
2: Tamamdır. Dikkatli.
0: Yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
3: Но человек действует всегда только в настоящем, а настоящее вне времени. Оно только точка соприкосновения прошедшего и будущего. И потому в момент настоящего человек всегда свободен.
0: Толстой, konu başlığımız. Dünyaca ünlü Rus yazar Lev Tolstoy, 9 Eylül 1828'de zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Asalet unvanlarından, lüksten sıkılıyordu. 34 yaşındayken 18 yaşındaki Sophie Burns ile evlendi. 13 çocuğu oldu ancak bunların 5'ini kaybetti. En ünlü romanları Savaş ve Barış ile Anna Karenina'yı bu dönemde yazdı. Rus köylüsünün yoksul, perişan durumu onu çok üzüyordu. Bütün servetini köylülere dağıttı, bu sebeple ailesiyle de arası açıldı. Giydiği her elbiseyi kendi elleriyle dikiyordu. Tanrı'nın egemenliği içimizdedir kitabı nedeniyle kilise tarafından aforoz edildi. Bir küskünlük sonucunda evini bırakıp yollara düştü. 82 yaşında bir tren istasyonunda ölü olarak bulundu. Sorumuz gelsin. Lev Tolstoy eşiyle kaç yılında evlenmiştir? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuzun süresi bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Gülnaz Hanım.
1: 1862.
0: 1862, 1828 artı 34.
1: 34 yaşında evlenmişti. 1828'de doğdu diye hatırlıyorum. 1862.
0: Burhan Bey.
2: Ben 1858 olarak doğumunu aldım. Onun için 1882 cevabını verdim. Ama
0: onları topladınız.
2: 1892 aslında bu.
0: Bir sıkıntı var sanki orada.
2: 92 burası.
0: Yani eğer doğru görüyorsam 1858 artı 34, 1892 olması lazım.
2: Evet. Ama onu öyle alamıyoruz.
0: 1882 olarak kaldı. Berivan Hanım.
1: 62.
0: 1862 ve Nilay Hanım.
1: 1862.
0: 3862 yanıtı var. 1882 yanıtını verdi tek yarışmacımızda. Doğru cevap acaba ne? Hep birlikte görüyoruz. 1862 doğru yanıt. 10. sorumuzu geride bırakıyoruz ve geldik şimdi 11. soruya. 11. 12. sorular özellikle son iki soru final öncesinde yarışmamızın kaderini çok etkiliyor. Heyecanlı bir soruyla karşılaşacağız. Önce konu başlığı.

0: İlginç bilgiler. Bakalım neler varmış. Ketçap 1830'lu yıllarda ilaç olarak satılırdı. Meşe ağaçları 50 yaşından önce palamut vermez. Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan değil pamuktan yapılır. Geçen son 3500 yılın sadece 230 yılı barış içinde yaşanmıştır. Başkan John Kennedy dakika başına yaklaşık 2500 kelime okuyabilirdi. Bir inek hayatı boyunca yaklaşık 200 bin bardak süt üretir. Salatalığın %96'sı sudur. Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar. Bir köpek balığı 100 milyon damla deniz suyu içindeki bir damla kanı hissedebilir. En fazla asfaltlı yola sahip olan ülke Fransa'dır. Sorumuz gelsin. 10 gram ağırlığındaki bir salatalığın kaç gramı su değildir? Süreniz başladı. Kaç gramı su değildir diye soruyoruz. 10 gram ağırlığındaki bir salatalığı. Süremiz sona erdi. Biraz düşündüler yarışmacılarımız. Ve yüzlerindeki ifadeye baktığımda da kendinden çok emin görünen pek de yok gibi.
1: Ben emin.
0: Eminsiniz.
1: Eminim.
0: O halde görelim cevaplarınızı. Güneş Hanım.
2: 40 dedim. 4 gramı su değildir diye hesapladım. %96'sı su. 10'la çarptım. 40 dedim ama bilmiyorum.
3: Ben Burhan Bey. 4 dedim. %4.
0: %4 dediniz ama...
3: Kaç gramını hesaplayamadım? Direkt...
0: Yüzde olarak vereyim dediniz. Evet. Belki Ersin'in iyi tarafına denk gelir de...
3: Ben de %40 yazacaktım.
0: Hani evet der mi acaba?
3: Ben de %40 yazacaktım.
0: Ama Yıldız Hanım sadece 40 gram yazdı. Siz %4 diyorsunuz.
3: Ha, anladım. %4,
1: gramını tamam. Soruyor ya.
0: Berivan Hanım?
1: %4 ise onda 0.4'tür dedim ben de.
0: 0.4. Evet. Nilay Hanım?
1: 0.25 buldum. 100 gramda 4 gramı eğer su değilse 10 gramda da 0.25'tir.
0: Şu anda 4 yarışmacımızın da farklı farklı cevapları var. 11. sorumuzun doğru cevabı geliyor. İşte 6000 puan. Bakın hangi yarışmacımıza gidiyor? Doğru cevap 0.4 olacaktı. Tek başınıza 14.750 puan oldu. Yani...
1: Final garanti.
0: Yani...
1: Final garanti.
0: Bir de kameraya bakıp söyleyin isterseniz.
1: Final garanti.
0: Kaçıncı kez final?
1: Bugün 5. günüm, 4. finalim oldu.
0: Ya 5. gün, 4. final. Berivan Hanım'ı bir alkışlayalım lütfen.
1: Teşekkür ederim.
3: Tebrikler.
1: Teşekkürler.
0: 5. gün... 4. final. Şu ana kadar 3 finalde 1000 lirayı aldı.
1: Bunu söylemek zorunda mıyız Ersin Bey?
0: Ben mecburum ama.
1: Tamam.
0: Yani siz söylemek zorunda değilsiniz ama ben söylemek zorundayım.
1: Tamam.
0: Ve yine hedef 5000 lira. Acaba artık olsun ya.
1: Artık lütfen yani.
0: Yani artık olsun. Olacak mı birazdan göreceğiz tabii ki. Ama hemen 14.750 finaldesiniz. Acaba kim gidecek? Şu anda hala aydınlığa kavuşmuş değil. Günaz Hanım 4600 ikinci sıradasınız. Nilay Hanım 3100 ile bir anda 3. sıraya geldiniz. Ve Burhan Bey şu anda 1600 puanınız evet. var. Gitmeye en yakın. Siz görünüyorsunuz ama bir soru daha var. İşte o soru buradan gidecek olan yarışmacımızı belirleyecek. Önce konu başlığımız.

Uzunluk ölçüleri 12. sorumuzun konu başlığı. Uzunluk ölçüleri şu şekilde. 1 kilometre, 10 hektometre, 100 dekametre, 1000 metre. 1 metre ise 10 desimetre, 100 santimetre, 1000 milimetre. Ahmet her sabah düzenli olarak spor yapıyor. Sabah 06'da başladığı koşusu için her seferinde farklı bir yol tercih ediyor. Eğer sahil yolunu tercih ederse eve kadar 3 kilometre koşmuş oluyor. Orman yolunda koşarsa 2 saatte 4,5 kilometre yol kat ediyor. Kestirme olan park yolunu kullanırsa da 1 saatte 2 kilometre koşuyor. Sorumuz gelsin. Ahmet, orman yolunu tercih ettiği bir sabahı kaç dekametre koşmuş olur? Süreniz başladı. Finalist belli. Ama kime veda edeceğiz?

0: yazdığınız 300 yazıyor.
1: Ay pardon, 300. Bu da 0. Şu da 0.
0: Orada 2 tane 0 var.
1: Ha, 3000 dedim, evet.
0: 3000 dekametre.
1: Ama...
2: Ben 15.000 dekametre dedim.
0: 15.000 dediniz siz.
2: Evet.
0: 15.000'i nasıl buldunuz?
2: 5 dekametreyi, 1 kilometreyi 5 dekametre olarak aldım. 5.000 dekametre. O şekilde 3 ile çarptım. Orman yolu 3 kilometreydi.
0: Oradan 15.000 buldum diyorsunuz. Berivan Hanım?
3: Ben hiç odaklanamadım. Bir rehavet geldi bana.
0: Finale çıktım.
3: Yani... Dedim ki öylesine bir şey yazayım yani.
0: Dinlesem de olur.
3: Ya estağfurullah.
0: Bilsem de olur. Ben şimdiden finali düşünüyorum dediniz.
3: Gerçekten.
0: Yok, hak veriyorum canım. Ben de olsam ben de aynı şeyi yapardım yani. Finale odaklanırdım. 0.25.
3: Hiç öylesine salladım gerçekten.
0: Nilay Hanım.
4: Ben 450 dedim ama ben de emin değilim yani. Şu an nasıl bulduğumu da hatırlamıyorum.
0: Nasıl bulduğunuzu
4: da hatırlamıyorum yani. 400.
0: Ya bizim yarışmacılarımızın gerçekten zaman zaman ortaya çıkan ilginç özellikleri var. Bir cevap veriyorlar ama o cevaba nasıl ulaştıkları konusunda fikir sahibi olamıyorlar. İşte örneklerden bir tanesi Nilay Hanım. 450'yi buldum ama nasıl buldum? Vallahi ben de bilmiyorum dedi.
4: 4,5 kilometre olarak hatırlıyorum şeyi, orman yolunu tercih ettiğinde. Herhalde oradan, evet, 450'yi de oradan buldum.
0: Acaba hangisi doğru yolu buldu, hangisi doğru cevabı bildi? 4 tane farklı cevap. Cevabı görelim. 450 dekametre
4: doğru
0: cevaptı ve nasıl bulduğunuzu bilmiyorsunuz ama doğru bulduğunuzu söyleyeyim.
4: Söyledim ama 4,5 kilometre olarak hatırladım ama hiç de emin olmayarak söyledim. Bir önceki soruda çünkü çok emindim. O yüzden dedim bunda emin olmayayım.
0: Ama tek başınıza doğru cevabı bilmek için biraz geç kaldınız.
4: Evet, evet, ne yazık ki.
2: Güzel vakit geçirdim. Amacım da zaten oydu. Taşlandıramadım. Ama yine de kaybetmedim. Kazandım, sizleri kazandım. Eğlence kazandım.
0: Teşekkür ediyoruz bu samimi düşünceleriniz için. Doğrusunu söylemek gerekirse, dünkü performansınızdan sonra, bugün çok daha iyi bir performans bekliyordum ama ne diyelim, sağlık olsun. Bugün evet, size veda ediyoruz. Tekrar görüşebilmek ümidiyle diyelim. Ve Nilay Hanım'la, Gülnaz Hanım'la yarın tekrar beraber olacağız. Karşımda yine tanıdık, bildiğimiz ve adeta final koltuğunu bir kez Nilay Hanım'a kaptırmıştı ama ben buradaysam benden başka kimse orada olamaz diyen, fakat bir türlü 5000 TL'yi de kazanamayan Berivan Hanım olacak. Saniyeler sonra final için sizinleyiz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor değerli izleyiciler. Ve Berivan Hanım yine karşımda. Artık tüm izleyicilerimiz, bu yarışmayı takip eden herkes aslında Berivan Hanım'ı tanıyor. Ve eminim sadece ben değil, dün çok samimi bir şekilde söylemiştim. 5000 liraya kazanmanızı arzu ediyorum diye. Bizi izleyen ekranları başındaki birçok izleyicimiz de sizin artık şu parayı kazanmanızı gönülden arzu ediyordur. Ha, bunun için bir kolaylık sağlamayacağım tabii ki.
4: Yok.
0: Bir ipucu vermeyeceğim tabii ki. Ben yine görevimi yapacağım. Soruyu soracağım. İş yine sizde bitiyor.
3: Öyle. Ya Ersin Bey, artık ekipten arkadaşlar aralarında toplayacaklar 5000'i gerçekten. Bu kadar alamayan yoktur. Bugün benim 5. günüm. 5000 falan. Belki dedim bugün alırım. Siz de bana böyle içinde 5'ler olan bir soru sorarsanız bugün o 5'i alırız. Artık iddialı konuşmaktan o kadar bıktım ki gerçekten. Millet diyecek ki boş boş konuşuyorsun. Çok heyecanlıyım yine.
0: Hak ederek finale geliyorsunuz. Ama finalde bir türlü doğru cevabı tahmin edemediğinizden dolayı, ki neden bunu söyledim? Tahminlerinizde de yanıldığınızı biliyorsunuz. Çünkü bir tahmininiz de oluyor. O da yanıldığınızı ortaya çıkardı. Ama bir rekor kırdınız. 4. kez finaldesiniz. En fazla finalde bizimle birlikte olan yarışmacımızsınız. Ve bu akşam artık yeni bir soru karşımıza çıkacak.
3: Hadi hayırlısı.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Final sorusunun konu başlığını görelim önce. Türk sinemasının en önemli filmlerinden birisi Eşkıya. Final sorumuzun konu başlığı. Beni lütfen dikkatle dinleyin.
3: Dinliyorum.
0: Eşkıya 1996 yapımı bir Yavuz Turgul filmi.

0: sayılır. Eşkıya vizyona girdiği sene 2,5 milyondan fazla izlenerek 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Eşkıya'nın bu başarısı uzun zamandır çöküşte olan Türk sineması için bir dönüm noktasıydı. Bazı eleştirmenlere göre Eşkıya, yani Baran karakteri, Yaşar Kemal'in ağalık sistemine karşı çıkan İnce Mehmet karakterinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Şener Şen ve Keje rolündeki Sermin Hürmeriç, Muhsin Bey filminin setinde tanışıp 1989 yılında evlenmiş, ancak Eşkıya'dan kısa bir süre sonra boşanmışlardır. Film 2015'te IMDb'nin en iyi 250 film listesine giren ilk ve tek Türk filmi oldu. Final sorumuz geliyor. Şener Şen ve Sermin Hürmeriç, Eşkıya filmi çekildiğinde kaç yıllık evliydiler? Süremiz başladı. Berivan Özyakışır, 24 yaşında, genç bir avukat. Finalde bizimle birlikte 5 yarışmanın 4'ünde adını finale yazdırdı. Ve bu akşam acaba 5000 lirayı kazanabilecek mi? Filmi izlemişsindir herhalde.
1: Filmi izledim.
0: Unutulmaz filmlerden birisi.
1: Muhteşem.
0: Büyük usta Şener Şen'e buradan saygılarımızı da iletelim. Olağanüstü bir filmdir. Ve bir aslında az önce sorunun detaylarında da ifade ettiğim gibi tam böyle çöküş dönemindeki Türk sinemasının Eşkıya ile birlikte o olağanüstü insanların ilgisiyle beraber yeniden ayağa kalkma sürecinin başlamasıdır Eşkıya.
1: Sizi anlayamıyorum Bilersin Bey. Kafam o kadar başka bir yerde.
0: Ben de fark ettim. Hani acaba bir yorum yapacak mısınız diye o kadar boş gözlerle bana bakıyorsunuz ki cevap var mı yok mu onu bile soramadım.
1: Şu an yüklendi mesela az önce söyledikleriniz. Evet, sinemanın çöküş döneminde ortaya çıkmış güzel, iyi ki çekmişler. Yavuz Turgul'a, Uğur Yücel'e, Şener Şen'e, hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Ay, ellerim çok titriyor şu anda. Çünkü ben sanırım cevap vereceğim bugün.
0: Cevap vereceksiniz.
1: Evet, sonunda.
0: Şu ana kadar 3 finalde zaten eğer bu akşamda ben cevap vermeyeceğim deseydi bunu ortadan böyle kartıyı yırtacaktım. Yok, böyle bir hakkınız yok diyecektim artık. Çünkü yani yeter.
1: Evet, yeter gerçekten.
0: 5000 lira için bu para ödülünü kazanmak için cevap verme hakkımı kullanıyorum dedi Berivan Hanım.
1: Ersin Bey, 89'da evlendiklerini hatırladım. Yani öyle hatırladım. Filmin çekim yılından eminim, 96. Aklımda doğumumdan bir sene önce gibi tuttum. 89 doğruysa cevabım doğrudur. Değilse de artık yani gideyim ya. Çok da kalmayayım. Zaten bir şey başarabildiğim de yok.
0: Olur mu canım, öyle demeyin. Yani şu ana kadar cevap soruda yarışmasının performans olarak finale çıkan isimlerin içerisinde en çok puanı toplayan, belki en fazla para kazanan yarışmacı olmadınız. En çok puan toplayan, en fazla finalde yarışan bir yarışmacı olarak şu anda karşımdasınız.
1: Teşekkür.
0: Bu anlamda müthiş bir performansınız var.
1: Teşekkür ederim.
0: Onu yok sayamayız. Para ödülü kazanıp kazanmamanız sizin performansınızla asla eş değil.
1: Çok teşekkür ederim. Ersin Bey, cevabımı göstermeden önce sizden böyle olur da best of falan olursa beni davet etme sözü alayım. Çünkü elene de bilirim. Onun yolunu yapıp cevap vereceğim. Çağırırsınız bence beni diye düşünüyorum.
0: Seve seve.
1: Teşekkür ederim. O zaman cevap vereceğim.
0: Berivan Hanım cevap vereceğim dedi. Önce bundan dolayı alkışlıyorum. Çünkü nihayet bu anı ben de bekliyordum. İzleyicilerimizle beraber bekliyorduk bunu. Şu anda ekipteki arkadaşlarımız, rejidekiler de alkışlıyorlar. Onu da söyleyeyim. Onlar da çok mutlu oldular. Ve cevabınızı hem ben hem de tüm izleyicilerimiz görsün lütfen.
1: Yedi.
0: Yedi cevabını verdi. Yedi evet. Cevabını vermesi demek, eğer doğru ise 5.000 lirayı kazanıp yarın tekrar bizimle olacağı anlamına gelir. Ama yok, hayır, yanlış ise bu kadar final gördükten sonra maalesef 5.000 lirayı kazanamadan size veda etmiş olacağız.
1: Kısmet. Ama nedense böyle 7 bana çok şey geldi. 7 kardeşiz, 7 uğurlu sayım. 7 hatırlıyorum. Çok zor da değildi
0: soru. Uğurlu sayınız 7 mi?
1: Evet, 3 ve 7. 7 de sırf 7 kardeşiz diye aslında. Başka herhangi bir uğurunu görmedim. Ama 7 uğurlu sayım diyeyim. Buradan da bütün kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. 7.
0: 7'den itibaren geri sayıma başlayalım mı?
1: Olur.
0: Halde?

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte...
14: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben!
16: Botanik!
15: Abacus!
14: Kasa!
15: Marul!
14: Kumbara!
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara!
12: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
11: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
11: eksik olma.
10: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa. Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Ne kadar emanet tutuyor.
17: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
16: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
16: Nasıl, yakışıyor mu bana?
17: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
8: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya da?
16: Eyvah, yakalandım.
18: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Buyurun başlayalım.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve...
2: 7 doğru cevaptı. Oh be, nihayet diyoruz yani.
3: Şöyle.
2: Tebrik ediyorum.
3: Çok teşekkür
2: sonunda,
3: ederim.
2: Hani bugünü de gördüm ya artık. Gerçekten çok mutlu oldum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Berivan Hanım nihayet 5000 lira para ödülünü kazanabildi. Ve aynı zamanda yarın tekrar bizimle birlikte olacaksınız.
3: Evet. Benim için bu kısım gerçekten daha önemli. Yarın sizlerle tekrar beraber olmak. Çünkü çok muhteşem, sıcak bir ortam. Siz de ekranda göründüğünüzün bir fazlasısınız. Çok teşekkür ederim gerçekten.
2: Sağ olun.
3: 5 de güzel oldu tabii ama... Maksat eğlenmekti. Çok eğleniyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Bugün 5, yanında bir de 3 var biliyorsunuz.
3: Doğru.
2: Yani kasada şu anda 8 bin lira oldu.
3: Hiç fena para değil.
2: Bu dönemde daha ne olsun canım.
3: Nereden baksan iyi para, evet.
2: İyi para. Peki teşekkür ediyoruz tekrar.
3: Ben teşekkür
2: Tebrik ediyoruz.
3: Teşekkürler.
2: Ve güzel bir heyecan yaşamak için sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Cevap.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğal ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur. Yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhodestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istıranca'ya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehri.

Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve Fırat'ın en önemli kolu olan Karasu Nehri bir şehrin içinde doğmakta. O şehir Mezopotamya'dan gelen kervanların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara Sipas suyu denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sivasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış. Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir.

edilmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darül Lalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Bugün İstanbul'un ticari anlamda kalbinin attığı yerdeyiz, Eminönü'ndeyiz. Rotamız Evliya Çelebi'nin yola çıkmasına vesile olan Ayi Çelebi Camisi'nden başlayacak. Rüstempaşa'nın camisini gördükten sonra hanları ve ardından da Mısır Çarşısı'nı ziyaret edeceğiz. Ama yolculuğumuz yeni camide ve hemen onun yanında bulunan ilginç bir hikayesi olan Hidayet Camisi'nde son bulacak. Dilerseniz yolculuğumuza Evliya Çelebi'nin yola çıkmasına vesile olan cami olan Ayi Çelebi Camisi ile başlayalım.

Ayi Çelebi Camisi'nin bulunduğu yer bir zamanlar İstanbul'un meyve sebze halinin olduğu yer. Hemen önümüz Haliç. Aslında çok yakın dönemlere kadar burası bu şekilde kullanılmış ama geçmişe de gittiğimizde burası oldum olası İstanbul'a malların geldiği yer olarak kullanılmış. Ve bulunduğu yer ise yemiş iskelesi. Yani meyvenin geldiği yer burasıymış İstanbul'a. İşte tam bu en cafcaflı, en kalabalık yere Ayi Çelebi bu camiyi yaptırmış. Yapım yılı 16. yüzyılın başlarına denk düşüyor. Ve asıl önemlisi Ayi Çelebi 2. Beyazıt döneminde başhekim. Ve Fatih Darüşşifası'nda başhekimlik yapıyor ve iki padişaha hizmet ettikten sonra 90 yaşında haçtan dönerken Kahire yakınlarında vefat ediyor. Ve İmam Şafii'nin hemen yanı başına gömüldüğü rivayet edilir. Bu caminin asıl özelliği Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçmesi ve Evliya Çelebi'nin anılarında ve hayatında çok önemli bir yer tutması.

1600 yılının Muharrem ayının Aşure gecesi. Olayın geçtiği gece bu. Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul'daki hanemde uykuya dalmıştım. Daha sonra kendimi Yemiş İskelesi'ndeki Hayi Çelebi Camisi'nde buldum. Caminin içi nur yüzlü bir cemaatle doluydu. Yanımdaki zata sordum, kimdir bunlar? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali gibi pek çok kişi vardı. Ve en önemlisi hemen mihrabın önünde Ulu Efendimiz Hazreti Peygamber durmaktaydı. Ve bir süre sonra yanımdaki zat beni elimden tutup Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkardı. Ve şefaat diledi benim adıma. Aşık-ı Sadık'ınız, Evliya Çelebi kulunuz sizden şefaat diler dedi. Ben de ellerine sarıldım ve o mübarek ellerinden öptüm. Ancak heybetinden o kadar ürktüm ve o kadar korktum ki dilim sürçtü. Şefaat ya Resulullah diyeceğime seyahat ya Resulullah dedim. Peygamber Efendimiz gülümsedi ve başıyla onayladı. İşte o günden sonra yollara çıkmam bu olayın sonucunda oldu, der Evliya Çelebi seyahatnamesinde.

Şu anda Eminönü'nün en kalabalık yerindeyiz. Uzun Çarşı'nın hemen altındayız. Ve burası oldum olası her zaman kalabalık bir bölge olmuş. Pek çok dükkanın bulunduğu ve alışverişin yoğun olarak yapıldığı bu bölgede 1580 yılında Rüstem Paşa işte bu camiyi Mimar Sinan'a inşa ettirir.

Ama Mimar Sinan'ın deası bütün bu kalabalığın içinde bu caminin bir yıldız gibi parlamasını sağlar. Yaptığı çözümler muhteşemdir. Bir kere fevkani, yani iki katlı yapar, camiyi yükseltir ve böylece bu kalabalığın içinden cami tüm ihtişamıyla ortaya çıkar. Ayrıca burası bir ticaret bölgesidir ve bu altların han ve dükkan olarak kullanılarak camiye gelir getirmesini de sağlamıştır. Ve bu çözümler sayesinde bu bölgenin en göze çarpan camisi Rüstempaşa Camisi'dir.

16. yüzyılın ortalarında bölgedeki Venedik kolonisinde yöneticilik yapan Balyoz Bernardo Navagero adlı bir adam bakın neler yazmış Rüstem Paşa için. Onun Saraybosna yakınlarında bir köyde domuz çobanlığı yaptığını ancak efendisinin vergisini ödeyemediği için onu saraya teslim ettiğini yazıyor. Ve onunla ilgili çok ilginç şeyler söylüyor. Saraya geldikten sonra iç oğlanı oluyor ve kısa zamanda dikkatleri üzerine çekiyor. Çünkü zeki bir adamdır. Ve bütün bunların ötesinde bir olaydan bahsediyor Navagero. O da bir gün Kanuni Sultan Süleyman camdan, pencereden elindeki bir şeyi düşürür sarayda. Ve herkes merdivenlerden inip onu almaya giderken o, yani Rüstem Paşa, o düşen şeyin ardından pencereden aşağı atlar. Ve bu Kanuni'nin dikkatini çeker ve buradan itibaren de artık yavaş yavaş yükselme serüveni başlar. Evliya Çelebi, Hırvat asıllı, Aristo akıllı der onun için. Dediğim gibi çok zeki bir adamdır. Ancak bu aklını ve zekasını her zaman iyi şeyler için kullanmadığı söylentiler arasındadır.

Rüstem Paşa ile söylenen olumsuz şeyler tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Ayrıca çok cimri ve rüşvete düşkün bir devlet adamı olduğu söylenir. Fransızlar için gaddardır, Almanlar için felaket bir adamdır. Ancak Osmanlı kaynaklarında iyi bir devlet adamı, tutumlu olduğu ve tedbirli biri olduğu gibi daha övücü şeyler yazılmaktadır. Her kim ne derse desin ama tarihi bir gerçek vardır ki o da Şehzade Mustafa'nın katlinde onun da parmağı olduğudur. Kanuni'ye yazdığı sahte mektuplarla bu işi alevlendirmiş ve sonunda Şehzade Mustafa katledilmiştir. Halk bu yüzden Rüstem Paşa'dan pek hoşlanmaz. Zaten nitekim hemen ardından sadrazamlık görevinden azledilir. İşte o sırada Taşlıcalı Yahya onunla ilgili eleştiri dolu şiirler yazmıştır. Ve o kadar kindardır ki tekrar sadrazam olduğunda bu günleri unutmaz ve Taşlıcalı'yı idam ettirmeye çalışır. Ancak Kanuni devreye girer ve bu işten vazgeçilir. Ancak sonraki dönemlerde özellikle Taşlıcalı, onun hiç gülmeyen, tebessüm etmeyen, şairleri ve sanatı çok sevmeyen bir adam olduğu için onun hakkında bakın ne yazar. Gülmezdi yüzü mahşerde gülmeyesi, çok iş etti bize sağlıkla olmayası der Taşlıcalı Yahya Rüstem Paşa için. Bu caminin inşaatı devam

Ederken Rüstem Paşa vefat eder. Onun hayali bu caminin yakınlarında bir yerde türbe yaptırmak ve oraya gömülmektir. Ancak bu hayali gerçekleşmez. Doğal olarak buralara gömülemez ve onu Şehzadebaşı Camisi'nin haziresindeki türbesine gömerler. Bu hayali gerçekleşmemiştir ama belki de bu kadar çok çininin kullanılması onun isteğidir. Bu hayali gerçekleşmiş ve bu hayali gerçekleştiren de Mimar Sinan. Oysa Mimar Sinan hiçbir camisinde ya da yapısında bu kadar çok çini kullanmamıştır. Ama bu kadar çok çini kullanılmasının sebebi muhtemelen işverenidir. Yani Rüstem Paşa'dır. Dedim ya, çok zengindir, çok gelir elde etmiştir ve bu nedenle de gelirini belki de bu kadar çok çini kullanarak göstermek istemiş olabilir. Çünkü bu camide tabandan başlayıp binanın yarısına kadar silme çinilerle donatılmış. Sadece burası değil, asıl en güzel çiniler hemen caminin ön tarafında. İsterseniz oraya gidelim ve orada çok ilginç detayları olan çinileri birlikte bir görelim.

Caminin girişinde son cemaat yerine geldiğinizde kapının iki tarafında 16. yüzyılın en güzel İznik çinileri var. Ancak en çok zararı da gören yine buradaki çiniler. Yangından, hırsızlıktan en çok nasibini alan çiniler bunlar olmuş. Ve bu nedenle de hemen arkamda gördüğünüz belki de sonradan buraya eklenmiş çiniler var. Oysa 16. yüzyıl çinileri daha çok mercan kırmızısının, turkuazın öne çıktığı ve bunların da biraz kabarık yapıldığı muhteşem eserlerdir. Ancak burada kalmış olan bir parça var. İşte bu İstanbul'da bir iki yerde daha karşımıza çıkan 16. 17. yüzyılda yapılmış Kabe çinileri. Bu 16. yüzyılın ortalarında yapılmış. Zaten bunu anlamak çok kolay. Çünkü baktığınızda Kabe'nin etrafında 6 minare görüyorsunuz. 7. minarenin eklenmesine bir yüzyıldan biraz daha fazla bir süre var. Onun için burada aslında bize tarihi bir vesika da sunuyor. Diğer tarafta ise bitkisel motiflerden oluşan yine büyük bir İznik çinilerinden oluşan pano var. Buraya geldiğinizde zaten göreceğiniz en kıymetli, en değerli şeyler bu çiniler olacaktır.

Eminönü bir zamanlar deniz gümrük eminliğinin olduğu yer. İki tane gümrük var, biri denizden gelen mallar için, diğeri ise kara gümrük olarak andığımız Edirne Kapı tarafı. İşte buradan denizden gelen malların denetlendiği, vergilendirildiği ve bu işle görevli Emin'in binası burada olduğu için zaten bu nedenle bu semte Eminönü adı verilmiş. Ve doğal olarak bu kadar çok ticaretin olduğu bir yerde hanlar olmazsa olmaz. Eminönü hanlardan kurulu bir dünya gibi. Zincirleme birbirlerine bağlılar. Onlarca han var. Kimi atıl, kimi kullanılıyor. İşte bunlardan bir tanesinin içindeyiz şu anda. Bir zamanlar kahvenin dövüldüğü, öğütüldüğü ve pişirildiği tahmis han. İlk olarak yeni han olarak 1671 yılında hayata geçmiş. Ancak daha sonra

kahvenin merkezi burası olunca buraya Tahmis adı verilmiş. Yani kahvenin öğütüldüğü yer. Uzun süre burası da dağıtıldı. Geçtiğimiz yıllarda restore edildi ve çok güzel bir hana dönüştürüldü. İçinde kahveciler, çaycılar ve çeşitli hediyelik eşya satan

Eminönü oldum olası kalabalık bir yer olmuş. Bugün de öyle. Onun için bu kadar çok kalabalığın ve keşmekeşin içinde burası bir vaha gibi çıkıyor karşınıza. Bu nedenle burada bir kahve molası vermenizi öneririm.

Şu anda Eminönü'nün tam merkezinde yer alan Mısır Çarşısı'nın önündeyim. Burası İstanbul'un iki önemli kapalı çarşısından biri. Yeni camiye gelir getirsin diye yapılmış ve ismine Yeni Han denmiş. Daha sonra Mısır'dan gelen, Kahire üzerinden gelen malların burada toplanması nedeniyle buraya Mısır Çarşısı adı verilmiş. Bir başka rivayette Kahire'den alınan vergilerle burası inşa edildiği için bu adın verildiği söylenir. Burası bildiğimiz çarşılardan çok farklı ilk etapta. Çünkü yapıldığı yıllarda, o yüzyıllarda burası İstanbul'un eczanesi, daha çok aktarların ve macuncuların olduğu ve her derde deva ilaçların üretildiği bir merkez aslında. Onun için Mısır Çarşısı'nı kapalı çarşıdan ayıran en önemli özelliği bu. Dilerseniz şimdi içeriye girelim ve içeride çok sıra dışı detaylara bir göz atalım.

Mısır Çarşısı L harfi şeklinde inşa edilmiş. İki ana kapısının üstünde de bir takım odalar var. Burası geçmişte bir mahkeme olarak kullanılmış. Müşterilerle dükkan sahipleri ya da dükkan sahiplerinin kendi arasındaki sorunlar işte bu mahkemelerde çözülürmüş. Ama bugün o üst katların yani ana giriş kapısının hemen iç tarafında çifte vavı görebilirsiniz. Bir yangın sonrası yok olmuştu. Sonra tekrar yapıldı ve bugün geçmişteki sembol yeniden hayat buldu. Bu vav enteresandır. Fenike alfabesinin 6. harfidir ve bu Arapçaya da benzer şekilde geçmiştir. Vav neden önemlidir hat sanatında? Çünkü vav cenin duruşuyla ya da secde etmiş insan haliyle sadakat ve tevazuyu sembolize eder. Bütün bunların ötesinde vav 6 rakamına tekabül eder ebced hesabında. Çifte vav ise 66'dır. Yani Allah lafzına denk düştüğü için çok fazla rağbet görmüş ve kullanılmıştır.

Mısır çarşısı yapıldıktan sonra sadece buraya özgü değil, kapalı çarşıda da, diğer çarşılarda da aynı şey geçerli. Tabelalar yok. Her dükkanın bir sembolü var, bir maketi var. İşte müşteri buradan tanıyor. Kiminde horoz, kiminde gemi, kiminde at, minare gibi maketler var ve dükkanların önünde bunlar asılı. Biri bir şey aldığında, bir mal aldığında komşusuna tarif ederken minareli dükkandan aldım deyince müşteri kolaylıkla o dükkanı buluyor. Kapalı çarşının yollarının kesiştiği hemen arkamdaki noktada, o kavşak noktasında ise bir balkon dikkatinizi çekecektir. Burası sıradan bir balkon değil. Burası ezan köşkü ya da dua köşkü olarak anılıyor. Kıble yönüne bakar. Ezan da buradan okunur ama her sabah esnaf bu meydanda toplanır ve dualarla dükkan açılır. Ayrıca yine buradan duyurular yapılır ve lonca vaizi buradan halka ve burada çalışanlara, dükkan sahiplerine nasihatler verirmiş.

Şu anda Mısır Çarşısı bir tarafımızda, Yeni Cami bir tarafımızda. İkisinin arasında kalan bu meydan eski İstanbul'un askerler için önemli bir meydanıydı. Anadolu'dan İstanbul'a askerliğini yapmaya gelen gençler bu izinlerinde, çarşı izinlerinde muhakkak buraya gelirler ve buradaki şıpşakçılara muhakkak bir hatıra fotoğrafı çektirirlerdi. Ve bunu da belki de arkasına bir takım notlar, bir takım dizeler yazarak ailelerine gönderirlerdi. İşte bu sembolleşmiş ritüeli diyeyim ya da yapılan bu işi en iyi anlatan Behçet Necatigil'in bir anısı. O anı da Anadolu'da kendisi yedek subaylık yaparken bir askerden bir başka askere gelen işte böylesi bir fotoğrafın arkasındaki dizeler onun dikkatini çekiyor. Ve o dizelerde bakın ne diyor. 21 yaşında geldim askere, devlet kıyamete kadar kor gerekirse. Ne izin isterim ne tezkere diyor bir asker. İşte bu şairin dikkatini çekiyor ve anılarında bu dizeye yer veriyor.

Yıl 1598. Safiye Sultan iktidarını, gücünü göstermek için yeni caminin inşaatına başlatır. Ancak bir sorun vardır. Burası deniz kıyısıdır ve denizin biraz doldurulması ve temellerin güçlendirilmesi gerekir. Bunun için Mimar Davut Ağa görevlendirilir. Ancak kısa sürede vefat edince yerine bir başka mimar geçer. Dalgıç Mehmet Ağa. İsminden de anlaşılacağı gibi bir su mimarıdır. Ve bu anlamda da işte buranın temel sorunlarını o çözmüştür. Ancak gelin görün ki inşaat daha birinci kata çıkmadan Safiye Sultan vefat eder ve inşaat yarım kalır. Aradan 60 yıl geçer. Tarihimizde genellikle 4-5 yılda, 7 yılda bitirilen camileri biliriz. Ortalama süre de budur zaten. İşte tarihimizde en uzun süre inşaatı devam eden cami budur. Neredeyse 60 yılı bulmuştur. Çünkü inşaat 1600'lerin başında durmuş ve tekrar inşaatın başlaması için 1960'lara gelinmesi gerekir. Hatice Turhan Sultan bu sefer tarih sahnesine çıkar ve burada bir yangın sonrası denetlemeler yaparken inşaatın bu halini görür ve işte inşaat ondan sonra onun katkılarıyla devam eder.

Safiye Sultan'ın yarım kalan inşaatı çevrede bir takım problemler ortaya çıkarmıştır. Ama asıl problemler zaten ilk anda Safiye Sultan'ın bu camiyi yaptırmaya karar verdiğinde başlamış ve burada yıllardır, yüzyıllardır ticaret yapan, evleri olan Yahudiler paraları ödenerek buradan Hasköy'e gönderilmiştir. İşte bu zaten onlar için bir sıkıntıdır. Çünkü onların yaşam kaynağı burasıdır. Bunu hiç unutmamışlardır. İnşaat yarım kaldıktan sonra tekrar Yahudiler bu bölgeye gelmeye başlarlar. İşte bu dönem inşaatın o yarım kalması, öncesinde onların buradan gönderilmesi Zulmiye Camii adıyla anılmasına sebep olur buranın. Ve daha sonra Hatice Turhan Sultan yarım kalan inşaatı görmüş ve tekrar başlatmıştır. Bu sefer bölgeye artık Adliye Camisi olarak anılmaya başlamıştır. Ve Hatice Turhan Sultan bu cami

Camiyi yaptırır ve 1660 yılında cami bitirilerek hizmete açılır. Evliya Çelebi o dönemle ilgili şunu söyler. 10 Mısır hazinesi harcanmıştır. Önce zulmiye olan cami, daha sonra adliye camisi olarak anılmıştır.

Hemen arkamda yeni camiyle Hünkâr Mahfili'ni, kasrını ve ona giden geçidi bağlayan kemerin hemen önündeyim. Burası Bahçekapı semti olarak anılır. Ama Bizans dönemine gittiğimizde burada Haliç surlarının olduğu yerde bir kapı var. İsmi Porta Neorion, yani tersane kapısı. Geçmişte burası bir koy, yeni caminin olduğu yer. Ve içeriye doğru koy olan bu bölgede tersane var. Ancak daha sonra Haliç'ten gelen alüvyonlarla, toprakla burası doluyor. Osmanlı dönemine geldiğimizde ise burada tarım yapılıyor. İşte bu nedenle buraya, bu semte Bahçekapı adını vermişler. Ama buranın bir ismi daha var. Porta Judaica, yani Yahudi kapısı. Bunun da bir sebebi var. Az önce söyledim. Burada daha çok Yahudiler mesleklerini icra ediyorlar, ticaret yapıyorlar. Burada da onların bir çarşısı var. Ve Jewish, yani Yahudi kelimesinin bozulmuş hali olan Çıfıt Çarşısı deniyor. İşte bugün dilimize geçmiş Çıfıt Çarşısı, çok kalabalık, çok karışık çarşılar için, yerler için söylenen Çıfıt Çarşısı deyimi de işte buradaki Yahudi çarşısından geliyor.

Şu anda Hidayet Camisi'nin hemen önündeyim. Yapım yılı 1814. Ancak bu şu anda gördüğünüz cami değil. Ahşap bir cami olarak inşa ediliyor. Daha sonra Abdülhamit döneminde işte arkamda gördüğünüz cami Alexander Valery'e inşa ettiriliyor. Alexander Valery çok önemli bir mimar. Bir Levanten ve İstanbul'da Arkeoloji Müzesi'nden Osmanlı Bankası'na kadar pek çok yapı yapmış. Zaten onun izlerini bu camide görüyoruz. Ancak bu camiden çok daha önce burada bambaşka bir dünya var. İşte o dünyayı sonlandırmak için bu cami inşa edilmiş. Peki burada daha önce ne vardı?

Camiden önce burası bekar odalarının bulunduğu yerdi. Kayıkçı esnafının bekar odaları buradaydı ve yönetim Yeniçeri ağası Süleyman Ağa'nın elindeydi. Burası onun arpalığıydı. Ancak burası bir ahlaksızlık yuvasına dönüşmüştü. Her türlü ahlaksızlık burada ortaya çıkmıştı. Ve işte o yıllarda şehirde büyük bir veba salgını yaşanır. Ve halk bu vebanın sorumlusu olarak burada yaşanan ahlaksızlığı gösterir. Bunun üzerine 2. Mahmut devreye girer ve burada Melek Girmez adı verilen sokağı ve bölgeyi yerle yeksan eder, yıktırır. Yerine de Hidayet Camisi'ni yaptırır. Hidayet Camisi'nin hidayet kelimesi aslında buradaki ahlaksızlığın nasıl düzeltildiğini işaret eden bir anlama gelmektedir. Hidayet, Allah'a giden doğru yol anlamındadır.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
14: Paraf, paraf dünyası. Güzellik yer dünyası.
15: Otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni?
20: Express içelim.
19: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
21: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
22: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
23: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
23: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz.

0: Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bir zamanlar deniz yoluyla İstanbul'a gelen bütün malların indirildiği limanın bulunduğu Eminönü'nde güzel bir gezi yaptık. Geçmişte ticari liman burası ve ticari mekanlar da yine buradaydı. Her ne kadar bugün o liman kalmamış olsa da Eminönü'nün ticari liman olma özelliği hala devam ediyor. İşte biz de bu kalabalık semtte bir vaha gibi karşımıza çıkan tarihi mekanları gezdik. Onları rivayetler, söylenceler ve efsaneler eşliğinde sizlere anlatmaya çalıştım. Programımız burada son buluyor. Kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Keyifli bir gün olsun, sağlığınız yerindedir. Dilerim ki bizim keyiflerimiz yerinde. Evet, bugün kim geliyor mutfağıma? İlk defa benimle beraber olacak. Mutfağımızda beraberce yemek yapacağız. Işın İnceler, böyle bir düşündüm karıştırmayayım diye. Evet, Işın Hanım benimle beraber olacak. Neler yapacağız Işın Hanım'la birlikte hemen anlatıyorum sizlere. İlk defa duyduğum, bugün ilk defa tadacağım bir lezzet yapacağız. O da lahana kebabı efendim. Lahanadan da kebap mı olurmuş derseniz gayet de güzel oluyormuş. Birazdan öğreneceğiz. Daha sonra havuç çorbası yapacağız ve günü tatlıyla bitireceğiz tabii ki. Mandalina, pelteli güzel bir irmik tatlısı yapacağız. O zaman lafı uzatmayalım. Işın Hanım'ı mutfağımıza davet edelim. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: İyi misiniz?
1: İyiyim, sağ olun siz.
0: Ben de iyiyim. Tuğçe deyin ya. Siz
1: Tuğçe falan. Edeyim, tamam. Zaten derim.
0: Sosyal medyada da konuştuk, haberleştik.
1: Görüştük. Evet. Tuğçe diye başlarım ben de, öyle de devam ederiz.
0: İzliyor muydunuz Tuğçe'nin mutfağını? Devamlı. Bir anlatın. Hadi devamlı, biraz övün bizi.
1: Evet, ama övülmeye şimdi gerçekten yani
0: şaka
1: şöyle
0: yapıyorum
1: söyleyeyim.
0: Da sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: O kadar yani güzel değerlerle, o kadar güzel bana dönüşler oldu ki ben katılacağım dedikten sonra herkes tanıyor diyebilirim yani. Bütün ya. Eşim, dostum, arkadaşlarım. Ve şu anda da o kadar çok kişinin haberi var ki bu programda. Eminim şu anda bir reyting patlaması. Zaten aman reytingleriniz aman, çok yüksek. Eminim bugün daha da bir tavan yapacaktır.
0: İnşallah, inşallah.
1: Evet, ben de burada bu sıcak atmosferde olmaktan ben de son derece mutluyum.
0: Ne güzel, eşinizle beraber
1: eşimle
0: gelmişsiniz
1: beraber
0: galiba.
1: Evet.
0: Beşinci kamera olarak eşi var arkada. Ne güzel hatıra bunların aynen, hepsi değil
1: aynen.
0: mi?
1: Aynen, evet, o da bize kalacak. Olarak kalacak inşallah. Güzel çok, bir şekilde de bitiririz.
0: Çok güzel yemekler yapacağız.
1: İnşallah Tuğçe'cim,
0: İlk olarak
1: inşallah.
0: Lahana kebabı yapıyoruz. Evet. Sizi

0: öyle alayım ben ama ilk önce seyircilerimize malzemeleri sayalım. Tabii. Bir anlatalım sonra başlayalım olur mu? Tabii. Evet, lahana kebabının malzeme listesi geliyor. 1 adet orta boy lahana, 1 adet kuru soğan, yarım kilo kuzu kuşbaşı, 1 adet patates, 1 adet domates, 1 baş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet kapya biber, karabiber, tuz, üzeri içinse sarımsaklı yoğurdumuz var. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi önce tabii ki yemeğimizden önce etimizi bir güzel ocakta soteleyelim.
0: Soteleyelim.
1: Ben soğanımı bir doğrayayım.
0: Buyurun, bıçak verdim size. İlk önce soteleme işlemini yapacağız.
1: Evet, küçük bıçak alabilir miyim?
0: Tavam tabii ki. Bu tavamız da uygundur, evet, değil mi? Uygun. Şöyle küçük bir bıçak. Tamam, onu değil de şunu ya da bunu vereyim. Tamam. Evet, ilk önce soğanlarımızı soteliyoruz. Daha doğrusu etle birlikte soğanlarımızı doğrayacağız. İç aslında malzemesini hazırlıyor, kebabını hazırlayacağız.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Aslında normal yemek gibi çok da hani yemeklik olarak da doğramamıza gerek yok. Kebap olacağı için esasında biraz yani...
0: İri iri olsa dişe gelse daha iyi
1: makbul. Hani yani çok yerde mesela bunu şey olarak da yaparlar, arpacık soğanlı.
0: Ha, bütün arpacık soğanı koyarlar. Ama bu da bir seçenek. O da arpacık soğan çok keyiflidir. Çok severim ben arpacık soğanı.
1: Evet.
0: Zaten soğan, sarımsak yemeklerin en önemli malzemesi
1: onun için
0: diyelim.
1: Gördüğünüz gibi gelişi güzel doğruyorum. Hiç yani şey değil. Öyle hani çok milimetrik gibi özenmeye hiç gerek yok.
0: Hı hı.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi yağımızı koyayım mı hocam?
1: Evet, lütfen.
0: Ocağımızı açalım. Evet. Zeytinyağı, sıvı yağ.
1: İkisinin biraz karışık.
0: Biraz karışalım.
1: Ben.
0: Evet. Tamam. Yeterli
1: biraz
0: mi?
1: Biraz daha şekil.
0: Ha, ben az koyarım.
1: Tamam.
0: Benim az birazcık. Evet.
1: Biraz da ondan.
0: Biraz da sıvı yağ.
1: Tamam, yeterli.
0: Tamam, yeterli.
1: Şimdi ben...
0: Soğanlarımızı iri iri doğradık efendim.
1: Aynen, iri iri.
0: Evet. Dilerseniz arpacık soğan da kullanabilirsiniz.
1: Evet.
0: Şimdi kapya biberimize geçiyoruz.
1: Evet.
0: Evet. Yüzükle rahat etmiyorsunuzdur. Ben yüzüğü alayım mı?
1: Tamam, şekerim vereyim.
0: Şöyle sağlam bir yere koyalım.
1: Tamam canım.
0: Yüzüğümüz çünkü elimiz bulaşır. Tamam, yüzüğümüze zarar gelmesin. Tamam. Hemen bakın buraya koydum.
1: Tamam tatlım. Tamam mı? Tamam, tamam canım.
0: Evet. Kapya biberlerimizi de koyacağız içine. Evet, evet efendim. Ekranlarınızı şimdi açtıysanız zaten yazıyor ekranımızda ama ben bir daha tekrar edeyim. Lahana kebabı yapıyoruz. Soğanlarımızı iri iri doğradık.
1: Evet.
0: İsterseniz arpacık soğan da kullanabilirsiniz.
1: Evet.
0: Şimdi kapya biberimiz gelecek.
1: Ve sonra da hemen etimizi koyup.
0: Evet.
1: Sotelemeye başlayacağız.
0: Kapya biberimizi de koy. Bak onlar da iri.
1: Evet, hepsi iri. Hepsi iri.
0: Evet. Şimdi.
1: Ben bir iki diş sarımsağını. Şu anda koyacağım.
0: Hı hı. Ha, öyle biraz suyunu.
1: Diğerinde diğer kalan sarımsaklarımız da yoğurdunda kullanacağız.
0: Ha, yoğurdun içine çık. Evet, en üstte sarımsaklı yoğurdumuz var. Üzeri için onu kullanacağız.
1: Evet, şöyle.
0: Bu arada lahanalarımızı sıcak suda böyle 2-3 dakika batırdık ve çıkardık. Haşlanmış yani lahanalarımız.
1: Evet.
0: Aman o önemli, çok haşlamayın çünkü yırtılır içine.
1: Aynen.

0: belki çekebiliriz ama.
1: Parmaktan işte görüntü olarak.
0: Ama şimdi bunu da kaseden ters çevireceğimiz için hani sen yırtık da olsa üzerine bir başkasıyla yama yapabilme imkanımız var.
1: Var, doğru var. Söylüyorsunuz. Bu kaseyi kullanacağız herhalde, değil mi? Elimdeki.
0: Evet. Şimdi çok az çevirdim.

0: sayılırız.
1: Öyle mi?
0: Ben de aydınlıyım ya.
1: Yani tamam o zaman, hemşeriyiz. 30 yıllık evliyim. Evlenerek İstanbul'a geldim. Ha. Evet, 29 yaşında bir oğlum var.
0: Maşallah.
1: Evet.
0: Evli mi?
1: Hayır değil.
0: Bekar.
1: Bekar, evet. Ama şeyim ya, oldum olası mutfağa karşı
0: ilginiz var.
1: Her zaman olmuştur. Her zaman oldu.
0: Yani gençlikte de evlenme.
1: Küçüklüğümden beri. Evet. Beri. Çok seviyorum. Yani yemek yapmayı, yemeği yedirmeyi. Yemeği.
0: Ama yok, iyisiniz bence gayet.
1: Ay, vallahi iyisiniz. Diyecektim ki kameramanları, hani yayına lütfen ince çekme şeyiniz olsaydı.
0: Vallahi yapacak bir şey yok. Olsa ben kendim için bir çaba harcıyorum. Biraz daha daralsaydım. Ama şimdi bakın, siz ilk defa mı çıkıyorsunuz?
1: Daha önceden de çıkmıştım.
0: Çıkmış mıydınız?

0: O yüzden hep
1: peşin peşin daha... söyledik. Ha,
0: peşin peşin söyledik. Biz hem daha genciz efendim hem de daha zayıfız. Daha, bu gerçeği evet. Lütfen göz ardı etmeyelim diye. Tamam. Bizim, evet, biz kadınların maalesef bu ekrandaki problemi. Hadi siz arada çıkıyorsunuz. Ben her gün öyle.
1: Ama şahanesiniz.
0: Teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Hakikaten ama kilo koyuyor ekran.
1: Ne var kadar yani koyuyor mesela? Bir 5 kilo falan diyorlar. Koyuyor? Doğru
0: yönetmenim
1: mu?
0: Yönetmenim 5 kilo civarı değil mi? Öyle söyle. 5 kilo civarı.
1: Ay bugün bari 2-3 olsa da.
0: Bugün 2-3 de anlaşalım. Öyle sizin için bugün 3'e indiriyoruz.

0: Tabii ben, iştahsız olmak da bir sağlıksızlık belirtisi
1: ben
0: aslında.
1: Ben iştahlı insanları seviyorum. Yani mesela ben yemeğini yaptığım zaman...
0: Böyle iştahlı yiyecekler
1: aynen
0: değil mi?
1: Aynen öyle, aynen öyle. Ay hani ben diyet... Zaten benim eşim dostum da bilirler. Bana geldiklerinde diyorum ki yani ben diyetliyim, şunu bunu ben kabul etmiyorum. Etmiyorum. Evet. Ben bunu sizler için yaptım.
0: Yiyeceksiniz.
1: O zaman bu yenilecek.
0: Doya doya yiyeceksiniz.
1: Aynen öyle.
0: Ve hani o mutluluğu suratınızda göreceğim.
1: Evet, evet. Şimdi etlerimiz zaten devreye başladı.
0: Zaten tencerede de pişecek değil
1: aynen,
0: mi? Salçalı bir su

0: Böyle kaseye koyacağız. Şimdiden evet. ben söyleyeyim. Böyle kaseye evet. koyacağız. Böyle içini harcıyla dolduracağız. Kapatacağız böyle.
1: Bir dilim patatesini koyacağız. Ha,
0: patatesini koyacağız. Sonra böyle ters aynen, çevireceğiz. Evet. Patatesi ağırlık yapsın diye evet, herhalde değil mi? Sıkıştırsın diye.
1: Taban kısmına denk geleceği için hani yani keserken de böyle tam hani altta sanki bir başka bir şey varmış,
0: varmış gibi evet. olsun. Aynı zamanda sunum açısından da öyle. Evet. Tamamdır. Baharat ilave edecek miyiz?
1: Edeceğiz. Hı hı. Çok da fazla bir baharat kullanmıyorum esasında.
0: Tuz karabiber.
1: Tuz karabiber. Evet, evet canım. Onu da ocağımızı kapattıktan sonra
0: bu
1: koyacağız.
0: Bu lahana kebabı nerenin yemeğidir acaba?
1: Esasında.
0: Yöresi var mı? Ben bilmiyorum.

0: lahanaları aslında.
1: Ha, evet,
0: onun gibi
1: hayal
0: ortasını oyuyorsunuz, çıkarıyorsunuz o lahanayı. İçine bunu aynen bu şekilde yapıp içine bunu dolduruyorsunuz.
1: Sonra yine tencerede mi?
0: Gene lahananın içine bunu koyduktan sonra bir düzgün bir kapak alıyoruz o kestiğimiz yerden. Onu da kapatıyoruz. Gene ters çevirip daha büyük bir yani tabii
1: bayağı
0: ki elverişli
1: bir
0: tencereye koyuyoruz.
1: Evet.
0: Aynı bu şekilde gidiyoruz. Esasında bu bir Balkan yemeği.
1: Kesip kesip mi yiyorsunuz sonra?
0: Pasta gibi.
1: Pasta gibi.
0: Dilim dilim.
1: Öyle
0: evet,
1: hayal ettim.
0: Evet,
1: dilim dilim.
0: Evet.
1: Bir Balkan yemeği.
0: Evet. Hmm. Evet. Esasında.
1: Bu arada doğrudur. Çünkü Balkanlarda hakikaten çok fazla lahana tüketiliyor. Şuradan biliyorum salatanın adı vardı da unuttum. Çok güzel bir lahana salataları vardı,
0: vardı
1: mesela.
0: Vardı.
1: O zaman anlamıştım ki her yerde Balkanların her ülkesinde ve şehrinde o lahana salatası
0: tabii
1: olunca evet dedim bu coğrafyada lahana oldukça tabii fazla tüketiliyor.
0: Ve,
1: o yüzden şaşırmadım.
0: Ben...

0: var. Ya ben ama tam emin değilim şu anda.
1: Şey, onu sevmiyorum biliyor musunuz eti öyle.
0: Ben de yakıştıramıyorum. Ben de yakıştıramıyorum. Alışmamışız.
1: Öyle, gibi
0: şimdi
1: yani.
0: Şekerim bunun altını
1: ne yapalım, kapatalım mı?

0: Bakın, yine iri iri.
1: Hiçbir şeyim şey değil yani...
0: Muntazam değil.
1: Aynen öyle.
0: Biraz daha gelişi güzel
1: aynen
0: yani.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Domatesler, hele bir de yaz domatesi olsaydı daha da lezzetli olurdu.
1: Tabii mutlaka.
0: Evet.
1: Bakalım. Bugün şimdi benim burada olduğumu bilen o kadar çok tanıdığım eşim, dostum var ki. Hı hı. Şimdi yani küçücük de olsa hem bu yemeği yaparken... Küçücük de olsa bir selam göndermek istiyorum.
0: Aa,
1: çünkü...
0: tabii. Bakın şu kameraya.
1: Çünkü bekliyorlar benden.
0: Lütfen, lütfen. Severiz selam göndermeyi.
1: Öncelikle Salihli'deki aileme, daha sonra bütün eşim, dostum, arkadaşlarıma ve Akseki'li hemşerilerime buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar.
0: Akseki'ye selamlar olsun. Manisa Salihli'ye selamlar olsun.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yurdumun her köşesine selamlar olsun.
0: Evet. Evet, domatesimizi de koyduk.
1: Neredeyse artık o işlemin sonuna
0: geldi. İç harcımız hemen hemen hazır. O zaman baharatlarını ilave edelim isterseniz. O da benden olsun hadi.
1: Evet canım.
0: Evet, tuzumuzu koyuyoruz.

0: Şöyle yine bir karıştıralım mı?
1: Karıştıralım, evet. Hı-hı. Zaten kuzu eti olduğu için de çok çabuk pişecektir.
0: Evet, kuzu eti. Doktorlarımız, uzmanlarımız kuzu etinin çok daha sağlıklı olduğunu, onların beslenmesinden kaynaklı, evet. Yani hayvanların beslenmesinden kaynaklı dana etine göre daha iyi olduğunu söyler. Ben biraz mesafeliydim çünkü kuzu kokuyor vesaire diye ama alıştım, daha iyi kuzuyla aram artık.
1: Bir de herhalde onu her yörenin kuzusu olarak da demiyorlar değil mi? Belli bir yörenin kuzusu mu
0: onu
1: kokar derler.
0: Evet, onu evet. Çok bilmiyorum. Şimdi evet. Doğru söylemiş evet. Olmam. Olabilir ama evet. Beslenmesi daha iyiymiş kuzunun. Evet. O yüzden kuzu tüketin derler uzmanlarımız. Bilemiyorum.
1: Canım bu şimdi oldu.
0: Bunu kapatıyorum altını.
1: Evet hayatım. Tamam. Bunu kapatıyoruz. Şimdi ben şurada şunu şöyle koyayım. Hı
0: evet.
1: Şimdi şöyle bir kasemi alıyorum. Ve burada Tuğçe'cim şimdi şöylesine yani hatta şunu şimdi bırakayım biraz daha şöyle büyüğünü almak.
0: Bunu sanki oraya getirmem gerekiyor
1: evet,
0: gibi
1: canım.
0: Hissediyorum.
1: Aa, şunu alayım mı şöyle?
0: Ha, falan. Evet onu diğer tarafa alalım.
1: Evet bunu bu şekilde
0: koyduk.
1: Koyduk. Hı-hı. Hatta şöyle biraz da şöyle şuradan yırtacağım.
0: Hah yamalar tabii, yapacağız.
1: Tabii hiç o sorun değil. Evet şekerim. Bunu şimdi içine dolduracağız.
0: Ben bunu alayım. Evet, bilerek canım. Tahta kaşığı aldım çünkü tabii, daha iri ya da kolay aynen, hareket edebilin aynen. Diye.
1: Aynen. Hı-hı.
0: Ben de şu patatesi evet. Bari. Böyle böyle istiyorsunuz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet canım evet.
0: Ben de bir şeyler yapayım. Çok zor işlemlerim
1: yapıyorsunuz,
0: var.
1: Yapıyorsunuz ben takip ediyorum. Maşallah gayet güzel
0: elimizden
1: yardım yapıyorsunuz yani evet.
0: Evet böyle böyle veriyorum patatesleri.
1: Evet canım. Hatta bakın tekrar şöyle şuraya koyuyorum. Hı-hı. Bunu kendimiz olduğumuz gibi şöyle hı-hı. Güzelce şekillendiriyoruz.
0: Ve ters çeviriyoruz.
1: Ve bu şekilde ters çeviriyoruz.
0: Görüntüsü de güzel. Evet.
1: Evet. Bu şekilde.
0: Diziyoruz.
1: Evet diziyoruz.
0: Hı-hı. Şimdi diğerini yapalım.
1: Evet.
0: Efendim gördüğünüz gibi gayet kolay. Gayet pratik. Bir evet. Kez daha nasıl yaptığımızı anlatayım ben sizlere. Evet, çünkü lahana severler çok, lahana sarması severler çok. Ama lahanayı farklı bir şekilde tüketmek istersek de bu da bir alternatifi.
1: Evet,
0: Balkan
1: canım.
0: Yemeği olduğunu söyledi Işın
1: evet.
0: Abla. O yüzden ben size bir anlatayım. İlk önce tavamızda etimizi, kapya biberimizi, soğanımızı güzelce kavurduk. Sonra biraz domates ilave ettik. Baharatlarını koyduk. Etimiz hazır.
1: Evet,
0: İri iri doğrayın. İsterseniz arpacık soğan kullanın. Çok önemli değil.
1: Değil.
0: Evet. Daha önceden lahanalarımızı 2-3 dakika sıcak suda haşlamıştık. Haşladık. Böyle bir kasenin içine, evet. Zaten az önce de görmüşsünüzdür. Birazdan da göreceksiniz. Kasenin içine lahanaları koyduk.
1: Evet.
0: İçine harcımızı koyduk. Şu anda gördüğünüz gibi
1: evet.
0: Patatesle.
1: Bir dilim patatesle evet. Şu şekilde
0: koyuyoruz.
1: Bunu böyle
0: kapatıyoruz. Ve ters çevirip tenceremize yerleştiriyoruz.
1: Evet.
0: Daha sonra da salçalı bir su yapacağız, sos yapacağız. Tenceremizi evet alacağız ocağımıza
1: evet,
0: pişirmeye
1: canım.
0: Devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Piştikten sonra da üzerine sarımsaklı yoğurt
1: i̇şte
0: afiyetle yiyeceğiz.
1: Tam bir
0: İşlemimiz şölen. Bu kadar. Evet. Pratik kolay, görseli de güzel, havalı yani bence.
1: Evet.
0: Bana havalı geldi.
1: Önce bir hani kebap deyince acaba nasıl olur diye düşünebilirler yani hani izleyicilerimiz bilmeyenler için diyorum tabii.
0: Hı hı.
1: Ama hakikaten sunum çok güzel.
0: Sunum hakikaten güzel. Evet. Bu arada

0: Seyircilerimize ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum Işın abla sen. Sarmaları,
1: tamam canım, tabii ki.
0: Sarma değil bu kebaptı,
1: evet,
0: pardon.
1: Canım.
0: Kebabı yaparken. Işın abla da efendim bize başvuru yapıp mutfağımıza gelen konuklarımızdan.
1: Evet.
0: Siz de eğer benimle beraber bu mutfakta yemek yapmak isterseniz kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hakikaten atlamıyoruz, mutlaka geri
1: evet,
0: dönüyoruz.
1: Evet.
0: Hatta Işın ablayı aramışız, o açmamış.
1: Evet, üzerine, ben atlamışım.
0: Evet, o atlamış yani bize.
1: Ben atlamışım.
0: Evet,
1: evet.
0: O yüzden
1: gerçekten ama Tuğçe'cim çok farklı, çok güzel, çok sıcak bir yaklaşım var. Yani kanal ilk başlangıçtan yani müracaattan şu ana kadar gerçekten çok farklısınız.
0: Öyle
1: evet
0: mi?
1: Çok farklısınız. Yani bütün çalışanlar genel
0: Aa,
1: olarak
0: güzel.
1: Söylüyorum. Evet. Ha, sanki kendi evimde, kendi mutfağımda.
0: Rahat ediyorsunuz bu,
1: değil
0: evet, mi? Gerilmiyorsunuz. Şey,
1: evet, hayır hayır.
0: Ekip arkadaşlarımız da öyle. Evet bu arada efendim hakikaten yani şimdi biz böyle konuklarımla beraber ekranın karşısına geçiyoruz. Sizlerle işte 45 dakika bir saat beraber oluyoruz ama
1: evet.
0: Ekran arkasında çalışan arkadaşlarımız var. Gencecik kızlarımız var sevgili
1: evet.
0: İrem ve Gizem. Hakikaten tüm
1: çok.
0: Mutfağın hazırlanması, malzemeler
1: çok.
0: Her şeyle ilgileniyorlar. Birçok emekleri var. Yapımcım Keza Büşra öyle. Yönetmenlerim, tüm reji
1: çok.
0: Ekibi,
1: ulaştırması.
0: Tüm teknik ekibimiz,
1: evet.
0: Her şey, tüm
1: evet.
0: Ekip.
1: Evet.
0: Herkes bir özveriyle çalışıyor. İşte ekmek evet. Parası.
1: Evet.
0: Öyle.
1: Ama sonuçta çok güzel.
0: Evet. Keyifli.
1: Sonuçta
0: mutluyuz.
1: Çok güzel. Aynen.
0: Evet.
1: Gelen de mutlu. Misafir de çok mutlu. Yani şey,
0: önemli olan
1: tabii
0: o.
1: Ki. Tabii
0: siz
1: ki.
0: Evinize misafir gelse onu mutsuz mu göndermek istersiniz?
1: Ne kadar önemli.
0: Tabii ki. Siz de bizim burada evimiz burası bizim. Siz de
1: evet,
0: bizim
1: canım.
0: Konuğumuzsunuz.
1: Aynen.
0: Bunlara özen gösteriyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Evet. Ne evet. Kadar çabuk. Neredeyse bak bir tencereye yakın.
0: Yemek çıktı.
1: Evet kebabımız hazır.
0: 4 vanlı 6 kişilik olur bu kebapta.
1: Evet. Evet çok rahat olur.
0: Ben birini saymayı mı unuttum yönetmenim? Sen bir şey dedin kulağıma. Ha genç yönetmenlerimiz. Ha, Gül, genç Gül yönetmenim. O kadar güzeldir ki bir görseniz. Bir gün çıkaracağım, rejiden alacağım, geleceğim seninle yemek yapacağım Gül.
1: Ne güzel, ne mutlu maşallah.
0: Ay, öptüm Gül'cüm seni. Yakından gördü beni, ben de ona öpücük yolluyorum. Kameralar aracılığıyla, evet.
1: Bu öyle lahanamız da ne kadar inceymiş.
0: Yani, daha güzel.
1: Evet, çok güzel.
0: Daha
1: gerçekten
0: güzel.
1: Çok güzel.
0: Daha ben, böyle eti hissedeceğiz
1: aynen,
0: daha fazla.
1: Aynen. Ben evet. Ne yapıyorum biliyor musun Tuğçe? Ben böyle, ben her hafta pazartesileri mutlaka pazara çıkarım. Ben, bizim orada Göztepe pazarı kurulur. Ve haftanın ilk günü olduğu için de çok taze ürün gelir oraya.
0: Zaten pazara çıkılmasını hep savunuyoruz.
1: Mutlaka. Hiçbir
0: evet.
1: Şey almayacak dahi olsam ben mutlaka çıkarım. Mutlaka. Ve şimdi ben oraya gittiğimde güzel böyle yani ince yapraklı bir lahana bulduğumda mutlaka birkaç tane alırım. Hem
0: kapuska
1: de.
0: Seviyor musunuz?
1: Bayılırım. Acı
0: ya,
1: biberli.
0: Benim bu lahanayla olan, lahanayla da ilişkimde bir problem var.
1: Ne gibi?
0: Daha çok seveceğim. Belki bu kebaptan sonra daha çok seveceğim
1: hadi
0: inşallah.
1: Hadi bakalım inşallah. Bir
0: sence
1: yapıyorum.
0: Bir tane daha sığdırabilecek
1: miyiz? Bir tane daha etimizi de şey yapalım.
0: Tamam.
1: Kullanmış olalım.
0: Tamam.
1: Lahana evet.
0: Evet.
1: Oradan alıyorum işte Tuğçe ve ben birkaç tane alıyorum dediğim Hı-hı. gibi. Ama tabii ki yapım aşamasında biraz hani bir çıldırır gibi oluyorsun. Çünkü bütün bir mutfak lahana oluyor. Düşün
0: kocaman
1: yani.
0: Şöyle bir şey
1: aynen.
0: Yani.
1: Ama sonra inanır evet. Mısın bir kış sezonu da rahat ediyorum. Şeye koyuyorum dondurucuya.
0: Ha, böyle doğrayıp doğrayıp dondurucuya ayırıp ayırıp
1: tabii,
0: koyuyorsun.
1: Tabii
0: kapuska
1: tabii.
0: Kapuska için.
1: Tabii. Yok kapuska olarak değil. Sadece İyi. Ekli ve zeytinyağlı yaprak
0: zeytinyağlı
1: sarması.
0: Yaprak sarması.
1: Evet, evet.
0: Ama lahananın sarması güzel olur hakikaten. Şimdi
1: evet.
0: Ona bir laf söyleyemeyeceğim.
1: Evet. Bakın içimizde tam geldi.
0: Tam
1: öyle
0: geldi.
1: Derler,
0: ölçümüz tam
1: bizim
0: oldu.
1: Oralarda böyle tam tutunca hacca gideceksin derler.
0: Öyle mi? Şey Manisa tarafında
1: evet,
0: bizim oralar
1: evet,
0: dediğiniz.
1: Evet, evet.
0: İnşallah gidersiniz.
1: İnşallah canım.
0: İnşallah kısmet
1: besin,
0: olur.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Bütün
0: şimdi tenceremizi şöyle
1: birlikte.
0: Koyalım. Bir şekilsiz koydum ama. Şimdi evet. Salçalı su mu yapacağız?
1: Evet salçalı suyumuzu. Esasında şunun içinde de. O salçayımızı erisik hani hem bunun yanının üstüne lezzeti de geçer.
0: Öyle mi yapalım?
1: Evet.
0: Tamam, tamam tabii ki. Tabii ki.
1: Evet.
0: O zaman direkt
1: sıcak
0: onu kullanacağız.
1: Sıcak suyumuz da vardı.
0: Rica etsem alır mısın?
1: Tabii ki.
0: Işın ablacığım.
1: Tamam.
0: Evet. Arkadan.
1: Tamam şekerim.
0: Koyalım içine birazcık. Ha birazcık değil bayağıcık.
1: Evet, evet. Çünkü hani şeylerin
0: tabii,
1: yarısına
0: pişirsin.
1: Kadar.
0: Tabii pişirsin. Evet.
1: Gelsin.
0: İyice pişirsin.
1: Evet yeterlidir. Sonra gene bakalım.
0: Evet efendim. Tavamızda sotelediğimiz malzemelerin, evet. Bitirdik. İçine salçamızı koyduk, onun da lezzeti geçsin. Hani et suyu gibi olsun değil
1: aynen,
0: mi? Etin de lezzeti geçsin tabii. diye. Şimdi salçamızı şöyle bir
1: eritiyoruz.
0: Ardından biraz lahana kebabımızda oyalandık. Çünkü diğer yemeklerimiz hakikaten çok pratik
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet canım. Ben bu arada Tuğçe böyle tereyağımızı da...
0: O da bir lezzet tabii evet, tereyağı demek evet, lezzet demek.
1: İlla ki girecek aynen.
0: Evet.
1: Bunu da böyle parça parça... Hı hı.
0: Koyuyorsun.
1: Evet koydum.
0: Bitti efendim işlemimiz. Suyumuzu da dökeceğiz tenceremize. Evet. Ocağımızda kısık ateşte yavaş
1: biraz
0: yavaş.
1: Biraz tuz isteyeceğim yalnız.
0: Buraya tuz
1: evet,
0: istiyorsun.
1: Biraz daha tamam. Lütfen.
0: Hı-hı. Tuzumuzu da koyalım.
1: Koyalım.
0: Yeterli mi şuna?
1: Yeterli şekerim yeterli.
0: Fokurdamaya başladı evet. artık koyabiliriz tamam. bence. Evet. Değil mi? Hı. İstersen ocak kalsın böyle.
1: Evet.
0: Bunu ben dökeyim. Önce.
1: Evet canım. Evet. Hı-hı. Yeterli.
0: Yeterli
1: tamam.
0: mi? Oh. Bu kadar efendim. Bitti. Evet. Şimdi kısık ateş ama değil mi?
1: Yani önce bir şey olsun istersen bir kaynasın.
0: O zaman bence şu ocağı alalım.
1: Ben bir
0: burada
1: şey
0: çorbamızı yaparız.
1: Ben yemeklerimin üzerine genelde bir tabak
0: koyuyorsun.
1: Kapatıyorum. Hı-hı. Yani şu ölçüde bir tabak olursa hani o tencerenin zaman... kapağının altında mesela o olabilir mi?
0: Burada bakayım. Lahanalarımız tamam. vardı zaten. Bak istersen. Biraz büyük
1: biraz
0: mü geldi?
1: Büyük geldi?
0: Şimdi başka bir Soru tabak yok. Bulacağım ben sana. Yok yok bulacağım birazdan. Tamam. Çorbamızı yaparken tabağımızı tamam. da bulacağım.
1: Kapağını kapatalım bulunca.
0: Kapağını da kapatacağız. Şimdi efendim buraya alıyoruz. Lahanamızı günün ikinci tarifi olan havuç çorbasına geçiyoruz. Malzeme listesi burada. Ekranlarınıza geliyor. Bakalım neler varmış.
1: Evet.
0: Evet. Bir adet tavuk budumuz var. İki adet havucumuz var. İki yemek kaşığı un. Bir tatlı kaşığı zerdeçal. 2 su bardağı tavuk suyu, 1 fincan sıvı yağ, üzeri içinse 1 yemek kaşığı tereyağı ve kuru nanemiz var. Bu kadar. Evet. Gel canım.
1: Evet, bunu koyduk.
0: Çorbamıza geçebiliriz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Tencere lazım sana.
1: Evet
0: değil mi?
1: Canım. Evet.
0: Hemen ben tenceremizi alıyorum arkadan. Bu tenceremiz uygundur herhalde.
1: Evet canım uygun.
0: Ocağımız da
1: koyalım.
0: Açık. Ocağın altı açık.
1: Tamam şekerim. Biraz sıvı yağ koyacağım. Yine ikili yağ, iki çeşit ben de
0: koyalım.
1: Tercih ediyorum.
0: Hı-hı. Havuçlarımız rendeleniyor. Evet. Yağlarımızı koyalım.
1: Evet,
0: yağlarımız kıssın biraz.
1: Evet.
0: Evet. Havuç çorbası yapıyoruz.
1: Evet.
0: Gayet aslında tavuk budunu haşladık.
1: Aynen.
0: Suyunu kullandık.
1: Aldık. Evet.
0: Etini didikledik.
1: Didikledik.
0: Ve
1: bundaki tek
0: espri
1: zerdeçal. Evet. Tek.
0: Kanserse var, faydası büyük,
1: aynen.
0: çok önemli bir baharat. Hep ne diyoruz, Tuğçe'nin mutfağında çok konuşmuşuzdur zerdeçal üzerine. Mutlaka mutfağımıza ekleyelim. Hatta sabah kahvaltısına zeytinyağı içine biraz zerdeçal, biraz pul biber, biraz karabiber böyle ekmek banarak böyle bir yesek vücudumuza
1: evet.
0: bağışıklık sistemine faydalıymış efendim. Ben demiyorum, uzmanlarım
1: evet.
0: söylüyor.
1: Pilavsa bu kış günlerinde.
0: Evet. Özellikle kış evet. günlerinde ve pilavlarda da çok güzel ve safran gibi sarı sarı zerdeçallı pilav. Bu mutfakta da yapıldı.
1: Evet.
0: Hı. Ha undan önce havuçları
1: tabii,
0: mı kavuruyoruz?
1: Tabii tabii undan önce havuçlarımızı
0: tamam.
1: kavuruyoruz. Ve bir tane havuç yeterli.
0: Bence de yeterli.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi havucumuzu şöyle evet, bir kavuralım. Senin orada başka işlemin var mı?
1: Hayır canım. Heh, zaten tamam. biraz sonra ununu vereceğiz.
0: İstersen al İnce abla. İnce abla diyorum ben senin soyadına. Bayağı isim olarak kafama yazdım. Işin demiyorum. İnceler ya. İnci yazmışım
1: ama bak,
0: kafama.
1: Bak İnci de güzel.
0: İnci de güzel bak, isim.
1: Evet yani
0: İnci
1: bugünlük alabilirim.
0: Ha, yok yok ben senin yine adını söyleyeyim de. Dur ben tenceremizin kapağını getireyim bu arada. Evet.
1: Evet, evet onu pişmeye bırak. Altı tam açık değil mi onun? Türkçe?
0: Evet evet tam açık.
1: Şimdi güzel soteliyoruz. Zaten öyle derler. Bilmiyorum yanlışım yoktur herhalde havucun. Faydasının ortaya çıkabilmesi için yağla
0: zeytinyağıyla
1: sotelen değil mi?
0: Ya, çok bilmiyorum ama sadece şöyle bir bilgi var. Bazı işte sebzeler vesaire yani yiyecekler bir şeyle birleşince onun asıl faydası
1: çıkıyor
0: ortaya,
1: ortaya
0: çıkıyor.
1: Evet.
0: Hani havucunki de öyle olabilir. Zeytinyağında belki sotelenince
1: evet.
0: girince çıkıyor.
1: Evet.
0: Havucumuzu rendeledik ve soteliyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi unumuzu ilave ediyoruz.
1: Yani şu tencereye şöyle bir 3 kaşık dolu dolu
0: unumuz
1: koydum.
0: Var. Evet bu arada sıcak suyumuzu da alayım ben birazdan lazım olacak.
1: Evet birazdan lazım olacak. Yalnız

0: Şey Tuğçe'cim, ben buna önce bir bardak kadar bir normal su koyayım. Hani hemen onu şey olmasın.
1: Şimdi mi koyayım?
0: Evet, normal su. Aha.
1: Bu normal su.
0: Tamam.
1: Normal su dediğin
0: tamam,
1: sıcak.
0: Tamam, alalım. Evet canım. Evet, hemen başladı zaten. Koyacağız şekeri.
1: Koyalım mı biraz, evet, daha? Evet.

0: gibi. Hı hı. Havuçlarımızı.
1: Bir açacaksın.
0: Aynen.
1: Evet. Daha sonra üzerine nane mi yakacağız?
0: Evet, üzerine tereyağını. Zaten nane. Zerdeçalı da o anda yakıyorum ben.
1: Ha, zerdeçalı evet, da yakıyorsun. Evet. Ha, evet. İçine şey yapmıyorsun direkt.
0: Hayır,
1: üstüne.
0: Koymuyorum. Hı. Evet, nane ile birlikte.
1: O zaman bundan sonraki aşamamız tavuk suyumuz ve budumuz ve evet, etimiz devreye evet. girecek. Bu kadar gayet pratik ve basit. Evet. Üzerine de tereyağında nane ve zerdeçal yakacağız. Afiyetle yiyeceğiz.
0: İşte
1: bir
0: bu
1: kış
0: kadar.
1: Çorbası.
0: Aynen, aynen.
1: Mis gibi bir çok, kış çorbası.
0: Bir kıvamlı çorba her zaman için çok daha güzel bana göre.
1: Ben de yoğun çorba severim. Çok sulu sulu sevmem. Evet, evet, daha kıvamlı severim.
0: Evet, hani derler ya, kaşığına ulaşacak derler.
1: Öyle derler, doğru söylüyorsun. Ben de öyle. Mesela benim favorim tarhana çorbasıdır. Ve tarhana çorbasını sulu sulu değil de böyle biraz daha yoğun yoğun severim.
0: Evet.
1: Böyle hem doyurur da.
0: İnsanın içini daha bir ısıtıyor,
1: ısıtıyor
0: sanki değil mi?
1: Ve doyuruyor evet, da. Doğru. Yoksa öyle su gibi olmuyor. Bence benim fikrim.
0: Evet,
1: evet benim efendim. Fikrim.
0: Şimdi iki su bardağı kadar.
1: Tavuk suyu da devreye
0: tavuk
1: girdi.
0: Tavuk koyduk.
1: Ben sana tava getirdim çünkü yakacağız. Birazdan zerdeçal naneyi tereyağında.
0: Evet, evet hayatım.
1: Şunu hayatım. Biraz ben altını kısayım
0: evet,
1: diyorum.
0: Tamam. Evet tamam. Bu da neredeyse oldu. Zaten artık koyulaşmasını bekleyeceğiz.
1: Bekleyeceğiz.
0: Kıvam almasını bekleyeceğiz.
1: Tavuklarını koyalım mı?
0: Bir şey olsun. Şimdi bir taşın bir kaynasın.
1: Bir taşın kaynasın.
0: Ondan
1: sonra koyalım.
0: Evet, evet.
1: Tamamdır. O zaman bekleyelim mi mandalinalı
0: geçelim. Hayır
1: dersin?
0: Geçebiliriz tabii ki geçebiliriz. Sorun
1: ya da,
0: değil.
1: Ya da beklesin bitirelim işimizi halledelim tereyağını da yakalım. İstersen o yakma
0: tamam,
1: işlemini
0: koyalım,
1: yapmaya başlayayım
0: canım,
1: ben.
0: Evet.
1: Eyvah bütün şeyler çalışıyor yine.
0: Evet ocağın.
1: Bütün ocaklar çalışınca benim böyle bir elim yandı da o yüzden böyle.
0: Geçmiş olsun evet işte mutfak kazası.
1: Bunu da anlata anlata yalnız ben ilgiyi seviyorum galiba. Sürekli böyle elimi yaktım ben şöyle oldu böyle oldu diye. Hakikaten canım yandı ama.
0: Kazası. İşte her zaman hepimize açık Allah korusun.
1: Evet. Evet. Dikkat edelim. Şimdi tereyağını eritiyoruz
0: evet,
1: efendim.
0: Tereyağımızı eritiyoruz.
1: Maşallah. Ocağımızda.
0: Çok çabuk gitti. Evet. Evet. Bak ne kadar dolu, bereketli.
1: Yanıyor her şey. İşte bu evet. yaşanmışlık hissi. Evlerde evet. de böyle yemek
0: evet.
1: kokuları.
0: Mutluluk.
1: Değil mi? Mutluluk. Evet.
0: Allah herkesin evinde.
1: Huzur,
0: yani,
1: mutluluk,
0: evet,
1: sağlık versin.
0: Evet.
1: Gerçekten daha önemli hiçbir şey yok.
0: Evet, en başta.
1: Canımıza bir şey sağlık. Olmasın, giden gidiyor değil mi? Yani maldı, büyüktü
0: tabii canım,
1: vesaireydi.
0: Tabii.
1: Bunlar değil, canımıza bir şey olmasın.
0: Veya yerine evet. gelebiliyor yani Allah'ın izniyle.
1: Gelebiliyor, evet.
0: Evet ama can,
1: giden
0: evet.
1: yerine gelir demek istedim. Evet. Sen daha evet, doğru canım. Söyledin. Işın abla giden yerine geliyor ama sağlığımız önemli, huzurumuz önemli. Bak bir taşım kaynadı
0: evet,
1: o artık.
0: Şekilde.
1: Şimdi koyayım
0: evet,
1: mı tavuğunu?
0: Koyabilirsin evet canım.
1: Tavuk butlarımızı didiklemiştik efendim. Onları da ilave ediyoruz içine.
0: Hı-hı. Tamam.
1: Sen yine
0: renk de güzel.
1: Renk de güzel. Evet şimdi biraz da sarı girecek. Daha da güzel olacak.
0: Daha da güzel
1: İlk
0: olacak.
1: İlk önce zerdeçalı mı?
0: Hiç fark,
1: fark
0: etmiyor.
1: Etmiyor.
0: Hayır
1: tamam.
0: Hayır hiç fark etmiyor.
1: Zerdeçalımızı koyduk. Evet, üzerine nane biraz evet. bana fazla gibi geldi ama sen bak istersen.
0: Tamam şekerim, ayırabilirsin yarısını.
1: Evet, şöyle bir tereyağında kavuralım.
0: Hiçbir şey olmasa, yani lezzetsiz bir yemek bile olsa şu yaptığımız şu olay.
1: Nane yakmak
0: yani
1: değil mi?
0: Yani başlı başına bir
1: bence
0: lezzet.
1: De.
0: Başlı başına. Sarımsak,
1: %100
0: yoğurt.
1: Katılıyorum.
0: Yani sarımsaklı yoğurt. Başlı başına.
1: Ya da zeytinyağında o sarımsağın sotelenmesi.
0: Aa, yani yok böyle bir
1: muazzam.
0: Şey. Evet.
1: Gerçekten
0: evet.
1: öyle. Evet.
0: Süper.
1: Bu da bitti.
0: Bu da bitti. Bu da bitti sayılır.
1: Koyayım mı?
0: Evet.
1: Nanemizi. En sevdiğim görüntü.
0: Koyalım. Şimdi mi koyalım yoksa
1: sunumda
0: koyalım.
1: Mı koyalım? Sunum için bir daha yakarız ya.
0: Tamam.
1: Ha, bir daha yakarız. Şöyle bir seyircilerimiz görsün.
0: Tamam.
1: Ben zaten nanenin hepsini kullanmadım
0: tamam,
1: ya.
0: Tamam bak işte düşündüm.
1: Evet evet.
0: Ayırdın. Tamam
1: sunumda
0: canım.
1: Sunumda bir daha üstüne koyarız.
0: Evet şekerim koyabilirsin.
1: Şöyle bir seyircilerimizin hakikaten böyle bir heveslensinler.
0: Evet. Bakalım,
1: akşam evlerinde
0: şekerim.
1: Yapsınlar
0: İmzayı
1: istedi.
0: İmzayı sen at.
1: Evet.
0: Evet.
1: Oh. Şimdi bir dakika evet. alayım suyumdan.
0: Al canım.
1: Şu kepçeyle alayım ben daha sağlıklı Hı-hı. olacak. Kaynıyor efendim mis gibi. Tam bir kış çorbası.
0: Aynen. Tamam.
1: Hop. Kaymasın yanmayalım. Evet.
0: Evet.
1: Oh daha ne olsun
0: Muhteşem.
1: Karıştırmak ister misin?

0: Muhteşem. Hı. Şöyle bir kere karıştıralım. Kıvamı da çok güzel.
1: Kıvamı da güzel oldu.
0: Evet.
1: Mis gibi bir çorba efendim. Evet, tam bir çorba. Kış çorbası. İnşallah siz de evinizde denersiniz, afiyetle yersiniz. Evet, o zaman çorbamız da olduysa...
0: Evet. Kapatalım.
1: Altını kapatıyorum artık. Evet. Lahanamız, lahana kebabımız hala pişmekte. Evet. O zaman günün son tarifi olan mandalina, pelteli irmiğe geçelim. Malzeme listesi burada. Evet, bakalım neler varmış mandalina pelteli irmikte. 1 kilo süt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, yarım paket toz krem şanti, 1 paket tereyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı özür diliyorum, 1 paket vanilya, 1 adet muz, üzeri için 4 adet mandalina, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, yarım su bardağı toz şekerimiz var. Evet, evet. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Evet, önce irmiği vereyim. Tuğçe'cim 1 su bardağı irmiğimizi...
1: Evet, ocağımızı açalım hemen.
0: Önce bir ocağımızı açıp...
1: Evet. Hı. Açtık ocağımızı.
0: Evet, ben önce irmiği koyuyorum.
1: Böyle alayım seni. Evet, sana bir tahta kaşık gerekecek.
0: Esasında şu daha bir...
1: Onunla mı yapacaksın? Evet, tamam. Hemen. Da burada hazır da bulunsun.
0: Sütümü de koyuyorum.
1: Evet. Güzelce evet irmiği muhallebi yapacağız.
0: Evet.
1: Karıştıra karıştıra. Şimdi bir tart kabımız var. Bu muhallebi yapacağız.
0: Evet.
1: Tart kalıbına koyacağız.
0: Koyacağız. Bir miktar donmasını bekleyeceğiz. Hmm. Evet, çünkü iki aşamadan oluşuyor tatlımız. Hı-hı. Sonra da üst kısmına, yani kalıptan çıkardığımızda tatlımızı üst kısmına da mandalinli peltemizi yapacağız.
1: Evet, nişastayla mandalina peltesi. Evet. Evet. O zaman ben acaba rondodan mandalinaları çekeyim mi? Çekmemiz gerekiyor değil mi?
0: Aynen canım, aynen. Tamam. Bir çay bardağı suyla birlikte. Tuğçe'cim onları evet.
1: Sonra ocağa alıp nişastayla pelte evet, yapacağız. Evet. O kadar. Evet efendim, tabii ki biraz zaman alan bir işlemi olduğu için, yani buzdolabında donması gereken bir işlemi olduğu için. Evet. Sağ olsun. Işın abla önceden yapmış, getirmiş. Yani tatlımız hazır ama tüm aşamalarını yine sizlere göstereceğiz. Evet. Ne aradın?
0: Bu bir bardak olan budur herhalde. Bu yarım bardak.
1: O daha az görünüyor. Evet. Daha fazla.
0: Tamam. Şimdi şekerimi de koyuyorum.
1: Çünkü peltede de şeker var. Evet. Doğru söylüyorsun. Peltede daha az.
0: Evet.
1: Bir su bardağı olan
0: evet,
1: muhallebi de.
0: Tatlımızda. Evet. Hı hı.
1: Evet.
0: Mesela aslında meyveli tatlılar ne kadar daha hafif. Şimdi mesela daha hafif oluyor, diyelim ki tabii, böyle yemekten sonra bunu ikram ettiğimizde işte bazı misafirlerimiz yok çok doydum, ay yok almayayım almayayım veya çok ince alayım diyorlar. Şimdi ondan sonra da ay, hakikaten dediğiniz
1: çok
0: gibi varmış. Ben biraz daha alabilir miyim dedirten türden.
1: Hafif bir tatlı.
0: Bir tatlı. Aynen
1: peki bir şey
0: öyle
1: soracağım mesela. Bizim de böyle annemden öğrendiğim irmikli bazı tatlıları var ama içine mesela ocaktan aldıktan sonra labne peyniri koyuyor. Hı hı. Buna mesela labne
0: tabii
1: peyniri olur mu?
0: Tabii ki şöylesine bunun aynısını mesela labne olur ve ben 2 yemek kaşığı tuzsuz lorla da yaptım.
1: Heh, lorla da olabilir
0: işte,
1: mesela. Evet,
0: o zaman evet, bir tabansız bir cheesecake yediğini olur düşünüyorsun. Evet, tabii ki olur.
1: Evet.
0: Tabii ki olur.
1: Aklınızda olsun efendim.
0: Elbette.
1: Alternatifler.
0: Evet.
1: 4 tane mandalinamız vardı. Suyumuzu ilave ediyorum.
0: Olduk.
1: Şimdi benim uzun zamandır rondoyla sınavım yoktu. Aa, hemen oldu vallahi bu sefer. Bu da maşallah taşırıyor mu acaba? Bana böyle geldi.
0: Zaten o oldu. Ben o şeyi de seviyorum. Türkçe bu yani mandalinin o lifli yapısının kısmını, içinde kalmasını da seviyorum. Yani
1: acı yapmıyor
0: bunu
1: mu?
0: Hayır hayır. Bazıları mesela onu süzer, ben süzmüyorum.
1: Hmm, öyle öyle yapıyorsun.
0: Ki.
1: Hoşuna gidiyor.
0: Evet,
1: tamam. Zaten faydalı olan hep derler ya portakal suyu falan çağırırken yani lifini mutlaka posasını koyun içine
0: evet,
1: diye. Evet. Ben şimdi ocağa alıyorum.
0: Evet.
1: Daha doğrusu
0: tabii, tabii, tabii,
1: tavama
0: doğru,
1: koyuyorum.
0: Çok doğru.
1: Evet efendim. Peltemizi yapıyoruz şimdi.
0: Koyduk.
1: İçine nişastamızı koyuyorum.
0: Yani, evet o nişastamız. Evet canım, onu koyuyoruz.
1: Nişastamızı koyuyorum.
0: Tamam.
1: Bir de şekerimizi mi koyacağım?
0: Şekerimizi de koyuyoruz. Hı-hı.
1: Bu daha az olan şekerimizdi.
0: Evet.
1: Şimdi ocağı alalım.
0: Evet ben şunu şöyle çevireyim.
1: Hı-hı. Ben de ocağımı açayım. Peltesini yapalım efendim.
0: Evet.
1: Beraberce.
0: Yapalım. Renk ne evet, kadar güzel.
1: Mandalina, kışın şeyi, sebzesi
0: evet,
1: diyorum, meyvesi. O yüzden bu kış meyvelerini, mevsim meyvelerini daha doğrusu değerlendirmekte
0: evet,
1: fayda var.
0: Evet, bol bol çekmek lazım, evet.
1: Evet. Şimdi Mesela bazen pelte yaparken böyle nişasta şey kalıyor, top top kalıyor. Bunlara engel olmak için neler yapmak lazım?
0: Şimdi mesela şey, biz gene koyduk ama şu anda yani çok güzel gitti. Yani başarılı evet. gitti.
1: Ben de şaşırdım. Olmayabilirdi. Evet. Ben de bir koydum ama sonra pişman oldum. Topak topak yapacağım diye.
0: Esasında en doğrusu önce biraz suda. Biraz
1: açmak.
0: Suda. Evet, açıp sonra vermek.
1: Vermek. Ben bunun altını kapıyorum bu arada.
0: Evet.
1: Evet. Patlamalar, çatlamalar başladı. Pişmiştir herhalde değil mi?
0: Yani kuzu eti olduğu için.
1: Hemen çabuk yani, pişiyor. Evet.
0: Mesela bir şeyi koyu yapmaktan hiçbir zaman ben korkmuyorum Tuğçe mutfakta.
1: Onu halledersin.
0: İstediğin kadar onu yani zevkine göre, damak tadına göre inceltebiliyorsun.
1: Doğru.
0: Ama tamam, incenin de çaresi var. Hani çok curu olunca da daha fazla koyarak bağlayabilirsin. Ama işte orada biraz o sorun olabiliyor. İşte bir pütürlenmeler oluyor falan. Biz şu anda en doğrusunu yaptık.
1: Doğrusunu yapıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi bu muhallebi olduktan sonra bir de burada bir şeyimiz daha var. Unumuz mu?
0: Hayır, bu krem şantimiz.
1: Ha, krem şantimiz.
0: Bunun içine evet şey yaptıktan sonra.
1: Ocaktan,
0: çünkü
1: evet.
0: lor kullanmadık. Yani onun için krem şanti
1: koyuyoruz. Krem şanti
0: kullanıyoruz.
1: Evet. Tamam. Krem şantiyi de koyduktan sonra.
0: Vanilyamızı da koyacağız.
1: Bu tart kalıbına koyacağız. Evet, vanilya ve tereyağını da ilave edip bu tart kalıbına koyacağız. Dolaba göndereceğiz.
0: Evet.
1: Değil mi? Peltesiyle birlikte.
0: Hayır.
1: Peltesi
0: tabii,
1: çıkınca.
0: Aynen. Aynen.
1: Çünkü dağılır donmadan.
0: Yani birbirine
1: tabii.
0: geçer.
1: Çok yanlış bir şey söyledim. Birbirine geçer. Doğru söylüyorsun. Muzumuz nerede devreye giriyor? Süsleme mi?
0: Hayır, şimdi şöyle Tuğçe, mesela ben şimdi bunun yarısına kadar bunu döktükten sonra bir kap muzu koyup üzerine de muhallebinin diğer yarısını.
1: Diğer yarısını.
0: Evet.
1: Ara katta muz
0: evet,
1: oluyor yani.
0: Muz oluyor.
1: Güzelmiş. Evet. Bir taraftan peltemizi yapıyoruz. Bir taraftan muhallebimizi yapıyoruz.
0: Evet. Çorbamız
1: ama
0: oldu.
1: Ama çorbamız oldu. Lahanamız oldu. Lahana kebabımız oldu.
0: Evet.
1: Bir tek tatlımız kaldı efendim.
0: Evet. Bu zaten.
1: Sanki nişastalar gayet güzel bir şekilde
0: evet.
1: topaklanmadan kendini
0: çok
1: buldu
0: güzel.
1: Diye düşünüyorum. Neyse
0: çok
1: ki
0: güzel. Evet, sorun
1: zarar
0: yok.
1: Ziyan yok.
0: Sorun yok. Evet.
1: Evet. Karıştırmaya devam
0: gerek
1: edeyim
0: yok,
1: mi?
0: Hayır.
1: Gerek yoksa o zaman ben bir kendime iş buldum. O da muzları dilimlemek.
0: Evet canım.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Bıçağı alayım, daha sağlıklı olur.
0: Hı-hı.
1: Evet. Şurada muzumuzu dilimleyelim efendim. Bunu da şöyle alalım. Evet, elimde hallederim ben. Hiç gerek yok tahtaya.
0: Tabii.
1: Gizemciğim. Evet. Hepsini yapıyoruz.
0: Tabii. Hı-hı.
1: Muzlarımızı dilimleyeceğiz. Tart kalıbımıza muhallebimizi koyacağız.
0: Evet.
1: Ardından muzları dilimleyeceğiz.
0: Evet,
1: diğer katını koyacağız.
0: Diğer yarısını koyacağız.
1: Evet. Hı-hı.
0: Evet.
1: Bitiyor. Az kaldı.
0: Evet. Artık bırakıyorum.
1: Sizin bir sosyal medya sayfanız yok ama değil mi yemekle ilgili?
0: Hayır yok. Esasında yani şöyle, şimdi arkadaşlarım bana diyecekler ki bak işin aynı şeyi de Tuğçe sana söyledi. Ben yıllardan beri hayal edip de bir türlü gerçekleştiremediğim bir şey esasında. Nedense hani şeyim yani esasında çok da böyle girişkenimdir. Ama neden bilmiyorum. Bunda yani şeyim bir... Adım atamadım. Evet yani böyle bir hadi diyemedim kendime.
1: Bazen öyle şey olur. Ne denir ona?
0: Bir tutuklanıyorsun yani böyle bir...
1: Basireti bağlanır insana.
0: Herhalde. Benim bütün eşim, dostum, yani sevenlerim... Işın sen niye yapmıyorsun? Niye böyle... Ben hep hayalim bir catering.
1: Ha, firması açmak.
0: Çok
1: tamam,
0: arzu
1: belki
0: ettim.
1: O olur.
0: Çok, ve yani oğlum o da çok sever. Oğlum da çok sever. O da çok düşkündür mutfağa. Yani eminim ben öyle bir şeyi düşünsem herhalde en büyük yardımcım oğlum olur.
1: Hmm.
0: Evet. Çok seviyorum yani ama olmadı.
1: Olur.
0: Ben de onu dostlarımla, sevdiklerimle böyle güzel sofralar kurarak.
1: O zaman onu diyecektim. Şart değil. Bence de öyle. Ama belki o catering ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek bir hayal olabilir.
0: İnşallah.
1: Neden olmasın?
0: Olsun. İnşallah. İnşallah.
1: Oldu mu muhallebimiz?
0: Evet. Birkaç tane taşım daha.
1: Birkaç taşım daha kaynayacak.
0: Pardon, ben Tuğçe'cim şey, bunu da koymadan şeyi de krem şantimi de oraya koymadan şöyle bir içine koyayım.
1: Tamam. Krem şantimizi koyuyoruz efendim. Tereyağımızı koyacağız.
0: Canım bunu kapatabiliriz artık, bu oldu.
1: Aha, oldu.
0: Evet.
1: Kapattık.
0: Evet.
1: Şimdi krem şanti devreye girdi.
0: Girdi.
1: Tereyağı devreye girdi.
0: Girdi.
1: Ve vanilya girdi.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi efendim peltemiz de hemen hemen olmak üzere.
0: Evet.
1: Ne yapıyoruz? tart kalıbımıza, evet, muhallebimize döküyoruz. Döküyoruz. Bir daha anlatıyorum. Çünkü maalesef bu bitmiş, bunun bitmiş halini gösteremeyeceğiz. Sağ olsun daha önce, evet, yapmış gelmiş Aşın abla.
0: Evet.
1: Muhallebimizi döktük, dilimlediğimiz muzları yerleştirdik. Üzerine tekrar muhallebiyi döktük, dolaba gönderdik. Dolaptan çıktı.
0: Evet.
1: Ne oldu? Peltemiz de o sırada hazırdı zaten. Evet. Peltemizi üzerine döktük.
0: Döktük.
1: Ondan sonra...
0: Bir kere daha bir dolaba gönderdik. Bir o donsun kere daha diye.
1: Donsun diye. Pelteyle de evet böyle bir kendine gelsin istedik. Daha sonra keyfimize göre süsledik. Hazırını merak ediyor musunuz? Hemen gösteriyorum. Hemen. Bakın. Karşınızda... Hazırı. Bir sunum da hazırlayalım.
0: Tamam,
1: istersen.
0: Yapalım, yapalım.
1: Şuraya götüreyim tabii, ben koyayım. Tabii. Efendim, peltemiz burada. Şimdi bunun rengi biraz daha koyu.
0: Evet. Çünkü neden? Benim Kıbrıs mandalini derler.
1: Rengi daha
0: öyleydi,
1: farklı.
0: Yani böyle hafif hani greyfurt gibi olur ya. Hı-hı. Onun içinde böyle güzel bir renk verdi.
1: Daha
0: o da sizin şansınıza.
1: Renk oldu. Hakikaten evet, bizim şansımız evet, oldu. Evet, o zaman efendim biz bir etrafı toparlayalım. Bütün yiyeceklerimizi sizlere layık bir sunumla hazır edelim. Birazdan buradayız. Çok kısa bir süre sonra.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Oyun sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğilerek yatıştır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
10: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
11: Uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.
12: Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası.
13: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
19: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Togo karışık meyveli içecek 55 lira. Togo gazlı içecek gazoz 25 lira.
2: Ucuz, hep ucuz. Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
4: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok

0: yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya da?
1: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: dana kavurmanın kilosu 995 lira. 1 kilo et tat dondurulmuş dana kıyma 645 lira.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
12: Buraların redlisiyim.
13: Nerelerin mi?
12: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
14: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
15: Très bien.
12: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
16: Evet efendim, bugün sevgili Işın ablayla birlikte sizlere böyle güzel lezzetler yaptık. Neler var masamızda? Lahana kebabımız, havuç çorbamız ve size finalini gösterebildiğimiz tatlımız var. Hafif güzel bir tatlı, umarım yazmışsınızdır. Kalemi kağıdı hazırlamışlardır. Umarım, değil
17: inşallah.
16: Mi? İnşallah
17: akşam
16: yaparlar.
17: Akşam bugün bizden olsun.
16: İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yine beklerim inşallah. Farklı bir menüyle.
17: İnşallah.
16: Belki Manisa'dan böyle yöresel ayağım bir şeyler alıştı. Yaparız. Her
17: ayağım
16: zaman bekleriz.
17: Canım benim. Ben de büyük bir zevkle gelirim inşallah.
16: İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum.
17: Ben teşekkür ederim.
16: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm. Hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.
17: Hoşça kalın.

0: Metrekare'de bu bölüm Etiler'de iç mimar Merve Bence'nin tasarımını gerçekleştirdiği 250 metrekare büyüklüğündeki daireye konuk oluyoruz. Sakin ve sıcak kavramlarından yola çıkılarak modern art deko tarzının hakim olduğu bu dairenin detaylarını Merve Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, Merve Benice ben. Bugün Etiler Akatlar'da çok güzel bir sitedeyiz. Havuzu olan ve çok güzel bir bahçeye bakan bir apartman dairesi burası. 4 oda bir salon ve oldukça kullanışlı bir yapıya sahip. İsterseniz evi gezmeye başlayabiliriz.

0: şu anda evin salonundayız. Ev sahibimiz sevgili Müge ile beraberiz. Müge ile tanışmamız şu şekilde oldu. Çok yakın bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştık. Daha önce onun evini de yapmıştık. Ve böyle tanıştığımız andan itibaren enerjimiz çok tuttu. O yüzden bu enerjinin evin dekorasyonuna da yansıdığını düşünüyorum. Pandemi döneminde hani daha önce bulundukları evden sıkılan sevgili Müge ve ailesi daha farklı bir ev arayışına girdiler. Bu süreçte tanışmış olduk biz de. Tabii ki evi tuttuktan sonra tanıştık. Evde işte bir kız çocuk, bir erkek çocuk, aynı zamanda bankacı olan eşi var Müge'nin. Bir de çok tatlı kedileri Lokum var bu evde. Umarım onu da görüntüleyebiliriz. Birazcık utangaç bir kedi çünkü. Ev tabii konumu dolayısıyla hani çok çok keyifli. Aynı zamanda baktığı cephe de çok güzel. Onu görüntülerde de göreceksinizdir. Bahçeye bakıyor, havuza bakıyor, yeşilliğe bakıyor. Önü çok açık. Ev oldukça geniş doğramalara sahip. Bu sebeple çok güzel bir aydınlık mekan oluşmasına sebep oluyor diyebiliriz. Bir de bu evin tercih sebeplerini Müge'ye soralım isterseniz.
1: Biz pandemide evde kaldığımız süre boyunca evin eksiklerini daha fazla hisseder olduk. Önceki evimiz Arnavutköy'deydi. Semt olarak çok güzel bir semt fakat yaşaması daha zor, konfor alanları daha zordu bizim için. Ve daha nefes alabileceğimiz, daha aydınlık bir ev ihtiyacımız oldu. Ve çocuklar 15 yaşındalar, ikizler ve onların daha büyük alanlara ihtiyaçları olduğunu da fark ettik. Böylelikle bu evi bulduk ve ilk görür görmez enerjisini de çok sevdiğim için hemen tutmak istedik. Ve bir arkadaşım vasıtasıyla Merve'yi tanımıştım. Onunla çalışmaya başladık ve onunla enerjilerimiz de çok tuttuğu için, çok iyi anlaştığımız için bu enerjinin de eve olumlu şekilde yansıdığını hissediyorum ve çok mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Önce biz salonla başladık.
0: İstersen bundan sonrasını ben devralayayım. Salon evin en önemli mekanı, siz de tahmin edersiniz. Oldukça geniş bir metrekareye sahip. Biz de bunu en güzel nasıl kullanırız diye düşündük, planladık. Birkaç yerleşim planı yaptık ama en doğru olan yerleşim planı şu an görmüş olduğunuz gibiydi. Çünkü çok güzel bir bahçesi olduğu için yerleşim planını aslında bu şekilde bahçeye doğru konumlandırmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası.

büyük ve rahat oturumlu bir kanepe seçmek istedik burası için. Tabii ki hani bu güzel manzaraya yönelik bir yerleşim planı yaptık. Aynı zamanda televizyonu da izlerken çok rahat olmalıydı kullanan kişiler. Bu bizim için çok önemliydi. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Onun dışında hemen kanepenin arkasına da güzel mermer bir masa yerleştirdik. Sandalyeleri böyle çok rahat, konforlu seçmeye dikkat ettik. Gene ev sahibinin, yani Müge'nin bizden istemiş olduğu şeylerden biri de, onun için önemli olan objelerden biri de şömineydi. Oraya etanollü bir şömine yerleştirdik masanın hemen arkasında. Oldukça dekoratif ve şık oldu. Mermer kaplı bir şömine bu. Mekana da oldukça hani karakteristik bir özellik kattığını düşünüyorum. Bu salonda kullanmak istediğimiz şey bolca yeşildi. Çünkü hani doğayı evin içine almak, bu pandemi sürecinde hani daralan, sıkılan aile bireylerini biraz daha doğayla iç içe yaşatmak adına yapmış olduğumuz bir çalışmaydı bu diyebiliriz. Bu evde çok fazla yapısal müdahalelerde bulunmadık. Yapmış olduğumuz şey elektrik tesisatıyla ilgili hani gerekli yerlere tesisatların çekilmesi oldu. Zaten zeminimizde ceviz parkeler vardı ve bunu da salon tasarımında belli objelerde kullanmak istedik. Aydınlatma seçimi çok önemliydi çünkü mevcutta bir asma

0: ışığınız yok. Bu yüzden de aydınlatmaları dinlenebilir. Aynı zamanda güzel, loş bir aydınlık verecek aydınlatmalar olarak seçtik. Mermer gene evin genelinin dekorasyon malzemesi olduğu için aydınlatmalarda da mermere yer vermek istedik. Seçmiş olduğumuz tablo, sevgili Yonca Karakaş'ın tablosu. Bizim evin renklerini seçerken bize oldukça yol gösterici oldu. Bu tabloyu gördüğümüz anda evet bu dedik. Yani gerçekten hani bu eve yakışan tablo bu diye düşündük. Ve halı seçimimizde, gene kanepe seçimimizde bize oldukça yol gösterdi. Evin genel renklerine baktığınızda kuş tüyü rengi var. Bu sevgili Müge'nin aslında çok istediği bir renkti. Ve bu renk üzerinden gittik diyebiliriz. Genel tonlarımızı hep bu şekilde oluşturduk. Yani renk kartelamızı kuş tüyü rengi üzerinden ilerleyerek seçtik. Görmüş olduğunuz gibi yemek masasının arkasında çok güzel metal detayları olan apliklerimiz var. Duvarları çıtalarla hareketlendirdik. Gerçekten de hani hem şık hem de modern bir görüntü elde etmiş olduk. Bizim tasarım sürecinde yola çıkışımız böyle sıcak, doğal renkler, doğal malzemeleri kullanmak ve bunu böyle şık detaylarla kombinlemekti. Mermer, doğal ceviz kaplama veya masif ceviz ve aynı zamanda camla, şık metal pirinç detaylarla süsledik diyebiliriz. Güzel, konforlu, şık bir salon oluşturduk. Evin en önemli parçalarından biri halı bence. Bunu seçerken oldukça titiz davrandık. Böyle daha böyle soft renkler seçmek istedik. Hani hem şık hem de böyle nasıl diyeyim, böyle silik desenler ama aynı zamanda yani çok ön plana çıkmayan ama aslında kendini çok da gösteren bir halı seçtik diyebilirim. İçindeki materyalinden dolayı ipek ve yün karışımı olduğu için. Onun dışında gene sehpalar bizim için çok önemliydi. Çünkü yani salonda oturduğumuzda sürekli kullandığımız objelerdir sehpalar. Üzerinde çay, kahve, işte yemek, dekorasyon öğeleri her şey vardır ve bunun seçimi çok önemliydi. Burada da masif, yani aslında kütük mermer kullandık. Aynı zamanda masif cevizle kombinlenmiş ürünler seçtik. Gene cam ve mermer kombinini de göreceksiniz burada. Objeleri seçerken, dekorasyon objelerini seçerken de bu bizim daha önce oluşturmuş olduğumuz, mood boardlarımızda oluşturduğumuz renk paletine uymaya çalıştık. Ve tüm seçimlerimizde aslında bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Sevgili Müge de çok titiz ve bu konuda gerçekten hem işi gereği bu tip detaylarla çok ilgilenen biri olduğu için bize çok güzel briefler verdi ve biz de bilgilendirdi bizi demek daha doğru aslında. Bu sebeple aslında ilk oluşturmuş olduğumuz mood boardlardaki tasarımımızı dekorasyona yansıttık. Bunu her detayda görebiliyorsunuz. İşte TV ünitesi, kitaplıklar, tüm aksesuarlarda bunu rastlamak mümkün aslında.
1: Benim eşim plak çok seviyor ve onun için plakların doğru konumlanması çok önemliydi. Işığından, işte plakların duruşu vesaire, bütün detayları Merve ve ekibine aktardık. O da bizim çok içimize sinen bir ünite yaptı. Ben çok fazla kapaklı büyük üniteler ya da tek parça bir ünite istememiştim. O yüzden daha parçalı, ufak ve daha hafif mobilyalar seçtik. Plakları konumlandırdığımız yer, yanındaki sallanan berjer, hepsi bir bütün oldu ve çok içime sindi.
0: Burası böyle biraz müzikle iç içe bir ev diyebiliriz. Şu hemen girişe bir piyano yerleştirdik. Salonda çok fazla doğramaları, pencereleri kapatmak istemedik.

0: dediğimiz için burada katlamalı perde tercih ettik. Çünkü manzarayı kapamak istemedik diyebilirim. O yüzden doğal keten dokulu böyle açık renklerde perdeler tercih ettik. Aynı zamanda aydınlatmalar da görmüş olduğunuz gibi çok şıklar. Masanın üstüne biraz daha böyle şık ve kendini gösteren, hani şömineyle daha böyle uyum içinde olan şıkır şıkır bir aydınlatma seçtik. Oldukça güzel, sıcak bir ışık veriyor. Tam şey, sehpaların üstüne, oturma alanının üstüne de dinlenebilir. Ve daha böyle kendini az gösteren ama gene aynı şıklıkta, yani masa üzerindeki avizeyle yarışmayan, daha sade ama çok güzel şık detaylara sahip olan bir avize tercih ettik. Bildiğiniz gibi balkonlar bu pandemi sürecinde iyice önem kazandı. Bu evin de bir balkonu var. Çok büyük olmasa da çok konforlu diyebiliriz. Karşılıklı iki tane kanepe yerleştirdik. Ortaya da böyle güzel bir sehpa bulduk. Ve böyle çok güzel, keyifli vakit geçirilebilecek bir mekan oluşturduk balkonda da. Aynı zamanda zeminini de ahşapla kapladık. Bu da gene sıcak bir mekan oluşturmamıza yardımcı oldu. Evin girişinde bir vestiyer alanı yoktu. Salon kapısını gizleyecek bir vestiyer alanı oluşturduk. Vestiyer dolabı yaptık buraya, özel üretim. Aynı zamanda gene evin genel tarzındaki o formu, o geometrik formları, malzemeleri gene girişe, hole de taşıdık. Yine girişte el dokuma, çok güzel böyle soft renklere sahip bir halımız var. Onu da çok böyle özenerek seçtik diyebilirim. Ayna, mermer, metal, o pirinç, sarı tonlarını, salondaki aslında tüm detayları girişe de taşıdık.
1: Girişle ilgili ben bir şey daha eklemek istiyorum. Merve burada önemli bir detay yakaladı. Aynanın açısını çok güzel konumlandırdı ve bizim salondan bütün yeşillik ve ışık girişte de aynı şekilde etkisini hissettiriyor. Bu bizim için güzel bir detay oldu.
0: Evin stilini modern art deko olarak tanımlayabiliriz. Sahip olduğu işte zengin geometrik formlar, soft renkler, çok keskin olmayan hatlara sahip mobilyalar evin karakterini oluşturan özelliklerden.

Evet, şu anda evin kalbi mutfaktayız. Burası oldukça kullanışlı bir mutfak. İki tarafında böyle gayet kullanışlı tezgahımız var. Mutfakta gene bizim için en önemli olan şey bu mekanda böyle rahat bir oturma alanı ve masa yerleştirebilmekti. Oturma alanımız oldukça konforlu, böyle ikili bir kanepemiz var. Masanın formu da yine aynı şekilde evin genel tarzını yansıtıyor. Yani o geometrik formlara göndermede bulunuyor. Aynı zamanda bu kanepenin hemen karşısına bir tane televizyon yerleştirdik. Onun altına gene raflarımız var. Yani burası böyle çok keyifli, hani çok büyük olmayan keyifli bir yemek alanı oldu. Çocuklar okuldan geldiğinde geliyorlar. Burada böyle rahatça hem televizyonlarını izliyorlar hem de yemeklerini yiyorlar. Cappuccino ve işte venge tonları hakim bu mutfakta. Bunu oturma alanında daha açık tonlarda kanepeye yaparak hani daha böyle ferah bir mekan oluşturmak istedik. Terazo masamızda da mekana renk vermek için hafif turuncu tonları var. Mutfakta jute halı kullandık. Bu da mutfağı tamamlayıcı bir öğe olarak karşımıza çıkıyor.

Evet, şimdi yatak odasındayız. Yatak odasının tarzını Art Deco ile Nordic stilin harmanlanmış hali diye tanımlayabiliriz aslında. Burada biraz daha böyle

Nordic Steel'in malzemelerini ve dokularını görüyoruz ama Art Deco'dan da gene formlara rastlamak mümkün. Ne yaptık biz bu yatak odasında? Öncelikle hani dolap alanına ihtiyacımız vardı ve bu dolapta ayna kullanarak birazcık derinlik katmak istedik. Yatağı bu şekilde konumlandırmamızın sebebi dışarıya daha yeşile bakmasıydı. Öbür türlü böyle evlere bakıyordu, hani konutlara bakıyordu. Bunu istemedik açıkçası. Yatağın arkasında bir perde, bir duvarımız var. Daha doğrusu bayağı da bir çıkıntı, böyle bir perde, geniş bir perde o. Biz de o perde duvarı böyle gizlemek istedik ve gizlerken de bunu dolapla birleştirdik. Aynı zamanda böyle hani girdiğimizde bir dolap görüntüsü olmasın diye bu hemen yatağın arkasına bir kitaplık ünitesi yaptık. Burada gene görmüş olduğunuz gibi hasır detaylar görülebiliyor. İşte meşe kaplama kullandık. Bütün mobilyalarımızda kumaş kaplamalarımız var. Yatak başında ve gene makyaj masasında görmüş olduğunuz gibi. Halısını böyle çok desenli olmayan, biraz daha böyle silik eskitme desenlere sahip halı seçtik halısını seçerken. Pirinç detaylar görmek yine burada mümkün, kulplarda. Ve geometrik formlarımızı görüyoruz. Aydınlatmalarda cam ve pirinç ürünlerinin olduğu dimlenebilir ürünler seçtik, tercih ettik. Aynı zamanda salondaki çıtalamalarımız, duvar çıtalamalarımız bu mekanda da gene devam ediyor. Biliyorsunuz pandeminin bize en büyük armağanı artık çalışma masaları ve çalışma alanları. Hani küçücük de olsa mutlaka bir yerlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Gene bu yatak odasında da bir tane çalışma masası alanı oluşturduk. Çünkü evin aile bireylerinin hani böyle bir mekana ihtiyacı oluyor. Evet, çocuk odalarında var çalışma masaları ama hani gene de ebeveynlerin de böyle kendilerine ait ufak da olsa bir çalışma masasına ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple yatak odasında çalışma alanı oluşturduk. Standart komodinler kullanmak yerine, kesonlar kullanmak yerine burada böyle sehpa tarzı şeyler tercih ettik. İki tarafa da farklı ürünler kullandık. Aynı zamanda perdelerde de biraz daha böyle keten dokularına gittik. Daha böyle doğal renklere gittik. Yani Nordic Steel'in aslında malzeme özelliklerini kullandık diyebiliriz. Normalde biz aslında benchleri genelde yatağın ayak ucuna konumlandırırız ama buraya karşısına dolap koyduğumuz için hani geçiş alanımızı daraltmasın diye bu bench'i duvar dibine yerleştirdik. Burada da gene aynı özelliklere sahip hasır ve meşenin kullanılmış olduğu bir ürün görüyoruz. Bu evde iki tane genç yaşıyor. Onların odalarında onların istekleri doğrultusunda tasarladık. Genç kız odasında biraz daha böyle soft renkler, gene o farklı geometrik dokulara rastlayabiliyoruz. Daha açık tonlar diyebiliriz. Tüylü kumaşlar, peluşlar vesaire, hani bu tip böyle yastıklara rastlamak mümkün.

hobisi olan tabloları da görüyoruz burada. Cam detaylar var, plexi detaylar var. Aydınlatmasında gene böyle tüylü bir ürün seçtik, tercih ettik. Komodinleri gene farklı, yani standart bir komodin yerine, standart bir keson koymak yerine gene evin tarzına ve renklerine uygun kesonlar kullandık.

Erkek çocuk odasına geçtiğimizde ise lambiri duvar kaplamalarını görüyoruz. Farklı renk kullanımlarına gittik. Orada biraz daha tabii ki hani maskülen renkleri görmek mümkün. Gri ve koyu mavinin kombinini görüyoruz burada da. Halılarında da gene Nordic stil tarzında böyle daha tüylü ve geometrik formları olan

halılar kullandık. Perdelerinde gene hep katlamalı perde kullandık bu iki genç odasında da. Çok fazla nasıl diyeyim, hem yer kaplamasın hem de tarzına uyum göstersin diye bu ürünleri tercih ettik. Her iki genç odasında da böyle kitap okuma köşesi yaptık. Erkek odasında daha çok böyle hani maskülen renklere sahip antrasit tonlarda deri bir kanepemiz var. Kız odasına geçtiğimizde ise daha tüylü, açık renkler görüyoruz. Aynı zamanda kız genç odasına baktığımızda o kitaplıktaki hani formlar art deco tarzına gönderme yapıyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda aksesuarlar hepsi özel olarak seçilmiş durumda. Yerde bir işte post görüyoruz. O da gene odanın tarzını yansıtan detaylardan çalışma masası ve rafları meşe ve beyazı kombinleyerek o sıcaklığı, yani ahşabı da kattık, hani beyaz tonlara hakim olan odaya birazcık da sıcaklık katmak istedik böyle meşe tonlarında raflar kullanarak. Onun dışında gene okuma koltuğunun köşesinde masif meşe bir sehpa görüyoruz. Bu da böyle hani çayını, kahvesini, kitabını koyabileceği bir alan oluşturuyor diyebiliriz.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş. Ben bilirim, ben bilirim.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
1: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Durun diyorum size!
12: Ne parası, yoksul bir adamım ben.
13: Ne istiyorsun?
12: İş arıyorum.
14: Aklımızda vur emri çıkmış.
12: Hedefe iki gözünle bak.
14: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
13: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
12: Ben sadece görevimi yaptım.
13: Tanrı muradımı korusun.
12: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
15: Arap Muharrem'in vitrinhanesinde bulursun.
12: Götürün bu herifi, hadi çabuk.
16: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
17: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
18: Karateci Kız, bugün 16.15'te TV4'te.
19: Yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
20: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
22: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
23: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
15: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
16: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
15: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
16: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
15: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
10: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
10: Botanik.

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalkalım.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
5: Gel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz. Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Ama ne otel?
3: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Allah'ım. Nerede kaldı bu kız?
7: Kim?
6: Kim olacak? Fatma.
7: Nerede olduğunu tahmin ediyorum.
8: Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar.
9: Biliyorum. Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun?
10: Sakin ol Osman.
9: Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim.
7: Seni öldürecek birini mutlaka bulacağım.
9: Evinize bırakayım isterseniz.
7: Hayır. Teşekkür ederim. Adam ölünce soluğu yukarıda Beyoğlu'nda aldı. Dansız olmuş diyorlar.
9: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
11: Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak.
7: Hayır, yanılıyorsun.
12: Haydar Çavuş.
13: Mustafa. O gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi.
11: Söyle arkadaşlarına tabancalarını alsınlar.
14: Şoför bugün 18'de TV4'te.
15: Tasarımını yapmış olduğumuz 250 metrekarelik ev turumuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.

Ben Türey Uludağ. Bugün size baharatlı, patatesli bir pankek yapacağız. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. Yeşil biberim var, kırmızı biberim var, tane kimyonum var, sarımsağım var, zerdeçalım var, taze zencefilim var. Muhteşem böyle bir aromatik bir sos hazırlayacağız. Soğan kullanacağız, siyah böyle hardal kullanacağız, tane hardal kullanacağız, patates kullanacağız, un kullanacağız, yumurta kullanacağız, kabartma tozu kullanacağız ve süt kullanacağız. Malzeme listesi birazcık kabarık ama yapımı çok kolay. Hemen neler yapacağımızı yaparak anlatalım. Önce zencefilleri küçük küçük ince ince doğrayacağız. Doğradıktan sonra zencefili, tane kimyonu, biberi, sarımsağı

Önce bir böyle güzelce bir kavuracağız zeytinyağıyla birlikte. Bunu kavurduktan sonra ortaya böyle farklı güzel bir aroma çıkacak. İsterseniz hatta şurada ocağımızın altını yakalım. Daha ne kimyonumuzu şöyle bir yavaş yavaş bir kavuralım. Kavrulurken bakın ortaya inanılmaz güzel böyle aromatik bir koku çıkacak. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif bu. Tane kimyon aslında bakarsanız en taze kullanılabilecek kimyon çeşitlerinden birisi. Çünkü normal çekilmiş kimyonu alırsanız bu bayatlamayı yüz tutabilir. İçerisine birazcık yağ koydum şimdi. Ocağımızın altını kıstım. Zencefilleri ekliyorum. O yüzden tane kimyon kullanabilirsiniz. Hem lezzet bakımından hem de tazelik bakımından tane kimyon önemli. Şöyle güzelce bir kavuralım. Şu biberlerimizin iç kısımlarındaki çekirdekleri bu şekilde alalım. İnce ince biberleri doğrayacağız, içerisine atacağız. Bahsettiğim gibi önce burada bir harç oluşturacağız. Bir baharat oluşturacağız. Bir baharat karışımı oluşturuyoruz. Bunu da hemen hazırlayacağımız pankekin iç harcına koyacağız. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel olacak. Birazcık acı da olacak. Birazcık baharatlı da olacak. Çok güzel ve çok lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Şimdi zeytinyağı koyduk ama zeytinyağı miktarını çok arttırmayın. Çünkü zaten çok aromatik olduğundan dolayı birazcık da ayçiçek yağı ile birlikte pişirmeye devam edebilirsiniz. Yağ oranı eğer az gelirse burada diğer kırmızı biberimizin de çok renkli olacak. İnce ince doğramaya devam ediyoruz. Yapımı güzel, keyifli, lezzetli bir pankek. Instagram'dan bana çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Instagram'dan bana yazmaya devam edin. Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Kırmızı biberimizi de koyduk. Sarımsağımızı da koyacağız. Bakın normalde pankek çok böyle hamur işi olarak nitelendirdiğinden dolayı biraz burun kıvırabiliyoruz. Diyoruz ki ya pankek mi yiyeceğim şimdi, hamurlu bir şey yemek istemiyorum, güne böyle başlamak istemiyorum diyorsunuz. Ama bunun içerisinde o kadar fazla besleyici özelliği olan şeyler var ki. Tane kimyon var, siyah hardal var, patates var, sarımsak var, zerdeçal var. Baktığımız zaman zencefil var. Gerçekten bunların hepsini bir araya geldiği zaman ortaya kötü bir şey çıkma olasılığı yok. Sadece bahsettiğim gibi birazcık aromatik, birazcık farklı bir tat. Hemen ocağın altını biraz açalım. İyice bunları kavuracağız. İyice kavurduktan sonra çok lezzetli ve çok güzel pankek yapımına devam edeceğiz. Şimdi gerçekten aroması çok güzel. Şimdi sarımsakla tane kimyon birleşti, zencefil birleşti. Ortaya inanılmaz bir görüntü çıkıyor. Ortaya inanılmaz bir lezzet çıkıyor. Tam bir lezzet cümbüşü. Şu an burnuma gelen kokuları inanamazsınız. Muhteşem kokuyor. Birazcık daha kavurmaya devam edeceğiz. Bu arada biz buna kavurmaya devam ederken hemen zamandan kazanalım ve biz pankekin iç harcını hazırlayalım. Önce yumurtayı aldık. Yumurtamızı iyice çırpıyoruz. Bir su bardağı süt koyduk. Suyla da yapabilirsiniz ama süt daha lezzetli olacak. İçerisine unumuzu da ekliyorum. Un miktarı eğer az gelirse birazcık daha un miktarını arttırabiliriz. Burada iyice pankek hamurunu çırpıyoruz. Birazcık kabartma tozunu ekledik. Besleyici özelliği fazla, lezzeti fazla. Bir sonuç ortaya çıkacak. Patatesleri haşladım.
haşladığım patateslerle

Şimdi başka bir sos hazırlayacağım. Hazırladığım bu sosla soğanı, zerdeçalı ve siyah hardalı birleştireceğiz ve ortaya farklı bir aroma daha katacağız. Aslına bakarsanız birkaç çeşit hardal cinsi var. Siyah, sarı ve beyaz hardal olmak üzere. Siyah hardal faydalı bir besin. Tüketmemiz gereken bir besin. Ama siyah hardal kullanırken dikkat edin, ciltle temas, çok uzun süre ciltle temas ederse insana zarar verebiliyor. O yüzden siyah hardal kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın, kıvamı tam da istediğim gibi, tam böyle sürülebilir, dökülebilir bir kıvamda. Şimdi hemen zencefiller, tüm malzemeler istediğimiz kıvama geldi. İnanılmaz güzel kokuyor. Şu an bütün baharatlar inanılmaz derecede birleşmiş ve güzel durumda. Birazcık soğutacağız. Birazcık soğuttuktan sonra pankek hamurumuzun, hazırlamış olduğumuz pankek hamurunun içerisine koyacağız. Dilerseniz birazcık soğusun. Ben de şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Zencefil karışımımız şu an istediğim kıvama geldi, soğudu. Hemen bunu hamurumuzun içerisine ekledik. Güzelce bir karıştırdık. Şimdi biraz da burada bekleteceğiz. Böyle bütün hamura bu karışımın hepsini yayılmasını ve o lezzetin her yerde olmasını istiyorum. Bakın muhteşem görünüyor. Şimdi burada hamurumuz beklesin. Biz ne yapacağız peki? Patatesi, soğanı, tane hardalı hepsini birleştireceğiz ve ortaya inanılmaz güzel lezzetli bir görüntü çıkacak. Ocağımızın altını yine yakıyoruz. Hemen ayçiçek yağımızı döküyoruz. Burada Helenistik Roma döneminden beri kullanılan siyah hardalımız var. Siyah hardalımızı üzerine ekliyoruz. Güzelce siyah hardalı önce bir kavuracağız. O kavrulurken biz hemen soğanlarımızı ince ince doğramaya, patateslerimizi doğramaya devam edelim. Bahsettiğim gibi çok güzel, çok lezzetli, çok da farklı bir tarif. Eminim böyle bir pankek daha önce yemediniz. Hemen soğanı da ince ince doğramaya devam ediyorum. Siyah hardal güzelce aromasını bırakıyor, güzelce kavruluyor. Şimdi bol soğanlı patatesli birazdan pankeki yapacağız. Bütün soğanları, patatesleri bir araya koyacağız ve üst üste saracağız. İnanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Of, bakın. Siyah hardal yavaş yavaş burada oluyor. Biz hemen soğanı üzerine ekliyoruz. Patatesleri daha önce haşlamıştım. Haşladığım patatesleri birkaç bıçak darbesiyle küçük parçalara ayırıyorum. Bunların olabildiğince küçük olması önemli. Çünkü birazdan pankekin arasına hazırladığımız bu karışımı koyacağız. Dağınık bir şekilde kesiyorum. Düzenli kesmenize gerek yok. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bakın bu tarifi yaptıktan sonra beğenmeme gibi bir durumun söz konusu değil, garantisi veririm. Hemen hepsini karıştırdık. Patateslerimizi koyduk. Şimdi içerisine birazcık tuz ekliyorum. Zerdeçalımızı ekledim. Birazcık daha yağ miktarını arttıralım. Bütün hepsinin birbirine karışmasını sağlayalım. Gerçekten çok farklı, çok güzel, çok lezzetli olacak. Siyah hardallı, zerdeçallı, patatesli, patatesleri birbirinden ayırarak, daha küçük parçaları ayırarak pişirmeye devam edelim. Buradaki asıl amaç soğanla, zerdeçalla
siyah hardal tohumuyla bütün bir lezzet cümbüşü yaratmak. Bakın rengi yavaş yavaş değişiyor. İsterseniz zerdeçal miktarını arttırabilirsiniz. Zerdeçal miktarını da arttırıp o doğrultuda lezzetli bir sonuç ortaya çıkabilir. Şöyle alttan üste alarak pişirmeye devam edelim. Patateslerimiz tam da istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hamurumuz burada hazır. İnanılmaz aromatik ve inanılmaz güzel oldu. Hemen pankek pişirme işlemlerine başlayabiliriz. Şimdi ocağımızın üzerine tavayı koyduk. Ocağın altını yaktım. Birazcık yağladık. Yağı her tarafa yaydık. Burada bir kepçe yardımıyla bu aromatik, güzel, inanılmaz lezzetli pankeki pişirmenin vakti geldi. Gerçekten besleyiciliği çok fazla bir pankek yaptık bugün. Şimdi tüm malzemeyi yaydık. Bir kaşıkla şöyle biraz yayabiliriz. İki tarafını da pişireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra hazırladığımız patatesli muhteşem karışımı ekleyeceğiz. Bakın çok güzel görünüyor. Şu an pişmesini bekleyeceğiz. Kenarlardan alarak bir bütünlük sağlayacağız. Ve pankekimiz hazır hale gelecek. Bakın piştikçe burnuma inanılmaz güzel kokular geliyor. O zencefilin kokusu, o tane kimyonun kokusu gerçekten burnuma geliyor. Görüntüsü de bir o kadar güzel. Lezzeti de eminim bir o kadar güzel olacak. Pankek bir tarafı pişti. Hemen diğer tarafında bir tabak yardımıyla alalım. Diğer tarafını da hemen yerleştirelim. İki tarafını da pişirip afiyetle yiyeceğiz. Evet, diğer tarafı da yavaş yavaş pişiyor. Bakın kalınlığı, güzelliği inanılmaz oldu. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Şimdi hemen arka tarafında pişirdikten sonra arasına muhteşem bu patatesli karışımımızdan koyacağız. Ve baharatlı patatesli pankekimiz hazır hale gelecek. Şöyle bir bakalım alt tarafı pişmiş mi? Evet, birazcık daha pişmesi gerekiyor. Birazcık daha kızarması gerekiyor. İçerisinde bir sürü malzeme var. İnanılmaz bir besleyiciliği yüksek, inanılmaz lezzetli malzemeler var. Şimdi hemen altını kontrol edelim. Birazcık daha pişmesi gerekiyor. Çok az piştikten sonra pankek hazır hale gelecek. Üzerini de patatesle çok güzel bir şekilde süsleyeceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Evet, şu an bence tam da kıvamında. Ocağımızın altını kapatalım. Şimdi bunu rulo halinde de yapabilirsiniz ya da bu şekilde üstünü patatesle hazırlamış olduğumuz karışımla doldurabilirsiniz. Bakın görüntüsü çok iştah açıcı, besleyiciliği çok yüksek. Hemen şuraya da son dokunuşumuzu yapıp birazcık da üzerine şöyle hafifçe tuz atalım. Ve baharatlı patatesli pankekimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Ben bugün ne öğreneceğim? Başakşehir'de çok şık, çok güzel bir baklavacıya konuk olduk efendim. Ben bugün baklava nasıl yapılır? Bu işin ustası Mehmet Yıldırım'dan öğreneceğim. Hiç vakit kaybetmeyelim bence. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Bugün Tuğba ile tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik ve tatlı denilince ilk aklımıza gelen baklava ustalığının yolunu tuttuk. Bakalım Tuğba neler yapacak? Heyecan ve merakla bekliyoruz sevgili izleyiciler.
0: Hele hele hele hele Anteplim, gel yanıma girdatlım. Çifte telli çalıyor, kalkın da oynayalım.
2: Hoş geldin Tuğba.
0: Hoş buldum. Ben sizi böyle bir şarkıyla açayım dedim programımızı. Böyle karşılayayım dedim sizi. Malum Antepli efendim Mehmet Usta. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Vallahi süper ya her şey. Benlik bir şey var mı burada? Bugün baklava yapımını öğreneceğim sizden.
2: Evet.
0: Ne diyorsunuz, sizce yapabilir miyim?
2: Şimdi tabii baklavacılık tam bir el sanatı.
0: Evet.
2: Dolayısıyla kolay bir meslek değil.
0: Burası bayağı havasız değil mi? Hamur kurumasın diye değil mi?
2: Hamur kurumasın diye. Burada hava akımının biraz olmaması lazım.
0: Çok sıcak.
2: Çünkü hava akımı olduğu zaman
0: evet,
2: hamur kuruyor. Hamur kuruyunca da tabii kalitesi düşüyor. Yani istediğinden şekilde incelmiyor. O yüzden burada hava olmamasına biz dikkat ediyoruz.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz ustam?
2: Yani 11 yaşından beri bu işi yapıyorum. Demek ki aşağı yukarı 44 yıldan beri.
0: 44 yıldır. Şimdi ben ne yapacağım ustam? Sen şu an hamuru açıyorsun.
2: Şimdi siz de bu hamuru açmaya çalışacaksınız. Tabii ne kadar becereceksiniz o biraz da sizin el becerinize kalmış olacak.
0: Evet.
1: Yani Mehmet Usta aslında hiç açamayacak hamuru, ben baştan söyleyeyim, bilginiz olsun.
0: Evet sevgili seyirciler, şimdi sıra bende ama nasıl yapıyorduk?
2: Evet.
0: Bir dakika, şimdi, biraz daha uzatayım şöyle.
2: Çok uzağa götürmeyin. Ha, oradası iyi. Bak şimdi şöyle. Şimdi bu şekilde yaptık. Bir, kırışık olmayacak. Tamam. He. Şimdi şuradan bir kessin şöyle.
0: Şuradan.
2: Düz. Düz. Çek. Tamam. Şimdi nişasta atıyoruz araya. Az bir şey. Hayır. Elinizle.
0: Ha.
2: Elinizle. Oo, öyle değil.
0: Şöyle.
2: Bak, öyle değil. Öyle değil. Demin gösterdik ama şöyle.
0: Ha, tamam.
2: Tamam. Ondan sonra bir daha getirdik. Aynı. Ucuları bir olacak.
0: Ha.
2: Böyle.
0: Tamam.
2: Böyle.
0: Aralarını nişasta atacağım. Yavaş yavaş evet, açacağım.
2: Gel. Bu şekilde bir daha kesiyorsunuz. Aynı hizadan. Tamam. Şimdi araya yine bir nişasta. Hızlı, hızlı. Bak öyle değil. Şöyle elinize aldınız. Tekrar gösteriyorum. Bak şöyle. Hah. Tozutuyorsunuz.
0: İşte bunu atmak da olay ha, zaten.
2: Bir daha. Burada şimdi bir de bu işin püf noktaları, demin söylediğim gibi hızlı olmak lazım.
0: Ha, evet.
2: Seri olmak lazım.
0: Evet.
2: Şu anda hamur kuruyor.
0: Aa.
2: Tabii. Bekledikçe hamur kurur ve bekledikçe hamuru istediğiniz şekilde açamazsınız.
0: Hmm.
2: Çünkü büyümez. Kuruyunca da...
0: Son bir yaprak kaldı galiba usta.
1: Ha gayret Tuğba, son bir yaprak kaldı. Acele et, kurutma hamuru lütfen. Bu arada ustamızı da iyi dinle, püf noktaların hepsini öğren.
2: Hamura, oklavaya değil. hamura öyle değil.
0: Nasıl ya?
2: Bak, şimdi bunu yaptık mı? Bak, hamura.
0: Ha pardon,
2: hamuru.
0: Tamam ben kaçırıyorum ya.
2: Ya, şöyle bir yap bakayım. Bak, şu el düz. Bu tarafa doğru hafif hafif böyle ha. Ortaya getir yeniden, ortadan başla. İki elinle ha. Bak sen bu işi çabuk öğrenirsin devamlı, devam etsen de.
0: Çalışabilir miyim sizinle? Hemen şurada oturuyorum zaten,
2: tamam,
0: çabuk
2: tamam,
0: gelirim.
2: Fazla da değil. Çünkü...
0: Bana şu an herkes gülüyor.
2: Şimdi.
0: İçinde böyle hele hele Antepli çalıyor.
2: Şimdi,
0: duyabiliyor musunuz sevgili seyirciler?
2: Şimdi bak, şimdi evet, iki tane atıyoruz dışarıya.
0: Tamam.
2: Sonra. Şimdi asıl bakalım bu tek tek ayırabilme durumu olabilecek mi?
0: Az sonra.
1: Az sonra hepimiz Tuğba'nın hamurları tek tek ayırıp ayıramadığına tanık olacağız. Bakalım tatlı sunucumuz Tuğba baklava yapraklarını tek tek ayırabilecek mi? Bekliyoruz. Ama oklava tutuşundan durum belli zaten.
0: Artık evet. Hamur açmada son aşamaya geldik. Evet. Uzun uğraşlar sonucunda. Değil mi ustam? Çok zor ya gerçekten.
2: Evet.
0: Gerçekten
2: şimdi,
0: çok zor
2: şimdi
0: yani.
2: Şimdi son aşama hamurun nasıl ince
0: benim
2: olduğunu.
0: Benim açtığım bu kadar olur zaten ancak değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet.
0: Ama
2: evet.
0: şu iyi görülüyor ustam. Ha?
2: Evet, evet. Şimdi.
0: O kadar ince bak. Ki. Of, of, of, of, of.
2: Ver koyunuz buraya.
0: Bayrak gösterecek kadar ince oldu mu usta?
2: Oldu.
0: Böyle yaparlar ya.
2: Şimdi bayrağı koyalım şuraya.
0: Buraya mı?
2: Şuraya koyalım.
0: Şöyle.
2: Tamam. Şöyle üzerine hamuru getirelim. Bakın.
0: Oo. Budur sevgili seyirciler. Başka söze gerek var mı? Yok. Şimdi ustam en son ne kaldı şimdi? Ne kaldı şimdi?
2: Şimdi bu açılmış olan hamuru ne yapacağız? Tepsiye döşeyeceğiz. Tepsiye şu ilk önce bayrağımızı aralım, arada kalmasın.
0: En son artık şöyle. Tepsiye dizme, yağlama. Ve evet. Antep fıstığıyla donatma sırasına gelecek. O zaman sevgili seyirciler biz buradaki işlemi tamamlayalım. Bir arkada görüşelim olur mu?
1: Tuğba işin gücün eğlence oyun. Her gittiğin yerde mutlaka eğlenecek bir şey buluyorsun. Senin için tüm işler çok eğlenceli, çok zevkli. Bu yönüne ben de izleyicilerimiz de hayranız. Ama yine de Mehmet Usta'yı çok kızdırma istersen. Ağzımızın bal tadı bozulmasın.
0: Evet usta.
2: Şu anda kaymak çarmaya hazır. Şimdi kaymağını yatıracağız içerisine.
0: Tamam. Hepsini atıyoruz.
2: Evet, hepsini bunun kaymağın, hepsini atıyoruz. Ama tabii bu kaymak çarma biraz incelik ve biraz çok tecrübe isteyen bir işlem olduğu için siz bu kaymağı yatırırken tamamen baklavanın hepsini bozabilirsiniz. Tepsiyi.
0: Evet.
2: Yani şöyle yapıyoruz. Bakın.
0: Ha, evet.
2: Şimdi bunu yaparken bu siz yaptığınızda bu hamurun hepsini toplayabilirsiniz.
0: Oo, o zaman tabii. Orayı siz yapın yani. Usta. Ben fıstık atarım.
2: Yani.
1: Evet, böylece baklavanın kaymağa nasıl yatırıldığını da öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz Mehmet ustamıza.
0: Evet ustam, şimdi?
2: Şimdi kaymağımızı yatırdık. Dolayısıyla fıstığa gelebiliriz.
0: Ha, şey bir tane bunu iri kıyım alalım. Var, bir tane ince var. Hangisini evet,
2: ilk
0: atacağız?
2: İlk önce iri kıyım atacağız.
0: Ne kadar
2: ince atacağız? İnceye atacağız, pardon. İlk önce inceye atıyoruz.
0: Böyle mi yapacağım?
2: Evet.
0: Böyle mi ustam?
2: At, at, at, at, at, at. Hatta basit bir şey göstereyim mi size?
0: Olur.
2: Hepsini ortaya boşalt, hepsini. Yok yok, tepsiyi.
0: Hepsini boşalt, atacak
2: boşalt,
0: mıyız?
2: Boşalt. Tamam. Şimdi elinle yavaşça eşit bir şekilde yay.
0: Şöyle.
2: Elinle düz. Ha? Şu şey ortadan başlayın ilk önce. Her tarafı eşit olur.
0: Her dilime eşit gelecek değil mi?
2: Tabii. Şöyle yapalım.
0: Vallahi çok yorucu ya.
2: Evet.
0: Bir tepsi baklava yapmak için bayağı...
2: Değil mi?
0: Dakikalar
2: ve konser veriyorum.
0: Gerçekten çok zor.
2: Şimdi
0: hem ortam sıcak, hem sürekli bir şey yapıyorum. Evet.
2: Onu boşaltıyoruz.
0: Bunu da?
2: Evet.
0: Ortasına mı?
2: Ortaya, tam ortaya boşalt. Tam ortaya boşalt.
1: Zor ama güzel bir lezzet Tuğba. Değer bu tatlılık için yorulmaya.
0: Tamam. Şimdi tekrar?
2: Şu anda hemen ne yapıyoruz? Şu anda bıçağımızı alıyoruz. Bıçağımızla şu fazlalık hamuru, kanınlar geldi ya kenara.
0: Ha.
2: Bıçağımızla hemen bunun

0: kazanı kanunlarını kesiyoruz. Şöyle.
1: Ne güzel oldu.
0: Evet.
1: Şimdi yeniden hamurları üstüne kapatmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi yeniden hamurlarla üzerine kapatacağız efendim.
2: Ünlü baklava ustası Tuğba Hanım'ı duydunuz değil mi sevgili izleyicilerimiz? Şimdi yeniden hamurlarla tepsimizin üstünü kapatacağız diyor. Mehmet Usta'ya yol gösteriyor. Bu bir başarı öyküsü. Bu meslekte başlar başlamaz usta olmanın işaretidir. Bravo Tuğba, tebrik ederiz.
0: Yavaş. Tuğba Hanım, vallahi maşallah.
1: Bir alkış alabilir miyim arkadaşlar? Maşallah. Ya.
0: Yani ilk defa böyle bir şeyi bu kadar düzgün kesebildiniz. Bu beceridir.
1: Ama şimdi olmaz bu, bak bu. Tabii. Kesin olmaz yani. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Biraz daha iyice, biraz da böyle.
2: Sen yaparsın da olmaz mı Tuğba? Artık sen bu işte başarını ispatladın.
1: Evet. Şuraya bir bakar mısınız sevgili seyirciler? O kadar güzel görünüyor ki şu an, değil mi usta?
0: Evet, şu anda dilimledik.
1: Dilimledik, üzerine yağladık efendim artık.
0: Yağını verdik.
1: Kaç saattir burada çalışıyorum.
0: Yağ, Urfa sade yağı, hakiki tereyağı.
1: Süper. Şimdi fırında buluşacak.
0: Bu 25 dakika, en fazla 25 dakika pişecek. Şimdi fırına atalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ortaya doğru. Atalım şimdi.
1: Tamam mı usta?
0: Silkele tepsiyi. Evet, biraz daha. Tamam.
1: Evet.
0: 25 dakika pişmeye kal.
1: 25 dakika bırak kadar bırak. Pişecek.
0: Evet.
1: Sonra efendim?
0: Çıkartacağız. Şerbetleyeceğiz.
1: Şerbetlemede o zaman görüşelim.
2: Dakikalar geçe dursun, biz de beklemeye devam edelim Tuğba. Başarıyla attım baklava tepsimizi fırına. Hadi şimdi aynı başarıyla geri çıkar bakalım. Aferin sana Tuğba Usta. Nar gibi kızarmış baklavamız.
1: Artık en son aşamaya geldik sevgili seyirciler. Şerbetleme ki görseline ben en çok bayıldığım yer burası. Değil mi ustam?
0: Tam doldur.
1: Tam mı doldurayım böyle? Böyle yapacak mıyım? Yok, dökülüyor. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kenardan ilk önce, kenarlardan. Devam et tepsini.
1: Şöyle kenardan, mi?
0: Böyle. Çok vermeden. Az. Tamam. Tamam. Bir de şimdi şöyle yapacağız.
1: Onda tam bir doldur. Şey tam mi doldur var yani?
0: Tam doldur.
1: Kuralı mı var?
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Yani her dilime o şerbetin değmesi lazım.
1: Şöyle mi?
0: Evet. Devam. Devam.
1: Bol şerbetli oldu herhalde benim.
0: Tam doldurur. Tam. Çünkü hepsi ölçülü.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Sayılı o kepçe. Tuğba Hanım bunu bir yapmak istedi, denedi. Bazı bölümlerde başarılı oldu, bir çırak olarak başarılı oldu. Bazı bölümlerde olamadı. Yani buradaki bizim maksatımız baklavacılığın ne kadar zor bir meslek olduğunu, kolay olmadığını izleyicilerimize de göstermiş olduk böylelikle.
1: Ben bugün Başakşehir'de çok güzel bir baklavacıya konuk oldum. Mehmet Yıldırım abimle birlikte, abi diyorum artık. Saatlerdir evet beraberiz. Bir hukukumuz oluştu.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum bize bu güzel mekanınızı açtığınız için.
0: Şimdi biz teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir çekim oldu. Sizden iyi çırak olur, sonra da iyi usta olur.
1: İnşallah. Belki bir gün çalışırız, neden olmasın değil mi? Olur mu?
0: Hiç belli olmaz, olabilir yani.
1: Yani. Evet. Efendim o zaman ben burada programımı kapatayım artık. Ben bugün baklavacı olmaya çalıştım. Mehmet Usta'mın yanında. Artık ne kadar olabildim bilmiyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sayın seyirciler, burası E5 karayolu. Almanya'dan kesin dönüş yapan ailelerle röportajlarımıza devam ediyoruz.

0: Hadi içeri dedim. Hadi hadi çabuk ol.
1: Cemal Kara ve ailesi. Sayın Cemal Kara, kesin dönüş yapmanızın nedenlerini kısaca açıklar mısınız?
2: Vallahi 15 yıl önce bizi davul zurnayla karşılayan Almanlar posamızı çıkarttıktan sonra bizi istemez oldular. Biz de istenmediğimiz yerde niçin yaşayalım?
1: Almanya'da ne iş yapardınız?
2: Kablo fabrikasında çalışıyorum.
1: İşten mi çıkarıldınız?
2: Öyle sayılır. Sol kolumda romatizma var. Zaman zaman çok ağrı yapıyor, çalışmamı engelliyor.
1: Geçmiş olsun.
2: Sağ olun.
1: Sayın Cemal Kara, gündemde olan bir konu var. Uyumsuzluk konusu. Yeni bir nesil yetiştiği halde gereken uyum sağlanamadığı istatistiksel raporlarla iddia ediliyor. Almanlar onlarla uyum sağlayamadığınız için sizlere istemez olmuşlar. Bu doğru mu?
2: Şimdi mi akıllarına gelmiş? Biz ilk gittiğimizde nasıl yaşadıysak, şimdi de öyle yaşıyorum.
1: Biraz açıklar mısınız?
2: Yani biz zaten kendi çevremizi oluşturmuştuk. Komşularımızı, esnafımızı hep Türklerden seçmiştik. Almanlar Türkiye'de yaşasalar aynı şeyi yapmazlar mı?
1: Evet, teşekkür ederim. Şimdi de eşinizin bu konudaki düşüncelerini öğrenmek isteriz. Adınız lütfen?
0: Seher. Seher Kara. Vatanıma dönmekten çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum işte, görüyorsunuz Nevi.
1: Kaç çocuğunuz var?
0: 5. 3 kız, 2 erkek. Bir de beklediğimiz var.
1: Öyle anlaşılıyor ki Almanya'nın nüfus planlamasına karşı tavır takınmışsınız.
0: Yok, hayır. Bu konuda devamlı uyarıldık ama ben yani biz çocukları çok severiz.
1: Fazla çocuk sahibi oluşunuzda çocuk zammının bir etkisi var mı?
0: Hayır. Çocuk zammı doğan çocuğun masrafını karşılamaya yetmez ki. Zaten ben de çalışmak zorunda kaldım.
1: Ne iş yapardınız?
0: Japon balıkları üretim çiftliğinde çalışıyorum.
1: İlginç bir iş.
0: Evet, burada da işimi devam ettireceğim.
1: Kesin dönüş yaparken işinizi de beraberinize getirmiş sayılırsınız. Ya siz ne iş yapacaksınız?
2: Bir atölyede işim hazır. Ev sorunumuz da yok. Çok güzel bir evimiz var. Yani bize göre. Karımla ben o evi ellerimizle yaptık sayılır. Tasarruflarımızla yaptık bu evi biz.
1: Sizlere teşekkür ederken sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim.
2: Sağ olun, biz de teşekkür ederiz.

0: Ekmekle oynama.
1: Kız olduk hareketi.
2: Oynamıyorum ki.
0: Ya ne yapıyorsun?
2: Anjin sana yemek yapıyor.
0: Anjin sen de kim?
2: Hani büyük Japon balığı var ya, Ahmet ona isim takmış, Anjin San.
3: Anjin San ha? Şu dizi filmdeki kahraman öyle mi?
2: İşte o baba, bir de Tornaga vardı, reis olan.
0: İyi öyleyse, öteki büyük balığa da Tornaga deriz.
3: Yazgül'ü bir daha getir bana.
2: Peki babacığım.
0: Aa, ne olur, sabah işe başlayacaksın.
3: Su niyetine içiyorum karıcığım, kafa yakmıyor ki. Alışkanlık işte. Kapıyı örtsene.
0: Açık kalsın.
3: Çocuklar uyudu öyleyse. Ben uyumadım. Seni bekledim.
0: Oh, bana hiç dokunma. Bugün çok yorgunum.
3: Tamam, işleyeceksin. Hadi gel.
0: Sanki tabanlarımdan ateş fışkırıyor.
3: Kaç gündür hiç oturmadım.
0: Ev işi biter mi?
3: Bir de çocukların yükü.
0: Hiç yük olur mu? Ne kadar fazla çocuk olursa o kadar ana oluyor insan.
3: Bir ana daha olacaksın yakında. Ben hesabı şaşırdım. Ne kadar var?
0: 1,5 ay. Hayırlısıyla bu doğacak olan ötekilerden daha şanslı. Çünkü öz vatanı da dünyaya gelecek. Hadi, Allah rahatlık versin.
3: Sana da karıcığım.
4: Teşekkür ederim. 3 yılda biz çalıştık Almanya'da.
0: Hangi şehirdeydiniz?
4: İşi çok kolay, Günzburg.
0: Adını duydum ama gitmedik.
4: Kocam inşaatlarda çalışırdı. İşi zordu.
0: Şşt, sus şimdi. Şimdi de aynı işi mi yapıyor?
4: Sizlere ömür. Onu kaybettim. Kaza.
0: Başın sağ olsun kardeşim.
4: Siz sağ olun.
5: Oh, vakit çok geç olmuş. Benim çocuklar neredeyse okuldan dönerler.
4: Bize de bekleriz.
0: Hep beraber ayaklandınız ayol.
6: Yalnızlık. Ben o yoldan geçtim Cuma, dehşet vericidir inan. Ve oracıkta çömelirsin, çömelirsin ve zihninin et gibi çürüdüğünü hissedersin. Sonra da bir insan...
0: Tekil acı aspirin. Sen ihmal ediyorsun.
3: Ne demek istiyor, kalp çarpıntısı yapıyor.
6: Ben insanım. Cuma, beni terk et.
3: Sağlam tarafın mı kaldı kız?
0: Hadi oradan, aslan gibisin. Kendine iyi bak. Ben bunları babasız büyütemem.
3: Bir koca daha alırsın.
0: Sus.
7: Buradayım sahip.
0: Allah senin acını bana göstermesin.
3: Hemen köpürme güzelim, şaka yaptım.
0: Böyle şaka yapma, ne olur.
3: Olur, yapma.
0: Ay Can, televizyonu kapat.
6: Balık avlar, ateş yakar ve diğer bütün işleri yaparsan...
2: Anneciğim, inleyeceğim, inleyeceğim.
0: Hadi bakayım, hepiniz yataklarınıza. Erken yatıp erken kalkmaya alışın. Yakında okula gideceksiniz.
3: İyi geceler. Okul işini hallettin mi?
0: Yarın gideceğim, Safiye akıl verdi.
3: Safiye de kim?
0: Komşumuz. 2 yıl önce Almanya'dan kesin dönüş yapmışlar. Hı. Çocuklar için uyum kursları açılmış. İzin alabilirsen sen git.
3: İzin alamam ki. İş gene sana düştü güzel karıcığım.

0: Kim derdi ki buluşup kafaları çekeceğiz diye? Ne kadar kaldın Almanya'da?
1: 15 yıl.
0: Dile kolay be. O zamanlar çok kişi karı kız davasına gidermiş Almanya'ya.
1: Onun için gidenler de oldu tabii.
0: Doğru söyle Cemal. Hiç kaçak et kestin mi?
1: Boş ver ya.
2: Boğazını sıkıyorsun. Pesme.
3: Hadi çocuklar, babanız geliyor. Ellerinizi yıkayın, sofraya oturacağız.
2: Babam geliyormuş.
4: Hoş bulduk.
3: Hoş geldin.
4: Eski arkadaşlarla buluştuk. Takıldık biraz.
3: Almanya'da da takılırdınız.
4: Kızdın mı?
3: Yok.
4: Daha yemek yemediniz mi?
3: Sen gelme.

0: Neden hiç yemek yedik mi? Tok musun yoksa?
1: Biraz şişirdi ama senin yemeklerine bayılırım.
0: Vallahi patatesten başka yemek yok. Hmm. Bu akşam böyle.
1: kızlar nerede? Yattılar mı yoksa?
0: Hiç yatarlar mı? Seni beklediler. Hey, Aycan, Gülcan, yaz geliyor. Hadi gelin artık. Üçü de yarın okula başlayacaklar.
1: Almanya'da da el öpmüştünüz.
0: O sayılmaz. Şimdi okula başlıyorlar say. Öz vatanlarında.

0: Babanıza doğru bakın. Tamam, doğrudur.
1: Hap yapma lan.
0: Oğlum, burnunda yara çıkacak.
1: Şöyle biraz sıkışın, sıkışın. Biraz daha, hah, tamam. Yahu bunun otomatiği nasıldı?
0: Ooo, makine eskidi, sen hala öğrenemedin be Cemal.
1: Gel hadi, göster.
0: Tamam, geç şöyle. Hadi geç, ya, geç, ben peki ayarlarım. Tamam, hazır olun. Ahmet, çek elini burnundan!
1: Seher! Ne oldu? Gözün aydın karıcığım.
0: Oğlan olsaydı üç üç olurdu.
1: Takı mı kuracağız kız? Hayırlısı olsun. Adını koydun mu?
0: Ebru. Beğendin mi?
1: Ha, pek güzel. Karıcığım, yarım düzineyi tamamladık.
0: Allah'ın hikmeti. Sanki ilk doğum gibi heyecanlandım.
1: İlk doğumu son doğumun, her neyse. Ama hala genç kız gibi güzelsin Seher. Ha bak. Bak ne kadar şirinsin.
0: Ağzındaki lokmayı bitir.
1: Ali, aç güzel bakayım yavrum ağzı.
0: Al bunu da.
1: Yaz Gül, sen de şunu
0: al,
1: ye
0: bakayım.
1: Hadi.
2: Öbürü de çok güzel.
1: Seher.
0: Karnı acıkmıştır.
1: İyi mi çekmiş? Yesene.
0: Gözünün yaşını sevsinler seni. Nazlı bebeğim benim. Allah senin açıklığı versin hepinize.
1: Hoşça kal canım.
0: İşten sonra akvaryumcuya uğramayı unutma.
1: Ebru ne yapıyor? Hoşça kal.
0: Güle güle. Allah işini rast getirsin.
3: Bunlar da çocuk gibi bakım istiyor.
0: Öyledir. Ama iyi para ediyorlar.
3: Akmasa damlar, fena mı?
2: Ayşin, sana satmayacaksın değil mi?
0: Satmayacağım yavrum.
3: Kim alıyor bunları?
0: Akvaryumcular. Satıldıkça paramızı alıyoruz.
2: Bana da ver.
3: Çok beceriklisin Seher. Ev işleri, bu kadar çocuk, iyi yetişiyorsun vallahi.
0: Allah sağlık versin yeter.
3: Doğru, Allah sağlık versin.
0: Aycan, Gülcan, hadi film başladı.
2: Geldim anne, geldim.
0: Ablan ders mi çalışıyor?
2: Ablam ağlıyor anne.
0: Aycan, neyin var kızım, niçin ağlıyorsun?
2: İstemiyorum anne, istemiyorum. Niye böyle oldu, istemiyorum.
0: Ne istemiyorsun kız?
2: İstemiyorum, istemiyorum.
0: Kız yüreğimi kaldırma, neyin
2: anne,
0: var?
2: Anne, galiba senin dediğin oldu.
0: Ne oldu?
2: Kan, kan var.
0: Ağlayacağına sevin, yedin artık.
2: Çok fena.
0: Oh, fena mena değil, olacak bu. Genç kızla adım attın bugün. Hadi benim güzel yavrum, ağlama artık. Sırası gelince Gülcan da Yazgül'ü de senin gibi olacaklar.
2: Ne yapacağım şimdi?
0: Önce temiz çamaşır çıkart. Hadi benim güzel yavrum, ben de... Hay Allah, boş bulundum, hazırlıklı olmalıydım. Büyümüş de genç kız olmuş.
1: Ne oldu? Aycan'ın bir şey mi var?
0: Bir şey yok, yok bir şey.
2: Ablam ağlıyor.
0: Ebru'yu emzirirken de acıyor, sanki bıçak saplanıyor.
1: Niye daha önce söylemedin?
0: Geçer dedim ama sancı artıyor.
1: Tamam, yarın izin alırım, doktora götürürüm seni.
0: Sen de bir fiş alıp doktora görünseydin ya.
1: Aman, benimki belli, romatizm. Almanya'da doktorlar baktı da ne oldu?

0: gideceksin. Biyopsi yapılacak. Yani bir parça alacaklar göğsünden.
1: Hemen mi doktor bey?
0: Hemen. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Raporu bana getireceksin.

0: Canım fena yandı. Kolay mı? Etimden et
1: koptu. Ne zaman verecekler raporu?
0: 4 gün sonra, pazartesi.
1: Bir şey çıkmayacak, göreceksin. Sağlam kadınsın sen, dayanıklısın. Demek ki 4 gün yanına sokulmayacağım.
0: Hala aklın nerede?
1: Ne demişler? Zengin parasıyla, fakir karısıyla oynarmış.
0: Seni bilmez miyim? Zengin de olsan gene benle oynarsın.
1: Hem de bayıla bayıla.
2: Kız yeter artık, beni de uyutacaksın.
3: Ne yapayım, alıştı kardeşimiz. Mandolin sesi ninni gibi geliyor.
2: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Ne tembih etmiştim, çamaşırları toplamamışsınız.
2: Dersin bitmedi ki anne.
3: Ben de Ebru'yu uyuttum.
4: Ah sizi, hemen de bahane hazır. Huysuzluk etti mi Ebru?
3: Biraz ağladı, sonra da sustu.
4: Ah, altını temizlemek lazım.
1: Anneniz bir gün bıraktı evden dini.
4: Hemen toparlarım.
1: Ben de ayak altında dolaşmayayım bari
4: ha? Ah, hadi hadi. Öyle mi? Fazla geç kalma.
1: Kalmam.
2: Anne, doktor ne dedi? Neyin varmış?
4: Bir şeyim yok. İyiyim yavrum.
1: Bu da alışkanlık ha. İç iç sonra git işe.
5: Almanlar su içmezmiş, doğru mu?
1: Bu doğru. Sadece içerler. Sarhoşlukları da ha.
5: Yengenin durumu belli mi?
1: Daha belli değil. Raporları alınca anlaşılacak.
5: İnşallah hiçbir şey yoktur. Neden şüpheleniyorlar?
1: Allah korusun, kanserden.
6: Maalesef Uğur habis çıkmış. İşin kötüsü geçte kalınmış.
0: Kanser mi yani?
6: Kanser. İlaçla şu aile tedavi bir netice vermez artık.
0: İyileşmez mi?
6: Öyle demedim kızım. Ameliyat şart. Uğur'un hemen alınması lazım.
0: Doktor bey, kundakta bebeğim var. Biraz eve gelsin, öyle ameliyat olayım.
6: Bebek nasıl sabıyor kızım? Ama senin hastalığın ihmale gelmez, ameliyat olmalısın.
1: Doktoru ne diye Allah kelamı mı? Yanılmış olamaz mı?
0: Rapor var ya.
1: Olsun. Başka doktorlara gideriz. El elden üstündür.
0: Ameliyat şartmış. Olayım mı?
1: Şartsız olacaksın tabii. Hem niye bana soruyorsun? Olma desem olmayacak mısın?
0: Olmam.
1: Neden?
0: Mememi alacaklar.
7: En kolay ameliyat, hiç tehlikesi yok, korkma.
0: Bıçak altına yatmak kolay mı? Bir de şu bebecik var. Doyasıya emziremedim. Mecburen keseceğim memeden.
7: Bunu dert etme. Öyle mamalar var ki ana sütünden baskın. Kısmetse ne zaman yatacaksın?
0: Yarın. Sana yük olacak ama gözüm çocuklarımın üstünde olsun.
7: Laf mı seninki? Her gün uğrarım. Ebru'yu bana bırak istersen ha?
0: Yok. Kızlar bakar. Sen uğra yeter. Ebru uyuyor. Duymadı beni.
2: En üste geceliğini koydum anne.
0: Kapat öyleyse.
1: Geç kalıyoruz Seher.
0: Tamam, hazırım. Aman çocuklar, dediklerimi unutmayın. Tavukları, balıkları ihmal etmeyin. Hı hı. Bunu da içeri alın. Safiye ablanız siz okuldan dönünceye kadar Ebru'ya bakacak.
2: Ben kardeşime bakarım anne.
3: Ben de bakarım kardeşime, ne olmuş yani?
0: Hadi artık, biz gidiyoruz. Akıllı uslu durun. Ne alıyorsun kız? Sulu gözlü kızım benim.

0: Niye ağlıyorsun güzelim?
1: Güzelmiş. Tahta gibi göğsü bir karım var artık.
0: Kadın milleti işte. Saatini değil, güzelliğini...

0: düşünür. Bugüne kadar yettin bana karıcığım. Ne demiştin ha? Ne demiştin sen?
1: Ne demiştim?
0: Her çocukla bir ana oluyor insan demiştin. 6 çocukla 6 ana. Bana da 6 karı. Yetersin de artarsın yavrum.
1: Ömürsün sen vallahi. Çocukları anlatsana.
0: Hepsi iyiler. Aycan teşekkür mektubu getirdi okuldan.
1: Ebru ne yapıyor?
0: Keyfi yerinde. Sağ olsun Safiye Hanım her gün uğruyormuş. Kadını görüp de bir teşekkür bile edemedim.
1: Allah razı olsun. Pazara çocukları da getir.
0: Başımın etini yiyorlar zaten. Getirmez miyim?
1: Hadi sen git artık. Laf etmesinler. Çocukları benim için öp.
0: Onlar da öyle söyledi. Üstümde kalmasın.
2: Temizlendi. Bir güzel uyur şimdi.
3: Ben mandolin çalmazsam uyumaz.
2: Sen de çalıver yavrum.
3: Ben acıktım.
2: Şimdi bir şeyler hazırlarım.
0: Gelin bakayım.
3: Safiye abla yemeklerimizi yaptı baba.
0: Sağ olsun. Ben de görsem de teşekkür etsem.
2: Ben ne yaptım ki? Seher nasıl?
0: Çok iyi. Toparlandı. 10 güne kalmaz taburcu olur. Selamı var. Seni öz kardeşi gibi seviyor bacım.
2: Ben de onu. Öyle kaynaştık ki Seher'le.
0: Otursana bacım.
3: Yemeğe kalsana abla.
0: Ya çok iyi olur.
2: Provaya müşterim gelecek başka zaman. Şimdilik hoşça kalın.
0: Güle güle. Tekrar teşekkür ederim. Gürcan, yaz gülü.
4: Hayır, mızmızlar mı yemeğini?
5: Doydum baba.
4: Sevmedin mi yemeğini?
5: Belki de annemin yemeğini arıyordur.
4: Yakında kavuşacaksınız ananızın yemeğine.
5: Televizyonu açayım baba, müzik programı var.
4: Hayır, sabahın köründe kalkıp hastaneye gideceğiz. Herkes erken yatacak bugün.
5: Çiçekler sende mi?
6: Ahmet, Ahmet nerede? Aycan tut şunu. Hey! Dur! Dur! Dur diyorum! Dur! Dur!
4: Hadi çocuklar, annen zahmeti otobüste unuttuğunuzu söylemeyin ha, canımızı okur sonra.
1: Safiye'ye mi bıraktınız?
3: Yo, getirdik. İçeri bebek almıyorlar. Bahçede babamla kaldı.
1: Ah, bir uzaktan göreyim bari. Cemal! Cemal! Bu taraftayız. Şöyle yakına getir de yüzünü göreyim bari. Canım, güzelim benim.
7: Kızı gönder de ben geleyim.
3: Geliyorum baba.
7: Hadi.
1: Evin hali nasıl?
5: Bıraktığın gibi anne.
1: Balıklar, çiçekler. İhmal etmiyorsunuz.
5: Yok hayır, her gün yemliyoruz.
3: Ayşin sanla Torunaga da iyi anne.
0: Seher, iyi gördüm seni.
1: İyiyim, iyiyim. Doktor bir iki güne kadar taburcu ederim dedi.
0: İnşallah. Evin direği erkektir derler ya, palavra. Tadımız tuzumuz kalmadı.
1: Ben de sizi çok özledim. Allah kimseyi evinden ayırmasın.
0: Seni de bizden karıcığım.
8: Bir dakika, bir dakika!
0: Çocuklar ara sıra evliye de bakın, olur mu? Sen nasıl hissediyorsun canım kendini?
1: Çok mutluyum.
0: Ağrın yok değil mi?
1: Hayır, hayır.

0: Öbür verdiklerimiz satılmamış daha.
1: Olsun, çeşit olursa daha çok satılır.
0: Şu balıklar yense daha kolay satılırdı.
1: Bugüne kadar iyi para kazandık ama. Şimdi daha çok paraya ihtiyacımız var.
0: Ayca'nın okulu için değil mi?
1: Okulu için. En birinci koleji kazandı yavrucuğum.
0: Allah biliyor ya, kazandı diye sevinemedim. Elimiz darda çünkü.
1: Allah büyük be Cemal.
0: Allah büyük de tekne küçük.
1: Yaz Güllü, ne dedim ben sana? Kardeşinle biraz meşgul olsana.
2: Yeni bir şarkıyı çıkartıyordum anne.
1: Sonra çıkarırsın. Al kardeşin de bahçede dolaştır biraz.
3: Binlerce fidanın bu şekilde dikilmiş olması... ...diken kişi üreticilerini zor duruma düşürebilir. Evet, hastalık ve zararlarla, bulaşık fidanlarla kurulacak bahçeler... ...birkaç yıl sonra onca emeğin ve masrafın boşa gitmesine sebep oluyor, değil mi efendim?
2: Evet.
3: Değerli dinleyiciler... ...meyve bahçesi tesis edecek üreticilerimizin... ...sağlıklı ve kaliteli fidanlarla bahçe tesis etmeleri için...
4: Hemen kötüye yorma, üşüttün herhalde.
1: Eskisinden çok kötü bir sancıydı Safiye.
4: Bir şeyin yok kız. Bir doktora görünsen iyi olur ama.
1: Röntgen çektirdim. Cemal alıp doktora götürecek. Adama da acıyorum. Kaç parça oluyor zavallı.
5: Fena. Çok fena.
0: Ameliyat olmuştu. Göğsü alınmıştı.
5: Biliyorum. Ne yazık ki illet göğüs kafesini sarmış, ilerlemiş.
0: Gene mi ameliyat?
5: Ameliyat yapılmaz artık. Çocuğunuz vardı değil mi?
0: 6 tane.
5: Akraba falan.
0: Nasıl yani?
5: Yani karınıza bir şey olursa çocuklarınıza bakacak kimse var mı?
0: Yok, kimsemiz yok. Ne demek istediniz?
5: Söylemek zorundayım oğlum. Ne yazık ki çocukların annesiz kalacak.
0: İyileşmez mi yani?
5: Allah'tan ümit kesilmez. Ama benim gördüğüm kadarıyla karının en fazla 3 aylık ömrü kalmış.

0: Merak ettim.
1: Bırakmadı arkadaşlar. Çocuklar uyudu mu?
0: Çoktan. Doktora uğradın mı bugün?
1: Uğradım. Bir anladığı yok.
0: Hiç böyle olmazdı.
1: İşte gibi içersen böyle olur işte.
0: Ne dedi?
1: Kim?
0: Doktor canım.
1: Ne diyecek? Palavra. Bir anladığı yok.
0: Benim neyim varmış Cemal?
1: Neyin var? Hiç. Grip gibi bir şey. Zaten ilk gününden gözüm tutmamıştı o herifi.
0: Kimi?
1: Doktoru. Başka doktor mu yok be? Doktor var ölüyü diriltir. Doktor var diriyi öldürür. Profesörünü bulacağım sana. Yok mu? Var. Bulamaz mıyım? Bulurum. Kafam atarsa ne yaparım? Koyarım seni uçağa, Avrupa'ya götürürüm.
0: Olur, tamam. Tamam.
1: Hadi Seher, sen de gel yanıma canım, gel.
0: Sabah nasıl kalkacaksın?
1: Kalkarım. Yanıma gel. Gel yanıma. Yanıma gel be Seher. Yarın iş olmasa da yatsak be. Sarılıp sarılıp yatsak ha. Hiç çıkmasak yataktan. Güzel karıcığım benim. Cefakarım. Bir tane.

0: Kayıtlar başladı baba. İlk taksit 35 bin liraymış.
1: Benim de kurslarım açıldı. Pahalı değil, aylık 6 bin lira.
2: Oh ne âlâ! Bedavaymış be! Değirmenin suyunun nereden geldiğini soran yok.
3: Çocuklar bir şey demedi ki Cemal.
2: Bırak Allah aşkına Seher! Boncuk bulacağız sanki.
3: Tamam tamam Cemal. Senin sinirlerin bozuk bu sabah.
2: Şu videonun kutusu nerede? Attınız mı?
3: Atar mıyım? İçine bir şeyler koymuş.
2: Boşalt da getir.
3: Nesi var videonun? Bozuk değil ki.
2: Satacağım.
0: Benim taksidim içinse satma baba. Okula gitmem, ne yapayım?
2: Hep kendinizi düşünün. Anana doktor lazım, ilaç lazım. Hala Almanya'dan aldığı pardüsüyü giyiyor. Ayakkabısı ters dönmüş. Hiç düşündünüz mü?
3: Cemal ne oluyor sabah sabah?
2: Hiç üstüme gelme Seher. Bana sen lazımsın. Getirin şu kutuyu.
3: Getir kızım, divanın altında.
2: Allah kahretsin. Şu kolumu kesip atsalar... oh diyeceğim. Gümrük kağıdını ver Seher. Gidip hemen satacağım şu mereti.

0: Ne demiş doktor?
1: Söylemedi ki. Ağzında geveleyip durdu. Akşam bir tuhaftı. İlk defa sarhoş geldi eve. Sabah da çocuklara sardı.
0: Doktora sen gitseydin keşke.
1: Alman hastanesine gidiyorum. Alman doktora röntgenlerimi göstereceğim.
0: Daha mı iyidir onlar?
1: Yok canım. Türk doktoru hastasına acır, üzülür. Gerçeği söylemez. Ama Alman doktoru neyin varsa söyler. Yüzüne karşı öleceğini bile söyler.
0: Senin neyin var ki canım?
1: Öğreneceğim. Akşam çocuklara bir uğrar mısın? Ay can erken uyutsun onları. Ne sinirle döneceğim belli değil. Hırpalamayayım.
2: Allah'ım. Nerede kaldı bu kız?
3: Kim?
2: Kim olacak? Fatma.
3: Nerede olduğunu tahmin ediyorum.
4: Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar.
5: Biliyorum. Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun?
6: Sakin ol Osman.
5: Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim.
3: Seni öldürecek birini mutlaka bulacağım.
6: Evinize bırakayım isterseniz.
3: Hayır, teşekkür ederim. Adam ölünce soluğu yukarıda Beyoğlu'nda aldı. Dansız olmuş diyorlar.
5: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
7: Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak.
3: Hayır, yanılıyorsun.
8: Haydar Çavuş!
9: Osman. O gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi.
7: Söyle arkadaşlarına tabancalarını alsınlar.
10: Şoför bugün 18'de TV4'te.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpap 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
18: Regl geceleri mi? Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
19: Bu var ya bu.
20: Blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
20: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
22: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
23: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
24: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
25: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
26: Otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
28: Trivago'ya bakmalısın.
26: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
28: Yüzden fazlasından.
26: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
27: Trivago'ya bakmalıydım.
26: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini, Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası,

0: ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Yörsan süt 55 lira yerine 38 lira 50 kuruş. Torku süt 59 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş.
5: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Lojet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
3: Vatel harika.
4: Evet.

0: Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
8: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
9: Ucuz, hep ucuz.
10: Günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Aydın Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisisiniz?
2: İzlerim.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Frauseher, es gibt sehr viele Vorteile, dass man die Wahrheit erfasst. Die Behandlung ihrer Krankheit ist nicht reparabel. Krebs ist im Thorax vorgeschritten. Die Schmerzen werden bald beginnen. Sie haben wenig Zeit, das muss ich leider sagen.
5: Herr Doktor, wie lange Zeit habe ich?
4: Ich kann nicht genau sagen. Vielleicht 2 oder 3 Monate.

0: Es gibt sehr viele Vorteile, dass man die Wahrheit erfasst. Die Behandlung ihrer Krankheit ist nicht reparabel. Krebs ist im Thorax fortgeschritten. Die Schmerzen werden bald beginnen. Sie haben wenig Zeit. Das muss ich leider sagen. Ich kann nicht genau sagen. Vielleicht 2 oder 3 Monate. 2 oder 3 Monate. 2 oder 3 Monate.
1: Neler diyorsun Seher?
2: Ben demiyorum. Doktor diyor. En fazla 3 ay yaşarsın dedi.
1: Tövbe tövbe, Allah mı, o nasıl bilecekmiş ki?
2: Benim gibi kaç hasta geçmiştir elinden. Hem raporlar var elinde. Kesin konuştu. Önemli bir işim varsa tamamla dedi.
1: İş mi düşünebilirmiş insan, manyak mı ne?
2: Keşke gitmeseydim Safiye. Keşke öğrenmeseydim. Ne olacak şimdi? Ne yapacağım ben? Kocam, çocuklarım.
3: Babam evde anne.
2: Erken mi çıktın işten?
4: İzin aldım. İşlerimi hallettim. Bak, ordinarius profesör Kamil Başak. Adam büyüklerin doktoru. Önümüzdeki ayın 12'sine randevu aldım. Ona gideceğiz.
2: Gündüzden başlamışsın.
4: Bozma keyfimi. Kuzaycan, göstersen anneni.
3: Babam mantı almış anne. Çok güzel ama.
4: Giysene bir göreyim.
2: Sonra giyerim.
4: Göreyim dedim kız. Ayakkabılarını da getir Aycan. Tam geldi mi ayakkabılar?
2: Tam geldi. Manto da tam oturdu.
4: Güle güle kullan. Çok yakıştı. Benim karım güzeldir be. Denk geldi, videoyu hemen sattım. En az 6 ay paraya sıkışmayız. Dünya halibi bakarsın, hiç belli olmaz.
2: Cemal.
4: Neyin var karıcığım, ha? İçkime mi kızdın?
2: Niye kızayım?
4: Videoyu sattım diye mi?
2: Yo.
4: Zaten parayı senin hesabına yatırdım. Ben 6 ay dedim ya, sen daha fazla idare edersin.
2: Cemal, ben bu sabah Alman hastanesine gittim. Doktor her şeyi söyledi bana.
4: Neyin var ki söylesin?
2: Hastayım ben Cemal. Mantomu giyemeyeceğim. Ayakkabılarımı eskitemeyeceğim. Öleceğim ben. Öleceğim.

0: cesetten sadece tal pudrası çıktı.
1: Aman Allah'ım!
2: Nasıl atladın peki?
0: Anlaşmıştık. Ceketi alacaktım.
3: Lady Rebecca atlatılmaya hiç gelemez. Şimdi fitili aldı. Neler düşünüyor merak ediyorum.
4: 1 milyonluk malın nasıl uçtuğunu düşünüyordur.
3: O herifin yerinde olmak istemezdim.

0: Yemek yersin değil mi?
1: Yerim, içim kazınıyor.
2: Baba!
0: Yemeği getiriver.
1: Yarın ayın 12'si Seher.
0: Evet. 12'si.
1: Doktorla randevumuz var.
0: Biliyorum.
2: Kayıtlar bir hafta sonra kapanıyor baba. Taksiti yatırmadık.
1: Yatırmazsak ne olur yani? Dünyam batar. Parasız okula gidersin sen.
2: İmtihanları kazandım ama baba.
1: Büyük iş yaptın. Param var mı diye sormuyoruz.
2: İçkin için buluyorsun ama.
1: Gebertirim kız seni! Gebertirim! Hadi, hadi siz de yediyseniz yemeğinizi kalkın, doğru yat, hadi!
2: Babamı sevmiyorum anne, sevmiyorum!
0: Bu lafı bir daha duymayın.

0: yaptım şimdi ben? Neden vurdu?
1: O laf söylenir mi?
0: Neden? Artık hiç ayık geldiği olmuyor eve. Paramız yok madem, niçin içiyor?
1: Sen babana karışamazsın.
0: Tamam tamam anne, lütfen tartışmayalım.
1: Bana bak, dilin çok uzadı senin. Kaç parça olsun adam? Zaten çok yıpranıyor. İyi düşünsen, babana acırsın biraz.
0: Anneciğim, ben sana acıyorum. Hastasın biliyorum. Belki de babamın üzüntüsünden hasta oldun.
1: Hayır. Baban hiç üzmedi beni. Allah sana da öyle koca nasip etsin. Siz yavrularım bir yana, o bir yana. O adamı ezdirmem size. Tamam mı? Ezdirmem.
0: Peki anneciğim, niçin ağlıyorsun böyle?
1: Ağlamıyorum.
0: Ağlıyorsun işte.
1: Analar ağlar. Üzüntüden ağlar. Sevinçten ağlar. Keşke hep yanınızda olsam da ağlasam. Gelin olunca ağlasam. Çocuklarınız olunca ağlasam. Ama hep yanınızda olsam.
0: Hep yanımda olacaksın anne. Ben gelin olsam da, evlensem de yanımda olacaksın.
1: Ben yanınızda olmayacağım anca.
0: Ne demek o?
1: Ben hastayım Aycan. Sen büyüksün. Kardeşlerinin en akıllısısın. Yanınızda yaşayacağım ömür öyle kısa ki. Sizlere doyamayacağım.
0: Anne!
1: Sus. Sakın kardeşlerine de bir şey söyleme. Babanı da daha çok sev. Hem belli mi olur? Yazgül'ü ilk bestesini yapsın. Sevinçten her şey değişebilir. İyileşebilirim.
2: Yönetim kurulumuz sizin durumunuzu görüştü Seher Hanım.
1: İlaç yardımı yapabilecek misiniz?
2: Çocuklarınızın okul masrafları için bir kampanya açabiliriz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Keşke sizin için daha fazla şeyler yapabilseydik.
1: Çocuklarımın okul masrafları karşılanırsa çok sevinirim.

0: Deminsin sen. Çocuklarını kimseye verme.
1: Yavaş konuş, çocuklar duymasın. Ben ölünce ne olacak canım?
0: Sen ölmeyeceksin.
1: Öleceğimi sen de biliyorsun. Kim bakacak çocuklarımıza? Kim sevecek?
0: Ben severim. Annesin, seviyorsun. Ben neyim? Babayım. Ben sevmiyor muyum çocuklarımı?
1: Seviyorsun elbette. Ama olmaz. Yetmez Cemal.
0: Yeter.
2: Hem ne oluyor biliyor musun? Korkulu bir rüyadan uyanıp sevinir ya insan. Öyle oluyor işte.

0: Uyandım sanıyorum. Korkma lan diyorum kendi kendime. Rüyaydı. Seher hasta değil. Uyandın işte. Bitti gitti diyorum. Seher hasta değil. Çocuklarının başında diyorum. Sonra tekrar bir daha uyanıyorum. Küfretmek geliyor içimden. Bula bula bizi mi buldun diyorum.
1: Tövbe de. Uyu artık. Sabah konuşuruz.
0: Konuştuk bitti. Ölürüm çocuklarımı kimseye vermem.
1: Onlara bir ana gerek.
0: Onların anası sensin.
1: Onlara bir ana gerek.

0: Bugün çok iyi gördüm seni.
1: İlaçlar iyi geldi biraz. Sancım da azaldı.
0: İnşallah hiçbir şeyin kalmayacak. Çocuklar nasıl?
1: Safiye, bir şey sorabilir miyim?
0: Sor.
1: Kaç yıldır dulsun?
0: 3 yılı geçti.
1: Gençsin, güzelsin. Niçin evlenmiyorsun?
2: Bir iki kısmet çıktı ama bu benim kızım
0: benim istemedi. Benim istemeyim de beni istemedi.
1: Erkeksizlik zor değil mi?
0: Zor tabii. Aman seher!
1: Ne var utanacak, dertleşiyoruz. Bu akşam yemeğe bize gelsene. Televizyonda da güzel bir film varmış, seyrederiz.
2: Git, ben otururum evde.

0: ağlama yavrum. Babanın resim takımlarını, sehpasını ben aldım. Büyük bavulla beraber Ayaspaşa'ya yolladım. Param olsa daha nelerini kurtarırdım.
1: Teşekkür ederim hocam. Eksik olmayın. Size ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: Ah, o nasıl söz yavrum? Ben vazifemi yapıyorum. Sen biraz da benim çocuğum sayılırsın. Sil bakayım gözyaşlarımı.
2: Acıklı filmmiş, az kalsın ağlıyordum.
3: Niye ayaklandın?
2: Saat kaç oldu?
4: Safiye gidiyor Cemal. Lütfen sen götürüver. Genç kadın, yalnız gitmesin bu saatte.
2: Allah aşkına zahmet etmesin.
4: Ant verme kız, yalnız gidemezsin bu saatte. Hadi Cemal.
2: İyi geceler çocuklar.
5: İyi geceler.
2: İyi geceler. Yanında soramadım, o büyük doktor ne dedi?
6: Aynı şeyleri. Aklım almıyor, deli olacağım. Gözümün önünde damla damla eriyor, bir şey yapamıyorum. Gidiyor Seher, gidiyor bacım.
2: Allah sabır versin, kendini unuttu, sizleri düşünüyor hep. Sağ ol, Allah rahatlık versin.
6: Sana da bacım.

0: Ne çabuk döndün?
1: Yol ne kadar ki?
0: Kapısına kadar götürmedin
1: mi? Götürdüm.
0: Ah, ben de sandım ki...
1: Ne sandın?
0: Cemal.
1: Efendim?
0: Ben Safiye'yi çok beğeniyorum. Çok güzel kadın, namuslu.
1: Hı hı. Allah sahibine bağışlasın.
0: Sahibi yok ki, dul. Çocuklarıma ne iyi bir anne olurdu.

0: Anlaşıldı. Pekala. Tutki çocuklara iyi bir ana oldu. Bana da kadın. Bana da kadın ha? Koynuma aldım, bir güzel yatıyorum. Senden başka bir kadın ha? Ben hayvan mıyım?
1: Cemal sus, bağırma.
0: Sen de bağırtma, diriltme beni.
1: Ama ben öleceğim Cemal. Hem de çok yakında. Seni, çocuklarımı bir daha göremeyeceğim. Söylesene, kim bakacak benim çocuklarıma? Kim sevecek onları?
0: Ne olursun sus.
2: Çocukların yaşları evlatlık verilmeye müsait. Ayrıca hiç para talep etmemen bir kolaylık getirecektir.
1: Ben çocuklarımı satmıyorum. Onları sevecek, bakacak aileler arıyorum.
2: Bu aileleri bulacağız. İşbirliği yaptığımız sosyal derneklerle yurt çapında bir araştırma yapacağız. Yasal sorunları avukatlarımız çözümleyecektir. Tekrar söylüyorum, kocanın da kabul etmesi şart.
1: Kocamı razı edeceğim. Bir şey sorabilir miyim? Benim yerimde siz olsaydınız, ne yapardınız?
2: Bilemiyorum. Her şeyden önce senin kadar cesur olmaya çalışırdım.
1: Ölmeden önce çocuklarınızı verir miydiniz?
2: Bilemiyorum. Çok az kalan ömrümü çocuklarımla paylaşmak isteyebilirim.
1: Çocuğunuz var mı?
2: Hayır.
1: Ana olmadığınız için benim gibi düşünemezsiniz.
2: Haklısın. Sen kendini değil çocuklarını düşünüyorsun. Doğru olan da senin yaptığın.

0: Ali ile Ahmet nerede çocuklar?
1: Yandaki çayırdalar anne.
0: Aşk olsun Aycan. Bahçeye çıkarmayın demedin mi?
1: Beni dinliyorlar mı anne? Ahmet çok ağladı.
0: Neden ağladı?
1: Ancinsan öldü anne. Ahmet de mezar yapacağım diye tutturdu.
0: Gelin bakalım şunlara.

0: Başınız sağ olsun çocuklar.
1: O ne demek anne?
0: Sevdiklerini kaybedenlere böyle söylenir oğlum.
1: Onun için sana çok seviyordum anne. Suyun içinde takla atıyordum.
0: Bundan sonra Anjinsan'ın çocuklarını seversin oğlum. Onlar da takla atar. Büyüsünler tıpkı babaları gibi olacak.
1: Ben Anjinsan'ı istiyorum.
0: Anjinsan öldü çocuklar. Gelemeyeceği, akvaryumuna dönemeyeceği bir yere gitti. Yavrularını size bıraktı gitti. Artık yavrularını besleyip seveceksiniz. Yakında ben de gideceğim.
1: Anne!
0: Hayır Aycan, kardeşlerin de bilsin artık. Evet çocuklar. Yakında ben de gideceğim.
1: Nereye gideceksin anne?
0: Anjinsan'ın gittiği yere.
1: Ama Anjinsan gelemeyecek.
0: Ben de gelmeyeceğim.
1: Öyleyse gitme.
0: Sırası gelen gidecek yavrum. Allah böyle istiyor.
1: Ama ben istemiyorum.
0: Sus Aycan. Anjinsan gitti. Yavrularına siz bakacaksınız. Ben gittikten sonra size kim bakacak?

0: Babanız da hasta. Çaresiz. Zaten çocuklara analar bakar. Babalar da yardımcı olur. Oysa babanız yardım da edemez size artık.
1: Neden?
0: Çünkü o ben gittikten sonra daha da hasta olacak. Hepinizi sevecek, koruyacak aileler bulacağım. İyi yürekli anneler, babalar. Gözüm arkada kalmayacak. Bileceğim ki çocuklarım sıcacık bir yuvadalar. Karınları tok, yarınları güvenli. Hepsi okuyorlar, mutlu oluyorlar.
1: Ben mutlu olamam anne. Ne olursunuz, dayanamıyorum.
0: Ağlama Aycan. Güzel kızım benim. Bana yardımcı ol. Ablo ol. Küçük bir anne ol onlara.
1: Bizim annemiz sensin. Ne olur ölme anneciğim.
0: Ağlama. Bir gün başın sağ olsun diyecekler. O zaman ağlarsın. Bak, Ebru uyandı.

0: Özenle tetkik ederek seçtik bu aileleri, öyle değil mi?
1: Evet, tabii.
2: Sağ olun. Bir mesele var yalnız. Çocuklarıma uygun aileleri nasıl seçeceğim? Yani hangi çocuğumu hangi aileye vereceğim?
0: Sanırım bu soruna sağlıklı bir çözüm bulabiliriz. Niçin onları tanıştırmıyoruz?
2: Nasıl?
0: Bir toplantı tertipleriz. Çocukların ve aileler birbirlerini görürler, tanırlar. En azından bir yakınlık doğar aralarında.
2: Haklısınız.
0: Şimdi tek bir sorunumuz kaldı Seher. Kocanı razı edebilecek misin?
2: Edeceğim.

0: Hayrola?
1: Hiç, canım sıkıldı evde. Beni bir götürsene.
0: İçki dokunmaz mı?
1: Aman, 40 yılın başında canım çekti işte.
0: Gel öyleyse.
1: Nereye götüreceksin beni?
0: Sen gel benimle. Çocuklar nerede?
1: Onlar evde.
0: Yavaş biraz. Birden içersen sarhoş olursun kız.
1: Korkma, boynuna sarılmam.
0: Ah, nerede o günler? İnadın tuttu mu yanına sokmazsın.
1: İnat değil, naz o. Naz.
0: Naz ha? Naz ha?
1: Marian Plasta'da öpmüştüm beni. Herkesin içinde.
0: Hatırlamaz mıyım? Sen Aycan'a hamileydin.
1: 2 aylıktı.
0: Ne gündü? Baktım herkes öpüşüyor. Azamlar bile vardı. Bizim canımız yok mu dedim, öptün. O koca meydanda senden güzeli yoktu.
1: Yalancı.
0: Vallahi. Fıstık gibiydin. Gene de öylesin. Bir gün götürürüm seni. İşçi gibi değil, turist gibi gideriz. Marian Platz'ta dolaşırız. Matizer'de içeriz. Hani o koca koca bardaklarla. Götürmez miyim yani?
1: Götürürsün Cemal'im. Sözünde hep durdun. Gözümü sende açtım. Her şeyi sende gördüm. Marian Plaza'da götürürsün.

0: Çocuklarımız için aileler hazır Cemal. İyi yaşasınlar, sevilsinler istiyorum.
1: Ne biçim anasın sen? Bu kadar seviyorsan nasıl vereceksin?
0: Ne yapayım ya? Benim yanımda kalsınlar, seveyim, sarılayım. Benden sonra da ne olurlarsa olsunlar mı diyeyim? Bu mu analık yani?
1: Ben bakamaz mıyım çocuklarıma? İçkim için söylüyorsan bırakırım.
0: Neden içtiğini biliyorum. Hadi artık eve gidelim. Bak havuzlara. Balıklarımız da yok artık. Hepsi öldüler. Canımın derdine düştüm, bakamadım onlara. Sardunyalarımız, hepsini ne kadar severdin. Ya şimdi? Çocuklarımız da çiçek say Cemal. Solsunlar mı, kurusunlar mı?
1: Ben bakarım Seher.
0: Nasıl bakarsın? Hastasın, kolun sakat. Her şey her gün daha kötüye gidiyor. Bir de parasızlık. Beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Yokluğuma zor alışacaksın.
1: Alışamam, sus Seher.
0: İşte o bunalımlı günlerinde bir de çocuklar. Onlar benim acımı çabuk unutsunlar. Yarınlarını düşünsünler istiyorum.
1: Seher, bir çaresi olmalı.
0: Bir çaresi yok bunun Cemal.
1: Seni mi buldu, bizi mi buldu? Neden sen?

0: Nasılsınız Cemal Bey?
1: Sağ olun.
0: Aslında size ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama siz gerçekten çocuklarını seven bir anne babasınız. Karınız çok yürekli bir kadın. Siz de.
1: Ben neler olduğunu bir anlayabilsem.
0: Çocuklarınız çok mutlu olacaklar Cemal Bey. İnanın.

0: Beni gönderme anne. Yanında kalayım. Sana bakayım ne olur.
1: Valizin en altına bir zarf koydum. Kardeşlerinin adresi ve telefon numaraları yazılı. Onlarla sakın irtibatını kesme. Ayrı ayrı aileleriniz de olsa sen kardeşlerin bir bütünsünüz. İleride babanın da size ihtiyacı olacak.
0: Anne!
1: Sen küçük annesin ya. Hadi, bekliyorlar. Hadi güzel kızım benim. Aycan vedalaşacak babası.
2: Şimdi mi gidiyor?
0: Evet baba. Sizin işin önemli değil. Okul masrafım da yok artık. Daha çok içersiniz.
1: Aycan, dur diyorum sana. Babanın elini öpeceksin.
0: Öpmem anne. Görmedin mi nasıl sarhoş?
1: Benim hatırım için öp Aycan. İnan ki kahrından içiyor. Kolay mı evladından ayrılmak? Bak, hepinizin birer ailesi var. Babanın hiç kimsesi yok. Tek başına, yapayalnız. Hastalansa çorba yapacak kimsesi yok. Benim hatırım için Aycan.
0: Hatırın için senden ayrılıyorum anne. Yetmez mi? Allah'a ısmarladım.

En son sen mutlu olacaksın yavrum. Hepsinden büyüksün çünkü. Ama yine de mutlu olmalısın. Olacaksın.

0: istemiyorum anne.
1: Neden yavrum?
0: Sen hastayken mandolin çalamam.
1: Oyalanırsın. Müziğe kabiliyetin var. Seni konservatuvara gönderecekler. Hem Ebru bebekken onu sen uyutmaz mıydın? Ninni gibi gelirdi mandolin çalışın. Bir gün anne olacaksın kuzucuğum. Bebeğini mandolin çalıp uyutursun.
0: Ben anne olunca çocuğumu kimseye vermeyeceğim.
1: Dargın mısın yoksa bana? İster miyim yavrum seni vermeyi? Yüreğim kaç parça biliyor musun? Dargın ayrılırsak çok üzülürüm sonra. Çok ağlarım bir tanem.
0: Ağlama anneciğim. Dargın değiliz. Seni çok çok seviyorum ben.
2: Allah Allah. Nerede kaldı bu kız?
3: Kim?
2: Kim olacak? Fatma.
3: Nerede olduğunu tahmin ediyorum.
4: Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar.
5: Biliyorum. Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun?
6: Sakin ol Osman.
5: Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim.
3: Seni öldürecek birini mutlaka bulacağım.
5: Evinize bırakayım isterseniz.
3: Hayır, teşekkür ederim. Adam ölünce soluğu yukarıda, Beyoğlu'nda aldı. Dansız olmuş diyorlar.
5: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
7: Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak.
3: Hayır, yanılıyorsun.
8: Haydar Çavuş!
7: Osman abi. O gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi.
5: Söyle arkadaşlarına tabancalarını alsınlar.
9: Şoför bugün 18'de TV4'te.
10: Buraların redlisiyim.
11: Nerelerin ne?
10: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
12: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
10: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
13: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
10: Très bien. Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
14: Düğünü banla bölüyoruz ama...

0: sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine
1: gelsin yemek sepeti. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4.200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
14: Kasa.
15: Marul.
14: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Tatlı yiyelim.
20: Tatlı konuşalım.
21: Nasıldı festi?
22: Enfesti. Bana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor. Sohbette lezzetlerin enfesti
7: festi. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
23: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
24: dümes full line mix. Aldığınızdan...

0: daha fazlası.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokyos.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
11: 5G. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Yeni Magnum Sandviç. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
18: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
19: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
18: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
18: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.

0: ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Asos'u Asos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
6: bankayız, Halkbank. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Gerçekten onlara gülerdim.
15: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
16: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
17: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
18: Atlarla çalışıyorum.
19: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
9: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
3: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türkcell gücünde 5G. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
0: Tarihi Dokusu
18: coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
20: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
18: Her adımda yeni bir mekan.
20: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
18: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
20: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
18: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
20: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
18: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
21: Tatlı yiyelim.
22: Tatlı konuşalım.
21: Nesildi festi?
23: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
24: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
25: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
27: Ben bilirim.
28: Günaydın Türkiye.
29: Hadi kalk.
28: Yine milyonların kalbinin aynı anda.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

0: Seher.
1: Çok özledim onları.
0: Hep böyle oluyor. Olmuyor, gördün mü? Alıp geleyim çocuklarımızı Seher.
1: Sakın ha. Ne kıymeti kalır o zaman. Ne güzel alışmışlardır şimdi.
0: Biz alıştık mı Seher? Alışabilecek miyiz onların yokluğuna?
1: Alışacağız. Sen de alışacaksın.
2: Sayın üyeler, yılın annesini huzurlarınızda açıklıyorum. Adaylar arasından Seher Kara, oy çoğunluğuyla yılın annesi seçildi. Seher Kara bu ödüle fazlasıyla layıktı. Yaşarken çocuklarını evlatlık olarak vermesi tepkilere yol açmıştı. Onun yüce sevgisini şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü Seher Kara dün gece vefat etti.
1: İnan ki kahrından içiyor. Kolay mı evladından ayrılmak? Hepinizin birer ailesi var. Babanın hiç kimsesi yok. Tek başına, yapayalnız.
3: Biraz bekler misiniz? Babamla konuşacağım.
4: Tabii yavrum.
0: Başın sağ olsun kızım.
3: Senin de baba.
0: Şey diyecektim. Kardeşlerinle irtibatını koparma. En büyükleri sensin.
3: Küçük anneleriyim onların.
0: Ne güzel laf.
3: Annemin lafıydı.
0: Yılın annesi seçmişler. Talihsizim bilemedi. Göremedi. İyi kadındı senin annen. Temizdi. Ev kadınıydı. Ama her şey bir yana, anaydı. Allah rahmet eylesin.
3: Sizi çok severdi annem.
0: Severdi.
3: Ben de baba. Ben de çok seviyorum seni. Çok seviyorum.
0: Bak Aycan, sana ne göstereceğim. Belki saklamak istersin bunu.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Gökçe Feray Centekin. 10 yaşındayım. 5. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya İstanbul Pendik'ten katılıyorum. Süper Kumbara'yı çok severek izliyorum. Ben de burada olmayı çok istedim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Aysel Ceylan. 10 yaşındayım. Boyum 1.38. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim el sanatlarıyla uğraşmak, yüzmek ve spor yapmak ve Galatasaray'ı takip etmek. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşürüz.
3: Sabrakçı, 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Sizin reklamınızı televizyonda gezinirken gördüm ve anneme söyledim. Annem de talebimi gerçekleştirdi. Siz de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hobilerim, ülke parası biriktiriyorum ve mutfakla uğraşmayı çok seviyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
4: Merhaba, benim adım Arife. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim müzik dinlemek. Şimdiden arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün 1. masamızda Ayşe'yi misafir ediyoruz. 2. masamızda Furkan var. 3. masamızda Gökçe ve 4. masamızda Ali Ferit. Hoş geldiniz tekrar.
6: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Tabii alkışlamak istediniz. Çok tatlısınız. Ayşe ile başlayalım. Ayşe'cim, seni tekrar tanıyalım. Hoş geldin.
7: Merhaba, benim adım Ayşe Sarıcı'yla 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Boyum 1.38. Hobilerim buz pateni sürmek.
0: Buz pateni yapmak. Heyecanlıyız. Evet. Biraz geçecek o birazdan. Hiç merak etme.
7: Resim çizmek. Sosyal bilgilerle ilgili böyle kültürlerle uğraşmak.
0: Şahanesin. Peki sen ileride ne olmak istiyordun Ayşe'ciğim?
7: Doktor olmak istiyorum.
0: Neden doktor olmak istiyorsun?
7: İnsanları kurtarmak için, ondan sonra böyle faydalı bir iş yapmak için.
0: Ah, çok tatlısın. İnşallah hayallerin gerçek olur. Başarılar diliyorum ve Furkan'cığım, hoş geldin.
8: Merhabalar, ben Furkan Yusuf Toprakçı. 5. sınıfa geçtim. Hobilerim Galatasaray fanatiyim. Hatta müzesine bile gittim.
0: Ayşe de Galatasaray fanatiydi, evet. Değil mi?
8: Müzesine de gittim Galatasaray'ın.
0: Teşekkür ediyoruz Furkan'cığım. Sana da Gökçe'cim, hoş geldin.
9: Hoş buldum. Merhaba, ben Gökçe Feray Centekin. 10 yaşındayım. 5. sınıftayım. Hobilerim masa tenisi oynamak.
0: Ne olmak istiyorsun ileride?
9: Yazar olmayı bir kere düşünmüştüm ama şu an yani belli değil. Daha çok erken olduğunu düşünüyorum.
0: Ama şu anda bir şeyler yazıyorsundur, değil mi Gökçe'ciğim?
9: Evet, yazmıştım.
0: Böyle hayaller kurar mısın? Onu yazıya döker misin sonra?
9: Yani bazen aklıma geliyor.
0: İlham geliyor. Sana da teşekkür ediyoruz. Başarılar Gökçe'ciğim ve Ali Ferit, hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Benim adım Ali Ferit. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim müzik dinlemek, resim yapmak. Sonra
0: sen ne olmak istiyordun Ali Ferit'cim?
10: Ben iç mimar
0: olmak istiyorsun. Diyorum. Peki neden karar verdin bu işe?
10: Neden?
0: Sever misin böyle çağırdayım, iç mimar hani?
10: Çağırdayım. İç mimarlığı yaptığını gördüm. Hoşuma gitmiş.
0: Başlayalım mı artık arkadaşlar?
5: Evet.
0: O zaman Ayşe için gelsin harf tablomuz.
11: Canım kardeşim, Alya'nın A'sı.
0: Alya'nın A'sı 60 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Cep telefonu kamerasıyla okunabilen çeşitli veriler bulunan simgedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım.
8: Kare kod.
0: Doğru mu görelim? İlk 50 puanımızı Furkan ve Ayşe'nin ortak çalışmasıyla kumbaramızı attık. Furkan'la devam ediyoruz.
8: Annemin, Nuriye'nin neyse.
0: Nuriye Hanım'ın neyse 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bezdir. Süremiz başladı. Hadi bakalım ekip çalışması. Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez. Acaba bu ne olabilir? Bir kutu açalım.
8: Dilimin ucunda ama çıkmıyor.
0: Furkan dilimin ucunda ama çıkmıyor diyor. Bir kutu daha açsak çıkar mı acaba? Bir bakalım.
8: Tente.
0: Doğru mu cevap görelim? Bravo. Dilimin ucunda dedin, dilimin ucunda.

0: Bak Furkan'cığım, sonunda cevap geldi. Gökçe ile devam ediyoruz.
1: Annem Banu'nun beysi.
0: Banu Hanım'ın beysi 70 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. El çabukluğuyla yaptığı gösterilerinde insanları şaşırtan sanatçıdır. Süremiz başladı.
1: Hokkabaz.
0: Cevabımız hokkabaz mı görelim? Ali Ferit?
2: Sihirbaz.
0: Sihirbaz mı görelim? Harikasınız. Çok güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Ali Ferit için geliyor Arif tablomuz.
1: İlkimin iyisi.
0: İlkimin iyisi 40 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Dutgillerden bir ağacın yaş veya kuru olarak yenilen tatlı meyvesidir. Süremiz başladı.
1: İncir.
0: Cevabımız doğruysa 40 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar, 4 sorumuz geride kaldı. Görseli de görüyoruz. Severiz değil mi meyve?
1: Evet.
0: Herkes seviyor bu ekipte meyve. Ayşe için geliyor harf tablomuz.
1: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 60 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Bir organın durumunu tespit etmek amaçlı görüntüleme türüdür. Süremiz başladı.
1: Dilimin ucunda.
0: Hadi ekip çalışması Zötken. Derken Furkan'dan cevap doğru mu görelim. Furkan'cığım seninle devam ediyoruz.
2: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 30 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Havadan gelen topa teniste raketle, futboldaysa ayağın üstüyle vurma hareketidir. Süremiz başladı.
2: Voley.
0: Futbolla arası iyi olan Furkan'dan bir
2: tenise
0: cevap geldi.
2: Gidiyorum,
0: tenise de gidiyor. Masa tenisi miydi? Doğru mu görelim? Bravo. Sen masa tenisi.
2: Yok, kort tenisi.
0: Kort. Bir de voleyi masa tenisi yapan sanki vardı arkadaşlar.
1: Masa tenisi.
0: Masa tenisini Gökçe yapıyor.
1: Evet.
0: Sen de?
2: Kort tenisi.
0: Kortta bravo. Tebrik ediyorum arkadaşlar.
2: Voleyi oradan biliyorum.
0: Hepiniz sporla ilgileniyorsunuz. Harikasınız ve Gökçe ile devam ediyoruz.
1: Kemanın K'si.
0: Kemanın K'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Ülkemizde kış mevsiminin yaşandığı yılın 12. ayıdır. Süremiz başladı.
1: Aralık.
0: Cevabımız doğruysa eğer Gökçe kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Bravo Gökçe'ciğim. Şahanesin. Tebrik ediyorum seni ve Ali Ferit'le devam ediyoruz.
1: Vida'nın V'si.
0: Vida'nın V'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir şeyin istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan denemedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması en sevdiğim kısım. Ekip bir çalışsın bakalım, bir düşünelim beraber. Beraber yaparız arkadaşlar. Bir şeyin istenilen düzeyde... Gökçe?
1: Prova.
0: Daha soruyu ikinci kez okumadan Gökçe'den bir cevap geldi. Katılıyor mu ekip arkadaşları Gökçe'ye?
1: Evet.
0: Herkes evet. Katılıyor. O zaman kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Ormanın oğusu.
0: Ormanın oğusu 40 puan değerinde ve sinemadan geliyor sorumuz. Adasını korumak için okyanusa açılan cesur bir kızın hikayesini anlatan animasyon filmidir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken Gökçe'den cevap gelir mi?
1: Moana.
0: Doğru mu cevabımız, görelim? Arkadaşlar, animasyon filmimizin görseli de hemen yanımda. Bilen var mı, izleyen?
1: Ben küçükken bir kere izlemiştim.
0: Nasıl, ne anlatıyor? Birazcık bize bahsedin kısaca. Gökçe?
1: Bir kız adasına yaklaşan tehlike için denize açılıyor. Orada bir kişiyle karşılaşıyor. Onunla takım olup böyle adasını kurtarmak için denize açılıp adasını kurtarıyor insanlar.
2: Ama babası izin vermiyor. O gizlice gidiyor.
0: Herkes izlemiş bunu arkadaşlar o zaman.
1: Ben küçükken izlemiştim.
0: Küçükken izlemişti Ayşe de. Teşekkür ediyoruz. Furkan'la devam ediyoruz.
2: Ramazan'ın reisi.
0: Ramazan'ın reisi 30 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Çaydan küçük, yazın kuruyan veya suyu azalan küçük akarsudur. Süremiz başladı.
2: Dere.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Furkan'dan. Bu cevabımız doğruysa kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi. Dere en küçük akarsudur. Çay dereden daha büyük, nehirden daha küçüktür. En büyük akarsu da nehirdir. Bunun da bilgisini vermiş olduk ve Gökçe ile devam ediyoruz. Ayşe alkışlamak istedi. Teşekkür ederiz Ayşe'cim. Gelsin harf tablomuz.
1: Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 30 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Öğretmenin öğrencilerine okul dışında yapmaları için verdiği çalışmadır. Süremiz başladı.
1: Ödev.
0: Gökçe 30 puanı kumbaramıza ekliyor mu, görelim. Arkadaşları alkışladı. Herkes çok emindi. Ekip çok emindi arkadaşlar. Ve geldik ısınma turunun son sorusuna ve son harfine Ali Ferit için geliyor.
1: Sivas'ın S'si.
0: Sivas'ın S'si 50 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Genellikle önü siperli olan bir tür başlıktır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip, biraz düşünelim. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Herkese bir göz göze geldim.
1: Masket.
0: Masket mi doğru cevabımız, görelim. Masket değil de başka ne olabilir acaba Ali Ferit'ciğim?
1: Masket sanki şimdi.
0: Başka ne olabilir?
1: T'yi görünce masket.
0: Sanki yaklaştık biraz ama ne olabilir bir düşünelim.
1: Maskot.
0: Maskot mu doğru cevabımız? Olmadı. Hadi ekip. Son 40 saniyemiz. Ayşe?
1: Misket.
0: Misket mi doğru cevabımız?
1: Öne süperli diyor.
0: Furkan bir şey söyledi.
1: Öne süperli diyor. Bilmiyorum ama basket.
0: Basket mi görelim? Arkadaşlar başlığı düşünelim, başlık. Genellikle öne süperli olan bir tür başlıktır.
1: Savaşta mı kullanılır?
0: Başlıktır.
1: Ha.
0: Önü siperli olan bir başlık. Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım.
1: Kasket.
0: Katılıyor muyuz?
1: Evet.
0: Evet. O zaman Ali Ferit, Gökçe, Furkan ve Ayşe'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 20 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar işte kasket. Aklınıza gelmiş miydi? Bu görüntü aklınıza geldi mi?
1: Bir şey söyleyeceğim. Bunu hani filmlerde oynayan Şaban giymiyor muydu?
0: Kemal Sunal değil mi? Rahmetle anıyoruz onu da buradan. Saygı ve rahmetle. Evet değil mi? Şapkamız burada.
1: Evet.
0: Kasket.
1: Evet.
0: Nereye gidiyoruz?
1: İkinci tura gidiyoruz. İkinci tura.
0: O zaman ikinci tur için hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırsınız. Biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tura çok hazır olduğunuzu düşünüyorum.
2: Evet.
0: Evet, harikasınız. O zaman Ayşe için gelsin harf tablomuz.
1: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 110 puan değerinde ve mutfak gereçlerinden geliyor sorumuz. Bazı yiyecekleri ezip suyunu çıkarmaya yarayan, kol gücüyle ya da elektrikle çalışan mutfak gerecidir. Süremiz başladı.
1: Süz.
0: Haydi ekip çalışması. İyice okuyalım dikkatlice arkadaşlar. Bir düşünelim.
1: Elektrikle çalışan mutfak gereci. Ben birinci kelimeyi buldum gibi ama...
3: Ben de buldum.
0: Herkes bir buldu mu acaba? Hadi bir ekip çalışsın bakalım. Ne olabilir?
1: Ben ikinciyi bulamadım.
0: O zaman bir kutu açalım.
1: Meyve sıkacağı.
0: Katılıyor muyuz arkadaşımıza?
1: Katılıyoruz, katılıyorum.
0: Herkes evet, evet. Katılıyor. Ekip çok güzel çalıştı. Kumbaramıza 100 puan ekliyor muyuz? Harikasınız. Arkadaşlar az önce de söylemiştiniz meyve çok seviyorum diye, değil mi? Herkes çok seviyor
1: evet,
0: bu ekipte meyveyi.
1: Özellikle ben çilek çok seviyorum.
0: Özellikle çilek çok seviyor Ali Ferit.
1: Ben de.
0: Furkan'la devam ediyoruz.
4: Yahya'nın yeğesi.
0: Yahya'nın yeğesi 120 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Matematikte sıfırdan büyük değerlere denir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Kim en çok matematiği seviyordu arkadaşlar? Bu ekip matematiği seviyor. Şimdi bütün ekip seviyor aslında, değil mi? O zaman evet, güzel bir ekip çalışması yapıp bence cevabı bulacağız.
1: Ne olabilir?
0: Bir kutu açalım. Herkes birbirine soruyor acaba ne olabilir?
1: Zira.
0: Bir kutu daha.
2: Altı buldum.
1: Evet, ben de.
0: Herkes buldu.
2: Sayılar altı.
0: Evet, yukarısı aynen, ne olabilir yukarısı acaba? Altını bulduk diyorlar. Eğer doğruysa evet, üst kısım ne olabilir? Evet. Bir kutu daha açalım.
3: Pozitif sayılar.
0: Ali Ferit?
4: Bence de pozitif sayılar.
0: Bence de Furkan? Evet. Ayşe sayılar. Herkes katılıyor
4: Gökçe'ye. Negatif eksi oluyor, pozitif
5: artı oluyor.
0: Tamam,
5: artı
0: o oluyor. Zaman görelim bakalım cevap doğru mu? Harikasınız.
6: Kurtardım bizi.
0: Arkadaşlar şahane bir ekip olmadık mı? Çok güzel evet, bir ekip olduk. Gökçe ile devam ediyoruz.
7: Babam Mustafa'nın M'si.
0: Mustafa Bey'in M'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. İçinde sıvı olan bir kabı sarsarak karıştırmaktır. Süremiz başladı.
7: Çalkalamak.
0: Bütün arkadaşların katıldı sana Gökçe'cim. Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 80 puan ekler miyiz? Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ali Ferit için geliyor tablomuz.
8: Babam Genco'nun G'si.
0: Genco Bey'in G'si 90 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Bulunulan ortama yeni katılan kişiye söylenen selamlama sözüdür. Süremiz başladı.
7: Ben biliyorum.
0: Hadi ekip çalışması.
3: Geri gelmiş en son.
7: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz mi doğru cevabımız? Bravo.
4: Ben de kişiye ne denir?
5: Ben de
7: tam basacaktım, aynı anda bastık.
0: Hadi aynı anda. Arkadaşlar güzel bir ekip çalışması yapıyoruz evet, bugün. Evet. Şimdi ben merak ediyorum, bu ekip kumbaramızda kaç puan?

0: Remzi'nin reisi 130 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. Kestane, Gürgen, Palamut sözleriyle başlayan şarkının devamıdır. 6 nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Çok tatlısınız. Herkes şu anda bir ekip çalışmasına başladı. Birbirine yardım ediyorlar. Hadi ekip çalışması. Erken başladınız bugün. Ayşe'deyken Furkan yardım edeyim
1: kestane,
0: dedi.
1: Kestane, Gürgen, Palamut, 6 yaprak, üstü bulut.
0: Görelim doğru mu? Harikasınız. Ali Ferit'ciğim, biliyor musun bunu?
2: Biliyordum.
0: Nasıldı? Bak bende de biraz sözleri var. Nasıldı?
1: Kestane, Gürgen, Palamut, 6 yaprak, üstü bulut.
0: Gelsen sonrasını burada bilmiyorum. Derdi unut. Orman ne güzel, ne güzel. Dallar kol kola görünür. Yaprak yaprağa sürünür. Kışın karlara bürünür. Orman ne güzel, ne güzel. O zaman teşekkür ederim. Ailelerimize biz de teşekkür ediyoruz bizi destekledikleri için. Ve Furkan'la devam ediyoruz.
3: Adem'in ağası.
0: Adem'in ağası 110 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Salatalarda sıkça kullanılan yeşil renkli, girintili çıkıntılı yaprakları olan bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Karınarık karnısız. Üstü buldum ama...
0: Yeşil. Çok güzel bir takım oldunuz arkadaşlar.
1: Üst var ama alt...
2: Üstüne kim?
0: Bir kutu açalım. Salatalarda sıkça kullanılan yeşil renkli, böyle yaprakları girintili çıkıntılı. Bu ne olabilir?
1: Hazırladım.
0: Gidiyor muyuz biz annelerle pazara?
1: Ben altını buldum.
2: Altı marul olabilir.
1: Ben üstünü buldum. O zaman...
0: Bir kutu daha açalım.
2: Bassana bilirsen.
1: Üstü ne?
2: Üst zaten bulundu üst.
1: Kıvırcık.
2: Var şöyle.
1: Altı. Marul mu diyorsun?
2: Evet marul.
1: Tamam.
0: Şimdi Gökçe dedi ki kıvırcık altına da marul mu diyorsunuz dedi. Arkadaşlarına sordu ekibe. Ekip de Gökçe'ye katıldı. Peki cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar yemeklerle aranız nasıl? Annelere yardım eder miyiz mutfakta?
1: Evet. Evet.
0: Ediyoruz
1: evet.
0: Böyle alışverişe gider misiniz?
2: Evet.
0: Çok güzel. Gökçe ile devam ediyoruz.
1: Arkadaşım İpek'in iyisi.
0: İpek'in iyisi 110 puan değerinde ve internetten geliyor sorumuz. İnternet sayfalarındaki aramalarda kullanılan sözcük ya da sözcük gruplarına verilen addır. Süremiz başladı.

0: güzel bir ekip çalışması daha bizi bekliyor. Ne olabilir? Ben hemen bir kutu açacağım sizin için. Açalım bir kutu. Furkan'cığım sen kodlama yapıyordun değil mi?
1: Yok ben kodlama değil.
0: Yok robotlarla evet, dedin.
1: Kodlamayı evet, daha çok bilmiyorum.
0: Ha, tamam. İnternet. Peki interneti hepiniz kullanıyorsunuz. Dikkatli kullanıyoruz tabii değil mi arkadaşlar? Ne olabilir? Hadi bir okuyun soruyu. Açalım bir kutu.
2: Açalım.
1: Altı buldum.
2: Evet alt. Altı ne?
1: Altı ne?
2: Altı kelime.
1: Kelime. Söylersem iyi oluyor mu?
0: Tabii tabii kelime. Söyleyebiliyorsunuz birbirinize şu anda.
1: Kelime.
0: Bu bir ekip çalışması.
1: Altı kelime.
0: Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar kelime. Eve girerken kapıyı neyle açarız?
2: Anahtar kelime.
0: Katılıyor mu arkadaşların
1: evet,
0: sana?
1: Evet, evet.
0: Görelim doğru mu? Harikasınız. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgi. Arama motorları, internet üzerindeki siteleri, içlerinden geçen anahtar kelimeler, ziyaret sıklıkları ve diğer siteler.

0: sitelerin verdikleri link referanslarına göre endeksleyerek arama yapan kişinin girdiği kelimelerle ilişkilendirilip hızlı bir şekilde sonuçları ekrana getirmektedir. Bu bilgiyi de paylaşmış olduk ve Ali Ferit'le devam ediyoruz.
1: Pidenin pes.
0: Pide mi? Pidenin P'si 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor.
1: Deyim.
0: Çok şaşırmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Fikri olan var mı?
1: Çok fikri olan var mı? Ekip şahane. Çok güzel bir takım oldunuz arkadaşlar.
0: Havaları
1: çok şaşırmak anlamındaki deyim ne olabilir acaba?
2: Ha ben üstü buldum sanırım.
0: Ne?
2: Paniğe.
0: Paniğe.
2: Paniğe? Kapılmak.
0: Yok mu? Kapılmak mı
2: yok? Onu denedim de.
1: Bir kutu açalım.
2: Aa.
0: Panik.
2: Piknik.
0: Olmuyor. Panik de olmuyor.
2: Piknik.
0: Panik.
1: Bir kutu daha açalım.
0: Ne? Pan. Paş. Pan.
1: Bir kutu daha açalım.
0: Parmak. Üçlü parmak.
2: Parmak.
0: Parmak yalamak.
1: Parmak yalamak mı? Acaba oldu mu bakalım?
3: Hayır o L değil.
1: Olmadı. Bir doldurmaya çalışalım arkadaşlar. Parmak. Ne olabilir?
2: Parmak o.
0: Üçlü parmak ama.
3: Parmak ısırmak.
1: Katılıyor muyuz?
2: Evet katılıyoruz.
1: Ekip katılıyor. Cevabımız doğru mu görelim? 80 puanı kumbaraya attınız. Şahanesiniz ekip. Ve Ayşe için geliyor harf tablomuz.
2: Canım arkadaşım Talya'nın T'si.
1: Talya'nın T'si 130 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Türk dilinin bilinen en eski yazı sistemidir. Süremiz başladı.
2: Neydi?
1: Yok. Hadi ekip çalışması.
2: Bilen var mı?
1: Ayşe diyor ki bilen var mı?
0: Fikri olan hiç yok.
1: Fikri olan hiç yok. O zaman ben sizin için bir kutu açıyorum. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
2: Şurası Türk.
3: Ben ilk başta Türk şurası. İle mürekkep şu zannetmiştim.
1: Bir kutu daha açalım.
0: Dört kısmı Türk, orası Türk. Türk.
1: Bir kutu daha.
0: TD.
2: Sistemidir derken ne demek istiyorlar yazı?
1: Bir kutu daha.
2: En ya,
1: Türk dilinin bilinen yani en eski yazı şey sistemi.
3: Gibi, tüy ile kalem... tüy ile mürekkep gibi.
2: Ha. Göktürk alfabesi.
1: Katılıyor muyuz Ayşe?
0: Evet. Göktürk aklımda vardı da tam emin olamadım.
1: Görelim doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar hemen size bir bilgi paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Türkler tarih boyunca değişik alfabeler kullanmışlardır. Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk alfabesidir. Bu alfabe aynı zamanda ilk milli alfabemizdir. Bunu da öğrenmiş olduk ve Furkan'la devam ediyoruz.
0: Elif Su'nun E'si.
1: Elif Su'nun E'si 80 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Futbolda top kaleye girdiği zaman oyuncuların yaptığı kutlamadır. Süremiz başladı.
0: Gol sevinci.
3: Basit
0: zaten.
2: Erkekler bence çok basit geldi.
1: Herkese çok basit geldi. Peki cevap doğru mu görelim? Harikasınız. Kaldı kaç soru arkadaşlar? Son iki sorumuz ve son iki harfimiz Gökçe için geliyor.
2: Karenin K'si.
1: Karenin K'si 140 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Başkasına zarar veren kişi çok daha kötüsüyle karşılaşır anlamındaki atasözüdür. Rüzgar nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Rüzgar akar, eker, su,
0: eker.
2: Rüzgar eker, su.

0: Sular, rüzgar.
1: Şu üçüncü soru, üçüncüsü de biçer.
2: Çok tatlı bir ekip oldunuz. Hadi çalışmaya başladınız önceden.
1: Rüzgar eker.
0: Evet, rüzgar eker.
1: Nokta nokta nokta biçer.
0: Evet. Rüzgar eker.
2: Ne olur?
0: Diker de olabilir.
2: Ne olabilir Furkan?
0: Diker en son.
3: Diker olamaz.
2: Tamam arkadaşlar. Hayır, bir kutu açıyoruz. Bir tahmin edelim. Üçüncü şimdi bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha açalım.
0: Rüzgar eker.
3: Fırtınalarda.
0: Rüzgar.
1: Rüzgar eker, fırtına biçer.
0: Eker.
2: Rüzgar.
3: Eker, fırtına biçer.
2: Rüzgar
0: eker olmuyor.
1: Rüzgar eken, fırtına biçen.
2: Arkadaşların katılıyor mu peki sana?
3: Evet.
2: Herkes katılıyor. Görelim bakalım kumbaramıza 120 puan ekliyor muyuz?
0: Rüzgar eken.
3: Kesin ne fırtınalar esen.
0: Fırtına değil.
2: Rüzgar eken. Ne dedik şimdi demin arkadaşlar?
3: Ama biçer de olmayabilir çünkü rüzgar...
1: Bir şey söyleyeceğim, fırtına olmuyor.
0: Rüzgar eken, fırtınalar oluyor. Diken.
2: Demin ne dediniz?
3: Fırtına...
2: Rüzgar eken.
1: Ben şey dedim.
0: Diken.
3: Olmuyor.
2: Fırtınalar...
0: Diken.
2: Diken mi görelim? Olmadı.
3: Fırtınalar olmuyor.
2: Rüzgar... Evet, az önce çok yaklaşmışsınız
3: rüzgar
2: arkadaşlar.
3: Rüzgar eken, fırtına... Biçen.
2: Biçen. Görelim doğru
3: ben
2: mu? Arkadaşlar orada bir şey değiştirmemiz gerekiyor.
0: Rüzgar eken, fırtınalar biçer.
2: Şimdi fırtınalar mı oluyor? Bir bak oraya.
3: Hayır.
2: Rüzgar eken, fırtına...
0: Fırtına biçer.
2: Ne?
0: Biçer.
2: Biçer mi?
0: Biçer.
3: Hayır.
2: Biçer. R harfi. R harfi mi? Hangi harf?
1: R harfi, R.
2: Herkes katılıyor mu Furkan'a?
3: Evet.
2: O zaman Ali Ferit Gökçe, Furkan ve Ayşe'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 120 puan ekliyor muyuz? Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz
1: ben
2: arkadaşlar.
1: Ben minnacık bir yanlış yapmışım.
2: Minnacık bir
3: ben
2: yanlış.
3: Ben orada fırtına deyince ekip birden hemen anladı.
2: Harikasınız. O zaman Ali Ferit için geliyor son harfimiz.
3: Sıranın sesi.
2: Sıranın sesi. 110 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz.
3: Hadi iyi, bunu bilebilirim.
2: Çocukların el ele tutuşarak ebeyi çemberin içinde tutmaya çalıştıkları oyundur. Süremiz başladı.
1: Hatta şarkısını da biliyorum.
2: Sen de yanlış mı acaba? Ne acaba? Söyle bakalım. Haydi
1: yok,
2: arkadaşlar siz bugün harika bir ekip oldunuz. Gurur
1: ben
2: duyuyorum.
1: Ben böyle bir oyun duymadım ama şeyini duydum.
3: Ben de duymadım.
1: Hani tamam, çemberle el ele tutuşuyorlar. Bir kişi böyle arkasını dönüyor sonra tekrar oluyor tekrar.
3: O şey. O
1: yok elma. Mendil kapı.
2: Şimdi tamam o zaman süremiz gidiyor. Aynen. Ben size bir kutu açacağım. Bir tahmin etmeye çalışalım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
0: Bak. İkisi de aynı Ece'nin üstteki.
3: Evet.
2: O kadar güzel bulmaya çalışıyorsunuz ki arkadaşlar.
0: İlk harfini bulsak ortadaki.
2: Tamam ben sizin için bir kutu daha açıyorum.
0: Tamam.
2: Tamam bak, dedi Furkan.
1: Tamam. Şimdi
2: bir kutu daha açalım.
3: Baltal. Baltal.
2: Bir kutu daha.
3: Baltal. Kafeste sonu.
2: Ne kafeste kafes olabilir arkadaşlar acaba?
0: Kafesteyse bal kafeste olabilir.
3: Bülbül kafeste.
2: Furkan sen bal mı dedin?
0: Herhalde.
2: Bal kafeste
0: öyle dedim
2: dedi
0: de,
2: Gökçe.
3: Bülbül kafeste.
2: Ha bülbül kafeste dedi Gökçe. Doğru mu görelim?
3: İyi.
2: Arkadaşlar bu oyunu da öğrenmiş olduk.
3: Ah, Gökçe sen onu çek.
2: Çok tatlısınız. Nasıldı bu tur?
3: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi.
2: Çok güzeldi. Evet. Peki şimdi bir kumbaraya bir daha gidelim mi? Bir tahmin alalım Ayşe.
3: 1300.
2: 1300 Furkan.
0: 1450.
2: 1450 Gökçe.
3: 1460.
2: 1460 Ali Feri.
0: 1550.
2: 1550 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
3: Bakın.
2: Arkadaşlar 1560. Alifer'cim bugün çok yaklaşıyorsun.
3: Evet Alifer.
2: 940 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar?
0: Ödüle
2: final
0: yaklaştık.
2: Turunda... Ödüle çok yaklaştık. Alifer'i söylüyor. Final turunda?
3: Final turunda tam tamına 5 tane soru bilmemiz lazım.
2: Soru bilirsek ödül bizim oluyor arkadaşlar. Artık finale gidelim mi?
3: Evet.
2: Ay duyamıyorum
3: evet.
2: Yeterli biz.
3: Evet.
2: Tamam, tamam duydum. O zaman biz finale gidiyoruz.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Düğünü banla bölüyoruz ama...

0: sepetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
1: yemek sepeti. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bakın.
3: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
2: Tam da leslik.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

Bu perşembe A101'de aldın aldın. Maret dana kavurmanın kilosu 995 lira. 1 kilo et tat dondurulmuş dana kıyma 645 lira.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Teşekkürler. Harikasınız arkadaşlar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Ve arkadaşlarım çok hazır, değil mi arkadaşlar?
9: Evet!
8: Şahanesiniz. O zaman Ayşe için gelsin kategorilerimiz. Matematik, giyim, duygular, genel kültür. Hangisi olsun?
9: Genel kültür A.
8: Genel kültür A. Sorumuzu görelim. Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri şenliktir. Süremiz başladı.
10: Biliyor musunuz? Şenlik dediğini mi?
11: Bir top, bir şey deniyor.
10: Kutlamak olabilir.
11: Kutlama değil.
8: Hadi ekip çalışması. Gökçe.
10: Kutlamak olabilir.
8: Kutlamak.
11: Kutlama değil.
8: Doğru cevabımız kutlamak mı? Bir bölgenin en ünlü ürünü. En ünlü ürünü için yapılan böyle bir şenlik gösteri, böyle bir şenlik alanı düşünün. Bir bölgenin en ünlü ürününü düşünün. Ne olabilir?
10: Bunu biliyor musunuz?
8: Bir kutu açalım.
10: Açalım.
8: Bir kutu daha açalım.
10: Tamam, bu bize yeter.
8: Bu bize yeter dedi Ali Ferit.
10: Bence bir kutu daha lazım.
8: Bir kutu daha açalım.
10: Tamam.
8: Şimdi bence bulursunuz arkadaşlar.
9: Festival.
10: Bak demiştim. Evet.
8: Bak demiştim diyor Furkan.
10: Bond.
8: Arkadaşları da katılıyor Ayşe'ye. Doğru mu görelim? Harikasınız. 200 puan. Kumbaramıza eklendi arkadaşlar ve Furkan için geliyor kategorilerimiz.
10: En iyi olduğun şeyi seç.
11: Hadi bakalım yaparsın.
8: Hangisi?
10: Matematik. Giyim R.
8: Giyim R. Görelim sorumuzu. Kurulanmak için kullanılan havludan yapılan giyecektir. Süremiz başladı.
10: Bornoz.
8: Furkan'dan hızlı bir cevap geldi.
10: Bulamazsın bunu diyecektim ben de.
8: Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Şahane gidiyoruz.
10: Ödüle gidiyoruz.
8: Ödüle gidiyoruz diyor Ferit ve Gökçe ile devam ediyoruz. Son 3 evet.
10: İyi oldu.
8: Hangisi olsun?
10: Bir şey.
9: Çok arası kan. Duygular ne?
8: Duygular L. Sorumuzu görelim.
10: İyi. Güzel.
8: Çok beğenme duygusudur. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip.
1: Mükemmel.
0: Mükemmel.
2: Duygu. Mükemmel bir duygu değil ki.
3: Evet, duygu böyle.
0: O mükemmel mi cevabımız görelim? Bir kutu açalım arkadaşlar. Bir kutu daha.
1: Ben bilmiyor olabilir. Mükemmellik.
3: Olmuyor sanırım.
0: Mükemmellik. Görelim doğru mu? Bir kutu açalım. Ben şimdi bir kutu açacağım. Bir kutu daha açalım. Hani böyle bir şey olmak derler arkadaşlar. Ne olunur?
2: Duygu.
1: Bir kutu daha açalım bence.
2: Evet açalım.
0: Tamam bir kutu daha.
2: Hayranlık.
3: Evet.
0: Evet hayranlık. Dedi herkes.
3: Evet hayranlık.
0: Herkes katılıyor Furkan'a.
4: Evet.
3: Evet.
0: Doğruysa cevap. Bu harika ekip kumbaramıza 200 puan ekler mi? Bravo. Birbirimizi de kutlamayı ihmal etmiyoruz. Çok tatlısınız. Ben şimdi bir kumbaramıza gidiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti?
1: Çok az. 2 soru kalmıştı.
0: Çok az kaldı
1: bence.
0: Diyorlar.
1: Yok 3. Bir soru kaldı.
0: 2160 puanımız var ve 340 puana ihtiyacımız var. Yani 2 soru daha cevaplarsak
1: ben kaldı.
4: Ben yaptıktan sonra Ayşe'nin yapması lazım.
1: Tamam.
0: Tamam o zaman Ali Ferit için geliyor.
1: Hadi yaparız.
2: Yaparız.
1: Çok iyi.
2: Ali Ferit yapınca bitiyor.
1: Hayır.
4: Hayır.
0: Şimdi Ali Ferit için geldi kategorilerimiz. Evet Ali Ferit.
1: Giyim E.
0: Giyim E. Görelim sorumuzu. Vücudun belden aşağısına giyilen farklı türleri bulunan bir giysidir. Süremiz başladı.
2: Etek.
0: Gökçe ve Furkan'ın böyle eller bu tondaydı.
2: Etek.
0: Doğruysa cevabımız? Evet.
1: Doğru bence. Doğru.
0: Herkes katılıyor. Görelim bakalım doğru mu? Bravo.
1: Etek
0: arkadaşlar,
1: aklına geldi
0: çok heyecanlıyım. Olacak. Sadece kaç sorumuz kaldı ödül için?
1: Bir soru.
0: Bir sorumuz ama daha çok sorumuz var. O yüzden baskı altında hissetmiyoruz tamam mı Ayşe'cim? Ayşe için gelsin kategorilerimiz.
1: Hadi Ayşe.
0: Arkadaşları destekliyor.
1: Genel kültür P.
0: Genel kültür P. Sorumuzu görelim. Gelişim, takım çalışması ve sorumluluk bilinci gibi amaçlarla doğada konaklamalı yapılan etkinliktir. Süremiz başladı.
1: Biliyor musunuz bunu?
3: Sonlu kampı.
1: Ne?
2: Ne? Doğa kampı, doğa kampı.
3: Evet söyle.
1: Doğa kampı.
2: Doğa.
0: Hadi. Doğa kampı mı görelim?
2: Aa, doğa değil mi? O zaman ne?
0: Başka ne kampları var arkadaşlar?
1: Orman kampı.

0: var ama olmaz.
1: Soru kampı.
2: Bir kutu evet. Açalım. Bir kutu daha.
0: İnci kampı.
3: İnci kampı.
4: İnci değil.
3: İnci.
4: İnci değil. O biliyor. O,
2: doğruysa o... eğer ödüle gider miyiz görelim.
4: İzci kampı.
3: İzci kampı.
0: Aa, evet.
3: Doğru ya onu.
4: Diyorum işte izci
3: kampı. Bu da bizi ödüle götürür tabii ki.
2: Peki cevap doğruysa Ali Ferit, Gökçe, Furkan ve Ayşe'nin ortak çalışmasıyla biz ödüle gider miyiz? Harikasınız.
5: Süper kumbara.
2: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ayşe. Bravo Ayşe. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Furkan. Bravo Furkan. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Gökçe. Bravo Gökçe. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Ali Ferit. Bravo Ali Ferit. Arkadaşlar harikaydınız. Yine söylüyorum, sizinle gurur duydum. O kadar tatlıydınız ki beraber böyle bir ekip çalışması yaptınız. Şahaneydiniz. Ayşe'cim senin için nasıldı?
3: Çok güzeldi. Yani ekip çalışması dünyanın en tatlıyı ve en güzel şeyiydi.
4: Haklı.
2: Harikasın Furkan'cığım.
4: Çok eğlenceliydi. Ekip çalışması olmasaydı takılabilirdik.
2: Evet.
4: Eğlenceliydi yani.
2: Harikasın. İyi ki geldiniz Gökçe.
3: Çok eğlenceliydi. Başkalarının da bu yarışmayı severek izleyeceğini ya da yarışacağını çok...
2: Düşünüyorsun,
3: evet,
2: tahmin ediyorsun.
3: Evet, düşünüyorum.
2: Teşekkür ederiz.
3: Ve ekip çalışması çok güzeldi.
2: Harikaydınız. Ali Ferit'ciğim.
6: Evet, ekip çalışması çok güzel ve Furkan'ın dediği gibi mesela herkes birbirine yarışsaydı tek bir soru bile bilemezdi.
2: Evet, siz çok güzel bir takım oldunuz arkadaşlar. Ödülü de hak ettiniz. Nerede bizim tablet ablamız? Nerede acaba ödül ablamız? Ben gidiyorum. Bu tarafta mı? Nerede?
4: Burada.
2: Herkes bir gördü. Bu tarafta mı? Burada
4: evet.
2: Duygucuğum, her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Tabletlerimiz elimde arkadaşlar. Güzel günlerde kullanın.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Arkadaşlarınızla hep böyle güzel güzel çalışmalar yapın.
4: Teşekkürler.
2: İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım beraber.
3: Görüşürüz.
2: Hoşçakalın.
3: Görüşürüz.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Bugün size iki nefis tarifim var. Sürpriz sever misiniz? Ben sürprizleri çok severim. Kendim de yapmaya çalışırım genelde. Bugün sürprizli koko kek yapıyoruz. Ve bir de mahlepli kurabiye yapıyoruz. Evet, hadi geçelim tarife. Ondan sonra da size detaylarını anlatacağım efendim tariflerini. Evet, neyimiz var koko kek için? Önce kekle başlayalım. Keki fırına atalım. Fırınımızın ayarını yakalım. Birlikte başlayalım yapmaya. Ne dersiniz? Evet, 3 tane yumurtam var. 1 su bardağı toz şekerim var. Yarım su bardağı sıvı yağım var. 3 yemek kaşığı kakaom var. Vanilyam var. Kabartma tozum var. 2 bardak unum var. Ama gerekirse biraz daha ekleyebiliriz. 1 bardak sütüm var. Ve sürprizini yapmak için, yani kokolarını yapmak için 2 su bardağı hindistan cevizim, 2 yumurta akım ve 1 bardak da pudra şekerim var. Kalıbımı yağlamak için de margarinim var. Evet, hadi başlayalım hemen kekimize. Evet, 3 yumurtayı güzelce kırıyoruz. Ben kek yapmaya bayılıyorum. O sonra evi saran koku herkesi heyecanlandırıyor. Evet, şöyle yapalım. Şekerini de koyalım. Başlayalım çırpmaya efendim. Hindistan cevizi sever misiniz bilmiyorum. Eğer sevenlerdenseniz bu kek tam size göre. Çünkü keki kestiğinizde

böyle kalın dilim Hindistan cevizi. Asıl sürprizi bu işte Keki. Yani içindeki Hindistan cevizi onun sürprizi. Ve gerçekten bayağı Hindistan cevizi yoğun olduğu için Hindistan cevizi sevenler bu keke bayılacak. Ayrıca ben mesela markete gittiğimde de bir çikolata mı alacağım? Bir yaramazlık mı yapacağım markette? Hemen Hindistan cevizler bana göz kırpıyor. O yüzden Hindistan ceviziyle aramız benim çok iyi. Bu kekten sonra belki sizin de daha iyi olabilir. Bu kadar yoğun Hindistan cevizinden sonra. Evet. Güzel. Şimdi yavaş yavaş sıvı yağımızı koyalım. Evet, sıvı yağımızı koyduk. Biraz da sıvı yağıyla şöyle çevirelim. Ki şekerimiz iyice çırpılsın, erisin. Ne kadar çok çırparsak o kadar kabaran bir kekimiz oluyor. Evet, şöyle yapalım. Kakaomuzu koyalım. Bir yandan da sütümüzü koyalım. Evet. Evet. Şöyle yavaş yavaş. Kakao biliyorsunuz bir anda koyduğunuzda hemen nişasta gibi böyle patlayabiliyor. Her tarafınız kakao olabiliyor. O yüzden sakin sakin yavaş yavaş sütle de birlikte malzemeleri birbirine karıştıralım. Bu keki yaparken içinde hiçbir şey olduğunu söylemeyin efendim. Hiçbir şey bahsetmeyin. İçi açılınca görürsün. Sürprizi çıksın meydana. Hemen, tamam çok güzel oldu. Hemen kabartma tozuyla vanilyamızı da koyalım. Ben bazen evde kendi pudra şekerimi kendim yapıyorum biliyor musunuz? Onu da size tarifini vermek istiyorum. Çünkü çok kullanıyorum pudra şekerini. Evde bazen olmadığında da kendim yapıyorum. Şimdi onu da koyalım. Burada 2 su bardağı un var. Yine de ne yapalım? Biz temkini elden bırakmayalım. Yavaş yavaş ilave edelim. İçinde topaklanmasın, güzelce dağılsın. Acele etmeden güzel güzel yapalım. Evet, tabii ki daha un istiyor. Hemen şu 2 su bardağı unumu koydum. Yine yavaşça karıştırıyorum. Aslında bu çok güzel bir kakaolu kek formülü. Güzel bir kakaolu kek yapmak isterseniz sadece bu kadar kısmını da yapabilirsiniz. Ama diğerini de gördüğünüzde zaten çok beğeneceksiniz. Evet, çok güzel karıştı. Kıvam gayet güzel oldu. Eklemeye gerek var mı? Bence yok. Çok güzel bir kek kıvamını elde ettik. Evet. Şöyle hazırladık. Hadi gelin sürprizini de hazırlayalım. Sürpriz için 2 tane yumurta akımız var. Hemen koyuyoruz. 1 bardak pudra şekerimiz var. 2 su bardağı da Hindistan cevizimiz var. Evet, ne yapıyoruz? Yoğuruyoruz. Şöyle güzel bir kıvam alıyor. Pudra şekerini evde yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız? 1 bardak toz şekeri mutfak robotuna koyarsanız, içine de 1 kaşık, 1 yemek kaşığı mısır nişastası da olabilir, buğday nişastası da olabilir. İkisi de mümkün. Onları koyup robotla çekerseniz kendi pudra şekerinizi evde kendiniz de yapabilirsiniz. Ben çok kullanıyorum. O yüzden kendi pudra şekerimi kendim yapabiliyorum. Hani eğer o anda yok, mesela tarifte pudra şekeri var ama evde pudra şekeri yok, olabilir. O zaman da robotunuza güveniyorsanız zaten toz şekeri çekiyor, hiçbir sıkıntı yok. Onu yapabilirsiniz. Pudra şekeri yani o kadar da zor bir şey değil. Evet, şimdi kek kalıbımı alıyorum, yağlıyorum ve sonra fırına vereceğim. Yağımızı aldık. Şöyle her yerine gelecek şekilde, çok fazla kullanmanıza zaten gerek yok. Parmağınızın ucuyla aldığınız bir yağı şöyle her yerine kek kalıbına yediriyoruz. Sonra da üzerine birazcık un serpiyoruz. Ve sonra o unu dolaştırıyoruz.

Şimdi önce kakaomuzu, kakaolu karışımımızı, kek karışımımızı yerleştiriyoruz. Şöyle yapayım, daha rahat yaparım. Ay çok güzel kokuyor. Bu işin içine kakao girdiği zaman her şey ne kadar lezzetli oluyor. Şimdiden iştah açıcı bir şey var. Rengi, kokusu. Kek sıyırmayı sever misiniz? Ben çok severim. Sizden sonra ekranda, şimdi sıyıramam ama sonra kenara ayıracağım bunu. Evet, çok güzel oldu. Kek kıvamımız harika. İçine şimdi sürprizleri yerleştirelim. Çok güzel oldu. Şöyle koyalım. Şöyle yapalım. Şimdi bu kokulardan biraz alıyoruz. Şöyle yoğuruyoruz ve içine koyuyoruz. Kokodan biraz alıyoruz. Ne koymuştuk kokonun içine? Pudra şekeri koymuştuk. Yumurta akı koyduk. 2 yumurta akı koyduk. 1 bardak pudra şekeri koyduk. 2 bardak da Hindistan cevizi koyduk. Tekrar arada kaçırmış olanlar için hatırlatmak istedim. Bunun adı sürprizli koko kek. İçinden böyle kestiğiniz zaman, bakın hiç ara vermiyorum. Ara vermeden her yerine Hindistan cevizi gelmesine dikkat ediyorum. Kestiğinde herkese Hindistan cevizi yeterince gelsin diye. Evet, şöyle Hindistan cevizlerinin üzerine örtüyoruz. Sürpriz olacak o yüzden. Evet, şöyle biraz bastırmamız, üzerine kapamamız yeterli. Kek zaten kabaracak. Kesinlikle kabaracak tabii ki. Ve aslında kokoları kapatacak. Ama biz yine de önlem olarak biraz kapatalım ki kesin emin olalım. Aralardan da gözükmesin. Evet, şöyle güzelce kapadık. 180 derece fırında 25-30 dakika, benim fırınıma göre 30 dakikada en geç pişiyor. Gidiyoruz efendim fırına. Şimdi sıra mahlepli kurabiyede. 1 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. 1 çay kaşığı mahlepimiz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Tuzumuz var. 1 yumurtamız var. Dışını, akını muhallebin içine, sarısını da dışına kullanacağım. Ve susamımız var batırmak için. Bir de 1 yemek kaşığı sirkemiz var. Evet, hadi başlayalım hemen. Önce yumurtayı ayırayım. Akını. Aslında böyle aletler de var değil mi ayırmak için? Ama ben zaten kolaylıkla ayırabiliyorum yani. Orada bir sıkıntı olmuyor. Evet, şöyle koyalım. Evet, sıvı yağımız, tereyağımız. Zaten bu tereyağı neye girse çok lezzetli oluyor. Ben herhalde bir tereyağı hayranıyım. Ve böyle çok da alırken de dikkat ederim, seçerim, özen gösteririm. Tuzumuz var. Sirkemiz var 1 yemek kaşığı. Mahlebimiz var. Onları şöyle bir karıştırayım. 1 yemek kaşığı da toz şekerimiz var. Aslında bu tatlı mı, tuzlu mu? Tabii ki tuzlu ama biraz da tatlılığı da olması gerekiyor lezzet açısından. Aldığı kadar un diyorum. Şöyle yavaş yavaş ekleyelim. Daha da ekleriz. Şöyle biraz yoğuralım, sonra kıvamına bakalım. Evet, şöyle önce bir karıştıralım bakalım. Hamur yoğurma bence bu işin en zevkli kısmı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, daha tabii ki una ihtiyacımız var. Ama yine de yavaş yavaş koyalım. Acele etmeyelim. Evet, çok güzel. Mahlebin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Mahlep, mahlep ağacı ya da idris ağacı ya da yabani kiraz diye geçiyor.
ve olgun meyvelerinden, olgun meyvelerin çekirdekleri öğütülerek yapılıyormuş. Ben de merak ettim nasıl oluyor mahlep diye. Ve bağışıklık sistemimiz için de çok faydalıymış. O yüzden de aslında kullanabildiğimiz yerlerde tabii seven var, sevmeyen var. Bu da tamamen zevk meselesi. Ben ama mahlep deyince de ne geliyor aklıma biliyor musunuz? Pastane geliyor. Hani böyle bir pastane önden geçersiniz. Böyle nefis kokular gelir, sizi içeri doğru çeker. Sanki o koku bana en çok mahlepmiş gibi geliyor. Lütfen bana siz de yorumlarınızı yazın. Siz yani ben mahlebi çok severim. Sizin bu konuda fikrinizi almak istiyorum. Mahlep genelde tuzlu kurabiyelerde kullanılıyor. Bazen pilava da konuluyormuş biliyor musunuz? Ben hiç denemedim ama. Nasıl bir lezzet verir pilavda bilemiyorum ama böyle bir şey duydum.

nefis kokulu Hindistan cevizi kekimiz hazır. İçinde sürprizi bol, nefis bir kek. Çıtır çıtır mahlepli kurabiyemiz de hazır. Bunlar nasıl sevilmez efendim? Çok iyi bakın kendinize. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Durun diyorum size!
1: Ne parası, yoksul bir adamım ben.
2: Ne istiyorsun?
1: İş arıyorum.
3: Aklımızda vur emri çıkmış.
1: Hedefe iki gözünle bak.
3: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
2: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
1: Ben sadece görevimi yaptım.
2: Tanrı muradımı korusun.
4: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
5: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
4: Götürün bu herifi, hadi çabuk.
1: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
6: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
7: Karateci Kız, bugün 16.15'te TV4'te.

TV 4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV 4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor, benden söylemesi. Efendim, Beykoz ilçesinde neredeyiz şu anda?

0: burası Beykoz Hidiv Korusu diye geçiyor. İçinde Hidiv Kasrı var. Ama şu anda Hidiv Kasrı'nın içine buraya geldiğiniz zaman giremiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Restore ediliyor çünkü. Onun bilgisini vermek istiyorum. Yoksa buraya kadar gelmişken tabii ki Hidiv Korusu'nun içine de girip, Hidiv Kasrı'nın daha doğrusu içine de girip orayı da sizlere göstermek isterdik. Koru gerçekten çok güzel. Burası yani şu an bulunduğumuz alan 1700-1800 metrelik bir yürüyüş, koşu alanı. Şu anda içinde bulunduğumuz alan. Buraya geldiğiniz zaman koşmak, yürüyüş yapmak zorunda değilsiniz. Salına salına da buranın keyfini çıkartabilirsiniz. Yıldızım ben yürüyüp koşamam ama egzersiz yaparım burada bulunan aletlerde diyorsanız beyler gibi buradaki spor aletlerini değerlendirebilirsiniz. Hemen arka tarafta da şöyle görmüş olduğunuz gibi piknik yapabileceğiniz alanlar var, masalar var. Mangal yakmak kesinlikle yasak. Onu belirtmek istiyorum. Şöyle bir gidelim bakalım. Belki birisi bizi misafir eder. Ne dersiniz? Hadi. Buradaki aletlerde biraz önce spor yapabileceğinizi, daha doğrusu egzersiz yapabileceğinizi söylemiştim sevgili seyirciler. Şimdi arka tarafta piknik yapanların yanına konuk olma planım var, gideceğim. Ama burada iki beyefendi, şöyle geleyim de Mithat beni de görsün, çok güzel egzersiz yapıyor. Bu neymiş? Pedalın üzerine çıkın, her iki elinizle tutanaklardan tutarak dengenizi sağlayınız diyor. Deneyim beyefendi, nasılsınız? Ay, hoş buldum. Burada mı oturuyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Kavacık'ta oturuyormuş beyefendi. Bakın buraya egzersiz yapmaya gelmiş. Sorması ayıp, kaç yaşındasınız acaba?
1: 58.
0: 58. Hiç göstermiyorsunuz. Çok siz?
1: Ben de 58.
0: 58. Vallahi maşallah. Her sabah düzenli olarak spor, egzersiz. Yapıyor musunuz? Yok yok, kahve istemem. İltifat ettiniz bana diyor. Bir kahve ısmarlayalım diyor. Yok, iltifat etmedim aslında. Vallahi gerçekleri söyledim. Şöyle buyurun. Her sabah düzenli olarak yapıyor musunuz egzersizinizi?
1: Bazen gelemiyor. Her sabah olmasa da gelmeye haftada çalışıyoruz.
0: Ya peki iş güç?
1: Ben öğretmenim.
0: Öğretmensiniz.
1: Bugün boş günüm olduğu için bugün gelmedim.
0: Sizler de haftanın 2-3 günü böyle kesinlikle egzersizinizi yapıp zinde oluyorsunuz. Kesinlikle. Yaşınızı göstermemenin nedeni de hareket etmek herhalde.
1: Biraz da oksijen,
0: yok iltifat yetmiyorum
1: biraz
0: gerçekten.
1: Egzersizle beraber oksijen kalitesi çok yüksek Beykoz'da. Hava kalitesi yüksek.
0: Buraya mı taşınsak acaba?
1: Yani taşınmadığınız her gün zarardasınız.
0: Gerçekten evet, mi? Siz öğretmen misiniz?
1: Antrenörüm. Aynı meslekteniz yani.
0: Aa, ne kadar güzel ya. Vallahi helal olsun size. Kaç saat yapıyorsunuz?
1: 1,5 saat falan sürüyor.
0: Yürüyüş yapacak mısınız?
1: Yürüyüş yaptık.
0: Yaptınız bitti yürüyüş, üstüne.
1: Yürüyüş yapıyor, üstüne kuvvet egzersizleri yapıyoruz.
0: Sonra yemeğe içmeye dikkat ediyor musunuz?
1: Sonra kahvaltı yapıyoruz.
0: Ay ne kadar güzel.
1: Bu saate kadar kahvaltı yapmıyoruz. Bu saatten sonra kahvaltımız.
0: Zaten aç karnı egzersiz yapmak gerekiyormuş.
1: Yani çok aç doğru değil. Onu biraz şey söylüyorum. Çünkü insan aç karnına hiçbir şey canı istemez. Yani bir şeyler atıştırmak gerekiyor.
0: İşin futbol antrenörü müsünüz bu arada?
1: Ben hocam beden eğitimi okulda öğretmen.
2: Ben tabii
0: beden eğitimi dersi bence çok önemli bir ders gerçekten kesinlikle. De. Çocukların hareket etmeleri açısından.
2: Sosyalleşmesi
0: aynen açısından. Öyle kesinlikle. Bir çocuk tenise eğilimi varsa tenise yönelmeli. Şimdi, matematiği kafası almıyorsa tamam bitti, tenise yönlendirmeniz gerek. Aa, ne yapacaksın? Beden eğitimi boş ders gibi görülüyor ya, kesinlikle katılmıyorum. Bence en önemli derslerden biri
2: çocuklar,
0: hocam.
2: Çocukların hepsi zaten beden eğitimini istiyor. Hep site çocuğu evet, olmuş. Her taraf site dolmuş. Hareket edecekleri yer yok.
0: Ben çok severdim.
2: Okulda, tabii.
0: Gerçekten çok severdim. Saygı duyuyorum. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın. Önce hanımların bisikletlerini göstermek istiyorum. Bak bisikletlerle gelmişler. Telefonu da burada unutmuş hanımefendi. İsim?
3: Azra.
0: Azra telefonu burada unutmuş. Ya bu papatyalarla hikaye atarken o kadar tatlı görünüyordum ki ne güzel çıkmıştır o hikaye. Ama güvenlik beyefendinin arması girdi galiba hikayeye, değil mi? Şimdi baştan çekmen gerekiyor o hikayeyi. Lütfen. Sosyal medyaya koyduğumuz hikayeler önemlidir değil mi Mithat? Benim de çok önemlidir. Ben çok aktif kullanırım sosyal medyamı. Çok da severim. Baksana. Oh, burada dudak parlatıcısı, cüzdan değil mi? Evet, burada kalmış. Aa, orada mı kalmış diyor. Getireyim.

Burada kalmış dudak parlatıcısı, getireceğim. Çok güzel ya, bunu hikaye atmak için mi koydunuz yoksa normalde var mı bisiklette bu? Kendiniz koydunuz, hani böyle görselde güzel çıksın diye, içiniz açılsın diye. Siz içiniz açılsın diye koymuşsunuz, benim de içim açıldı. Bunu bir

0: gelmişler sana. Görmüş olduğun gibi kahvaltı tabaklarını yapmışlar. Şöyle oturuyorum. Şoktayım. Azra, yanımdaki hanımefendinin isim?
1: Merve.
0: Merve Hanım'ın kızı. Ve Merve Hanım'ın 3 çocuğu varmış. Ve Azra büyük kızıymış. Ve ben deminden beri ikisini sen diye konuşuyorum. Herhangi bir sakınca yok değil mi? Arkadaş zannediyorum. Diğer çocuklar kaç yaşındaymış? 9 ve 8 yaşında. Zor olmadı mı üçünü büyütmek? Yani tek büyüttünüz tek galiba.
1: Aynen öyle. Babayla beraber birlikte büyüttük. Tek büyüttük. O zamanlar zordu ama şu anda herhalde nimetlerinden faydalanıyorum. Hepsi birlikte büyüdüğü için şimdi hepsi bana arkadaş oldu. Diğerleri birlikte okula gidiyorlar.
0: 3 i̇şte, kız mı? Erkek var mı?
1: 2 kız bir erkek.
0: Aa, Allah bağışlasın ya. Allah amin, sağlık amin, versin. Amin. Mithat dedi ki senin de bugünlerini görelim inşallah dedi. Amin. Sağlıkla, mutlulukla, güzellikle.
1: İnşallah.
0: Ben Merve ve Azra ile hala arkadaş gibisiniz. İnanmıyorum anne kız olduğunuza. Sohbete devam edeyim. Siz de biraz buralara şöyle göz atın. Sonrasında buluşalım. Karpuz da yiyeceğim, kusura bakmayın.

0: Afiyet olsun, görüşürüz. Hala şoktayım. Hala şoktayım Mithat. Sen?
1: Evet, biliyorum.
0: Yani inanamıyorum. Hafta sonları oturacak yer olmadığını da belirtmek istiyorum sevgili seyirciler. Bol oksijenin keyfini çıkartmak istiyorum.

kendiniz piknik yapmak için yiyeceklerinizi getirmenin yanı sıra burada bir şeyler satın alabileceğiniz içeride küçük kafeler var. Yine oradan da bir şeyler alabilirsiniz atıştırmalık. Sevgili seyirciler, Korunun Hidiv Korusu'nun 3 giriş 3'te çıkış kapısı olduğunu belirtmek istiyorum. Egzersiz yapabileceğiniz aletlerin yanı sıra çocuklar için parkın da içeride bulunduğunu belirtmek isterim. Hafta sonları hafta içine göre fazlasıyla kalabalık olan koruya vapurla da gelmeniz mümkün. Çubuklu vapur iskelesindeki seferlere bakarsınız. Ona göre yine deniz ulaşımıyla da gelebilirsiniz. 1700-1800 metre yürüyüş alanı var dedim. Yürümekten yorulduğunuz zaman burada görmüş olduğunuz gibi banklar var. Banklarda oturabilirsiniz. Korunun içinde bir şelale var. İstanbul'un içinde aslında böyle bir yerin olması bence muhteşem bir şey. Burası tam İstanbul'un iç noktasında baktığınız zaman.

Hidim Kasrı Korusu'nda şelaledeyiz sevgili seyirciler. Gerçekten muhteşem bir yer. Mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Yukarıdan Boğaz'ı izlemek ayrı güzel. Yürüyüş, koşu parkurunda yürümek ayrı keyifli. Buraya geldiğinizde ayrı bir keyif yaşıyorsunuz. Sanki zaten buraya girdiğiniz anda farklı bir dünyadasınız. Havaların sıcak olduğu şu günlerde buraya geldiğiniz zaman su sizi fazlasıyla serinletiyor. Burası da insanların fotoğraf çektirme alanı. Onu belirtebilirim. Biraz önce biz buraya giriş yaptığımızda bir aile burada fotoğraflarını, kendi fotoğraflarını çekiyorlardı. Selfie, çekim, öz çekim yapıyorlardı. Şehrin içinde böyle bir yerin olması muhteşem. Vapur sesi bir yandan yürüyüşünüzü yaparken kulağınıza geliyor. Bir yandan su sesleri, bir yandan kuşların cıvıltısı. Yani şehrin içinde böyle yerlerin olması gerçekten çok keyifli ve çok güzel. Ben

burada birazdan Mithat'a fotoğraf çektireceğim ama önce bu huzurlu ve güzel yerin biraz şurada oturarak keyfini çıkartmak istiyorum açıkçası. Ben de kendimi, bütün düşüncelerimi suya bırakıp su gibi akmasını istiyorum. Sizler de öyle yapın.

Şelaleden gelen su zerrecikleriyle birlikte kendinizi muhteşem bir terapi ortamında bırakabilirsiniz sevgili seyirciler. Ücretsiz meditasyon, ücretsiz yoga. Şimdi yoga kampları, meditasyon kampları var. Siz kendi yoganızı, kendi meditasyonunuzu buraya gelip yapabilirsiniz. Çok huzurluyum şu anda. Vallahi 20 seneden fazladır İstanbul'da yaşıyorum. İlk kez Hidiv Kasrı Korusu'na geliyorum. Mithat sen? Mithat doğma büyüme İstanbullu ama ilk kez Hidiv Kasrı Korusu'na geliyormuş. Siz de ekran karşısında eğer Hidiv Kasrı Korusu'na gelmediyseniz, korunun içindeki bu muhteşem şelaleyi bilmiyorsanız mutlaka gelmenizi ve burada terapi yapmanızı, kendinize suyun akışına kendinizi bırakmanızı tavsiye ediyorum ve sizleri suyun akışına uğurluyorum.

aslında Mithat sizlere Edip Kasrı'nı gösteriyor sevgili seyirciler. Kasrı'nın mimari olarak Osmanlı mimarisinin özelliklerine taşıdığını söyleyebiliriz. Tabii onun dışında batılı tarzı mimari özelliklerini de taşıyormuş bu kasır. Gerçekten çok güzel bir kasır. Hemen zaten yan tarafında bilgiler de var. Şöyle bakın. Çubuklu mahallesinde olduğumuzu söylemiştik. Çubuklu sırtlarında olduğu, hangi senelerde, hangi mimari yapılarda yapıldığı yazıyor kasrın. Çok güzel bir kasır. Önceden hizmete açıktı. Yani buraya geldiğiniz zaman, kasra geldiğiniz zaman lokanta hizmeti veriliyordu. Şu anda uzun bir müddettir kapalı olduğunu belirtmek istiyorum. Yine dışarıdan bizim gibi kasra bakabilirsiniz. Kasrın hemen çevresinde bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var. Tercihinize göre sıcak soğuk içeceğinizi ya da atıştırmalıklarınızı oturup yiyip içebilirsiniz. Biz şimdi bayağı bir ter attık Mithat'la. Bir yerde oturacağız. Ya tatlımızı yiyeceğiz, ya soğuk bir şey içeceğiz ya da çayımızı kahvemizi yudumlayacağız. Bu güzel korunun içinde ben Hidiv Kasrı Korusu'nu çok sevdim gerçekten de. Beykoz ilçesinde Çubuklu mahallesinde muhteşem bir koru. Kanlıca'da buraya çok yakın, bir gününüzü burada dolu dolu geçirebilirsiniz ama Kanlıca'da Mihrabat Korusu var. Mihrabat Korusu'na da gidebilirsiniz. Yani Anadolu yakasının sahil hattını bir günde kısa ve öz bir şekilde de gezebilirsiniz. Bence muhteşem olur.

kasrın içinde oturacak yerlerin olduğunu söylemiştim. Farklı farklı alanlarda oturabilirsiniz. Soğuk limonatanızı, soğuk kahvenizi, sıcak hiç fark etmiyor. Tatlınızı, sandviçinizi, kurabiyenizi, hamburgerinizi saymakla bitmeyecek bir sürü lezzeti bütçenize ve damak zevkinize göre satın alabilirsiniz. Ben limonatayı tercih ettim. Kameraman arkadaşımız Mithat da aynı şekilde ve tatlı yemeği tercih ettim. Şimdi kendimi kuş seslerinin arasına bırakıyorum. Hem ağaçları izliyorum, hem kendimi dinliyorum. Bugün bana çok iyi geldi. Birazdan sizi Beykoz'da bulunan muhteşem bir yere daha götüreceğim. Buradan çıkacağız. Yine çok yakın, orası da Çubuklu Mahallesi'nde ve buraya yürüme mesafesinde. Yani buraya geldiğinizde dolu dolu bir gününüzü sadece Beykoz'da Çubuklu Mahallesi'nde de geçirebilirsiniz eğer geçirmek isterseniz.

0: Yine Koru'nun farklı noktalarında birçok bank var. Orada da oturup nefes alabilirsiniz. İstanbul manzarasını izleyebilirsiniz. Hemen Mithat'ın sağ tarafında bir çocuk parkı var. Çocuklarınızla geldiğiniz zaman o çocuk parkında da çocuklarınız keyifli vakit geçirebilirler. Hafta içi görmüş olduğunuz gibi boş ama hafta sonları dediğim gibi burada adım atılacak yer olmuyor. Aracınızla geldiğiniz zaman gün boyu aracınızı burada park etmenin bedeli çok uygun sevgili seyirciler. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Otoparktan başlıyorsunuz. Sonrasında bir tur atıyorsunuz yaklaşık 2 kilometre gibi, 1700-1800 metre gibi bir mesafe. Tur atıyorsunuz, böyle dolaşıp aynı noktaya geri geliyorsunuz. 3 giriş çıkış kapısının olduğunu söylemiştim, güvenlik görevlileri var. Ama şunu belirtmek istiyorum, Koru sabah 6'da açılıyor, gece 12'de kapanıyor. Yani tüm gece açık değil. Piknik yapabileceğiniz yerler girişte mevcut. Yani oturup piknik yapabileceğiniz piknik masalarıyla girişte mevcut. Onun dışında banklar var birçok bölgede. Buraya geldiğiniz zaman bahçe için çiçekler alabileceğiniz uygun fiyatlı bir bahçe marketi de var. Yine buradan da alışveriş yapmak isterseniz eğer işte mandalina ağacı olsun, çam ağacı olsun, ya da farklı çiçekler almak isterseniz bütçenize ve tabii ki zevkinize göre evinize, bahçenize buradan da alışverişinizi yapabilirsiniz. Bol oksijeni bize nerede izliyorsanız, size gönderdiysek sevgili seyirciler, şimdi sizi Beykoz'da yine Çubuklu mahallesinde bulunan çok güzel, çok keyifli bir yere götürüyorum. Belki birçoğunuzun bilmediği bir yere. Son kez Koru'ya göz atın, sonrasında sizi gideceğimiz yerden karşılayacağım.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Regl geceleri mi? Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: tarafın yıldız kadrosu. Parafüstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Paraf, paraf dünyası. Güzellik yer dünyası.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile

0: Başkan.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerinde?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Sizi sahile getirdim sevgili seyirciler. Hidiv Kasrı Korusu'ndan o kadar Boğaz'a baktık. Ben izleyicimi bakmışken direkt olarak Boğaz'a getirmez miyim? Getiririm. Hemen karşı taraf İstinye. Mithat, nereyi gösteriyorsun bilmiyorum şu an ama Anadolu yakasındayız. Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeyiz. Hemen karşı tarafımız İstinye sevgili seyirciler. Hidiv Kasrı Korusu şu an bulunduğumuz Çubuklu sahile fazlasıyla yakın. Beykoz'da Çubuklu Mahallesi sınırları içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Ve Mithat'ın arkasında hemen arabalı vapur var, onu göstermesini rica ediyorum. İstinye Çubuklu arabalı vapuru, hemen yan tarafında da vapur iskelesi var. Çubuklu vapur iskelesi var. Yani Hidiv Kasrı Korusu'na da biraz önce içinde bulunduğumuz, şu anda bulunduğumuz Çubuklu sahile de ulaşım aracınızla, deniz ulaşımıyla, kara ulaşımıyla aslında fazlasıyla kolay. Ve ben sizi nereye getirdim? Çubuklu silolara getirdim. Şöyle baktığınızda aslında demir yığını gibi geliyor. Ay ben içeride ne yapacağım diyebilirsiniz. İçerisi muhteşem. Şu anda kültür, sanat ve yaşam alanı olarak hizmet veriyor. Arkamda görmüş olduğunuz Çubuklu silolar. Dilerseniz siz bir şöyle benden önce göz atın. Kapıda silonun ne olduğunu, silonun ne anlama geldiğini ve burada neler olduğunu daha detaylı anlatacağım. Önce silolara, sonra şöyle deniz havasını evlerinize ya da bizi nerede izliyorsanız bir taşıyalım. Sonra girişte buluşalım. Silo ne demek? Şimdi geldik biz Çubuklu silolara. Ne kadar güzel görünüyor değil mi Mithat? Yukarıya çıkacağız bu arada birazdan sevgili seyirciler. Şimdi silo ne demek sevgili seyirciler? Petrol, gaz ve türevi gibi maddelerin depolandığı alan. Burası 2 sene restore edilmiş. Restorasyon çalışmaları olmuş burada. Ve daha sonra kültür, yaşam, sanat alanı olarak şu anda hizmet veriyor görmüş olduğunuz gibi. Sadece pazartesi günleri hariç, şimdi birazdan gireceğiz içeriye, sergi alanı var. Sergi alanı

pazartesi günleri ziyaret edemiyorsunuz ama arkamda görmüş olduğunuz siloları pazartesi günleri de dahil haftanın 7 günü ziyaret edebiliyorsunuz. Süreli sergiler var 2 ayda, 3 ayda, 1 ayda, 1, 6 ayda bir belli olmuyor. Değişen sergiler var. Geldiğiniz zaman sergileri de gezebiliyorsunuz. Dediğim gibi pazartesi gezemezsiniz sadece. Onun dışında burası haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık. Ve siz benden önce yine giriş yapın sevgili seyirciler. Sonra beraber gezelim. Ne dersiniz?

Toplamda 9 silo var. Geldiğiniz zaman bu 9 silonun da üstüne çıkabilirsiniz ve muhteşem Boğaz manzarasını izleyebilirsiniz. Çok güzel görünüyor değil mi Mithat? Gerçekten muhteşem görünüyor sevgili seyirciler. Şu an havanın sıcak olmasına rağmen bulunduğumuz yerin esmesi de ayrıca bir güzellik katıyor buraya, benden söylemesi. Şimdi bu 9 silonun bazılarında sergiler var. Şimdi birazdan Dijital Sanat Müzesi'ne gideceğiz. Bu da süreli bir sergi. Onu belirtmek istiyorum. Silonun ne olduğunu bilmeyenler, televizyonunu yeni açanlar için tekrar ne olduğunu söyleyeyim. Petrol, gaz gibi maddelerin depolandığı alan. Yani şu anda bulunduğumuz silolar petrol, gaz gibi maddelerin depolandığı silolar. Yoksa farklı şeyler içinde kullanılan silolar olduğunu belirtmek istiyorum ve Dijital Sanat Müzesi'ne giriş yapıyorum. Bu arada bir uygulama var. O uygulamayı indirdikten sonra buradaki bütün sergileri, geldiğinizde hangi sergi varsa ücretsiz bir şekilde gezebilirsiniz.

Baktığınızda sadece demir parçaları gibi görülüyor sevgili seyirciler. Ama içine girdiğiniz zaman muhteşem eserler var. Daha yukarıya çıkmadık, neler var neler yok bilmiyorum. Ama gerçekten çok güzel bir yer. Ben çok keyif aldım. Muhteşem manzarası var her şeyden önce. İstanbul'un içinde aslında en güzel noktasındasınız. Ama sanki İstanbul'un içiyle ilginiz yok. Şehrin karmaşasını bulunduğunuz yerden izliyorsunuz sadece. Ve şunu belirteyim, buraya geldiğinizde sadece sergileri gezmek değil, bu siloların üstüne çıkıp anınızı ölümsüzleştirmek, buralarda dolaştırmak tamamen ücretsiz. Sadece buraya geldiğiniz zaman atölye çalışmaları var. İşte yetişkinler için ve çocuklar için. Onlarla ilgili belirli bir ücret ödüyorsunuz. Uygulamaya girip onun ücretine hani ya da biletine bakarsınız. Ya da kafede yediğinizi içtiğinizi ödüyorsunuz. Onun dışında hiçbir şekilde burayı ücretli gezmiyorsunuz. Hep ücretsiz. 2 sene restore edilmiş burası. Restorasyon çalışmaları yapılmış. Ve sonrasında da bizlere hizmete en güzel şekilde açılmış. Hafta içi fazla yoğunluk olmadığını belirtmek isterim. Hafta sonu geldiğiniz zaman kafede oturacak yer bulamayabilirsiniz. Buralar geniş alan, tabii ki ferah ferah gezebiliyorsunuz ama kafede oturacak alan bulamayabilirsiniz. Onun dışında şimdi T6 silosuna giderken şunu da belirteyim. Sergileri 10 ile 19 arasında, sabah 10, akşam 19 arasında gezebiliyorsunuz ama siloları sabah 10'dan akşam 10'a kadar gezebiliyorsunuz. Şimdi dijital sanat sergisinde müze olarak geçiyor ama süreli bir sergi. Girdiğimiz odalar, yani silolar karanlık. Eserlerin daha net bir şekilde sizlerin görmesi açısından. Ama diğer gezeceğimiz sergi aydınlık. O yüzden ben gözükmeyeyim, sadece sesim duyulabilir. Ayarlarınızla oynamayın.

Dijital sanata ilginiz varsa sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman, eğer ki siz geldiğinizde bu programı izleyip dijital sanat sergisi devam ediyorsa, buradaki eser sahiplerinin dijital sanat eserlerini görebilirsiniz. Her eserle ilgili bilgi hemen girişte yazıyor. Eserin sahibi de yazıyor. Onu belirtmek istiyorum. Dilerseniz cep telefonunuzun kamerasını tutup QR kodu okutup eserle ilgili bilgiyi bu eseri gezerken okuyabilirsiniz. Dilerseniz de girişteki yazıdan hem Türkçe hem İngilizce olarak eserle ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi dijital sanat eserleri sergisini burada bırakalım. Genellikle ortamlarımız karanlık ama siz buraya geldiğiniz zaman keyifle gezebilirsiniz. Bir başka sergiye geçelim ve orada buluşalım sizinle. Sonra da siloların üstüne çıkmak için sabırsızlanıyorum gerçekten de. Şöyle bir içine baksana Mithat. Yani metreküp, 1800'leri aşan metreküp depolama alanı. Gerçekten muhteşem, bunun içinde olmak muhteşem. Hayatımda ilk kez silo görüyorum. Aslında görüyoruz da hani şu anda daha çok algımız açıldı sanki, değil mi? Genellikle arabayla yolculuk yaparken İzmir'e falan beton siloları falan görüyoruz. Un siloları var. Bak şu an algıda seçicilik. Şimdi beni izleyenler, aa ben de gördüm siloyu, ben de gördüm siloyu diyordur. Hadi gelin. Gezmeye devam siloları.

Burası doğal ve bilim sergisinin olduğu sergi. İki sergi var şu an silolarda. Çocuklar burayı çok seviyormuş. Hem deniz canlıları var. Hem de şöyle baktığınız zaman ormanların içindeki canlıların sesleri var. Ses efektleri de var aynı zamanda. Deniz canlılarının ve diğer canlıların. Sanki hepsi bir yandan çıkacakmış gibi geliyor değil mi Mithat? Çok keyifli. Tabii geldiğiniz zaman bu sergi bitmiş olabilir. Ya da diğer dijital sergi de bitmiş olabilir. Buraya geldiğiniz zaman farklı sergilerle karşılaşabilirsiniz. Doğa ve bilim sergisinin olduğu yerde şu anda hem deniz canlılarının hem de diğer canlılarının olduğu yerden çıktık ve şimdi insanlık tarihi ve medeniyetin olduğu alandayız. Şöyle buraya gelip medeniyeti buradan görebilirsiniz.

Ateşin icadıyla başlıyor medeniyet, yani bulunduğumuz sergi günümüze kadar devam ediyor. Ateşin icadıyla başlayıp. Ne kadar güzel değil mi Mithat? Ben çok sevdim burayı. Keyifle gelip bu sergiler özellikle bitmeden bence ziyaret edebilirsiniz. Ama bu sergiler bitse de önemli değil, üzülmeyin. Dediğim gibi süreli burada birçok sergi var. Atölyelere katılmayı da ihmal etmeyin. Şimdi artık siloların üstüne çıkın.

kocaman kocaman teneke parçalarının içinde arasında gezdiğimi inanamıyorum şu anda. Yani bu teneke parçalarının üstüne çıkıp boğazı birazdan sizlere en güzel şekliyle göstereceğime inanamıyorum. Asıl inanamadığımda biraz önce içeride dedim ya, gerçekten algım açıldı şu an. Aslında birçok siloyu her yerde görüyormuşuz ama ne olduğunu bilmediğimiz için farkındalığımız yokmuş, değil mi? Bu arada çocukların çıkabilecekleri silolar da var. Güvenliğini arttırdıkları bir silolar var. Aşağıda hemen o. Yani çocuklarınızla geldiğinizde de rahat bir şekilde hemen şuradaki silolarda, ilk girişteki silolarda rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Gösteririz birazdan. Hatta o silolara çıktığınız zaman bir kaydırak yapmışlar. Çocuğunuzu oradan kaydırabilirsiniz. Alanın içinde aynı zamanda kütüphane de var. Şunu da belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman atölye çalışmaları var sevgili seyirciler. Hem yetişkinler hem de çocuklar için. Siz çayınızı kahvenizi boğaza karşı yudumlarken dilerseniz çocuğunuz için ücretsiz atölye alabilirsiniz. Ücretsiz. Sadece uygulama var. Uygulamaya giriyorsunuz. Eğer kontenjan varsa İleri tarihe de alabilirsiniz. İşte bugüne varsa örnek veriyorum. Bugüne de bakarsınız orada saatlerine, gününe. Alırsınız. Kendiniz için de alabilirsiniz. Hani maksat anneler birazcık çayını kahvesini içerken çocuklar kendileriyle meşgul olsun. Ama anneler de kafasını dağıtmak istiyorsa ücretsiz yine kendileri için atölye satın alabilirler. Bence çok güzel bir uygulama. Hadi gelin şimdi. T kaç silo bu? Göremedim. T7'ymiş. T7. Silonun üstüne çıkalım. Muhteşem boğaz manzarasına bakalım.

Akşam buranın ışıklandırmasını düşünemiyorum sevgili seyirciler. Şimdi burada 9 silo olduğunu söyledik. Gezilebilir 9 silo olduğunu. Bu siloların hepsine bağlantı noktaları var. Şimdi T7 silosundan T6'ya, T5'e dilediğimiz gibi gidebiliriz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün silolar arasında bağlantı noktaları var. Geldiğiniz zaman bütün siloları tek tek inip gezmenize gerek yok. Bu bağlantı noktasından 4 siloyu tepeden gezebilirsiniz. Ben aslında gerçekten şehirler arası yolculuk yaparken hep bakıyordum ve bunların tepesinde ne olduğunu merak ediyordum. İstanbul'daki siloların tepesinde muhteşem bir boğaz manzarası var görmüş olduğunuz gibi. Mithat size şu an muhteşem boğaz manzarasını da gösteriyor aynı zamanda. Çubuklu Mahallesi'nin yanı sıra. Deniz, bol yeşil, temiz hava, daha ne olsun. Amacınız beni izleyip buraya gelmek olsun vallahi. Muhteşem bir yer. Paha biçilemez. Şurada oturup bu manzarayı izlemek gerekiyor ama şu an sıcaktır. Öğleden sonra gelebilirsiniz. Akşam 10'a kadar açık. Trafik bittikten sonra İstanbullular için trafiğin bitmesi çok önemli. Evinize gidebilirsiniz. Değil mi Mithat? Nasıl daha önce burayı keşfetmeyip gelmemişim onu düşünüyorum şu anda. Ama aslında haberimiz vardı. Havaların biraz ısınmasını bekledik.

Konya'dan arabalı vapurda gelirken biz de artık yavaş yavaş evlerimize gidelim. Çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım bugün keyifli bir gün geçirtmişizdir ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimize. O zaman amacınız gezmek olsun. Bir hatamız olduysa affola efendim. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay ona da sakın üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Salon şişleri de var.
1: Karanfiller kaç para? On beş tane ver.

0: gülleri kaça veriyorsun?
1: Alalım istersen. Hepsine kaç para istersin?

0: Hoş geldin güzel kızım. Nasılsın bakalım? Oo, demek hepsini sattın ha? Aferin benim çalışkan kızım. Ellerine sağlık kızım, yemekler çok nefis olmuş. Neredeyse parmaklarımı da beraber yiyecektim. Ömrüm çiçek yetiştirmekle geçti, fakat benim en değerli çiçeğim sensin Zeynep. Ben de senin... gölgesinde uyuduğun kocaman ağacın... bütün dünyan... canın ciğerinim, öyle mi? Hem güzel, hem iyi yürekli, hem de akıllısın. Bir de konuşsan. Bir kerecik bana baba dediğini duysam... hayatta başka hiçbir şey istemem. Ne olur. Bir kerecik baba desen bana. Anlattığım gibi doktor bey, kızım doğuştan dilsiz değil. Konuşulan her şeyi duyup anlıyor. Küçükken 5 yaşına kadar bülbül gibi şakıyordu. O uğursuz kazadan sonra dili tutuldu. Bir daha konuşamadı yavrucak.
1: Üzülmeyin. Durum ümitsiz değil. Yapılacak bir ameliyatla kızınızın tekrar konuşmasının mümkün olacağını zannediyorum.
0: Altı bin dört yüz, altı bin beş yüz... altı bin altı yüz, altı bin yedi yüz, altı bin yedi yüz elli. Böyle giderse 6 aya kadar ameliyat parasını biriktirmiş olacağız. Ameliyat olmak istiyorsun değil mi? Al bunu, gene yerine koy. Bütün umudumuz bu sepetin içinde yavrum. Hadi.

0: Buyurun.
1: Dikkat, dikkat! Cezaevinden 5 azılı mahkum firar etti. Derhal harekete geçin.
2: Anlaşıldı.
0: Tamam.

0: İzinler kaldırıldı gene.
1: Benim şansıma beyim, haftaya köye gidecektim, düğün yapıp dönecektim.
0: Üzülme, bizim meslek böyledir.
1: Kelle koltukta beyim ama gene de çok seviyoruz mesleğimizi.

0: Dikkatli ol, birileri var.
1: Sakın kaçaklar olmasın.
0: Mümkündür, yürü. Kapıyı yuttuk ha. Şşş, telaşlanmayın. Bu tarafa.

0: Teslim olun yoksa ateş ederim!
1: Dur abi dur, ateş etme!
0: Teslim oluyoruz! Gel lan!

0: silah al. Yürüyün, kaçın buradan.
1: Yazıyor, yazıyor. Mahpushaneden kaçan 5 mahkumu yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Kaçak mahkumları yazıyor.

0: Sayın seyircilerimiz, dün gece cezaevinden 5 mahkum kaçmış, kendilerine yakalamaya çalışan bir bekçi ile bir polisi ağır şekilde yaralamışlardır. Bekçi Hasan Çetin koma halinde hastaneye kaldırılmış, polis Eşref Akdoğan ise ambulans içinde can vermiştir. Hepsi de azılı birer katil olan kaçak mahkumlar, silahlı ve tehlikelidirler. Rıza Çakoz, suçu gasp ve cinayet, 36 yıla mahkumdur. Kasım Arpacı, suçu kaçakçılığı ve cinayet, 36 yıla mahkumdur. Cafer Durak, suçu hırsızlık ve cinayet, müebbet hapse mahkumdur. Ferruh Durak, Millet Meclisi'nin onayına sunulmuştur. Bekir Bulut, İzmit canavarı, suçu cinayet, idama mahkumdur. İdam kararı Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış, cezasının infazı için Ankara'dan evrakı beklenmekteydi. Halkımızın dikkatli ve emniyet kuvvetlerine yardımcı olmaları rica olunur. Mahkumları gördüğünüz yerde, onları tanıdığınızı katiyen belli etmeden en yakın karakola haber veriniz.
1: Tip olacak, hepimizi öldürecek. Beni ona vermedikleri için babamı, abimi nasıl öldürdüyse bizi de öldürecek.
0: Korkma, yakalayacaklar onu.
1: Gidelim buradan, yalvarırım gidelim.
0: Nereye gidebiliriz?
1: Nereye olursa olsun, kaçalım buradan. Bizi değilse bile yavrumuzu düşün.
2: İstanbul korkulu günler yaşamaktadır. Kaçak mahkumlar polisin bütün takiplerine rağmen henüz ele geçmemişlerdir. Emniyet müdürlüğü katillere teslim olmaları için çağrıda bulunmuş, teslim olmadıkları takdirde görüldükleri yerde vurulacaklarını bildirmiştir.

0: Sana söylüyorum, bize para lazım moruk, para!
1: Ne parası, yoksul bir adamım ben!
0: Çık paraları, çık!
1: Dokunmayın ona, kızımın çeyiz sandığıdır o!
0: Kes sesini!
1: Buldum, paraları buldum! Bırakın onları, benim değil onlar! Kızımın ameliyat parası, yalvarırım, dokunmayın onlara!
0: Merak etme! Vereceğim, hem de faiziyle birlikte!
2: Demek senin bir kızın var, ha?
1: Güzel mi bari?
3: Kızın nerede şimdi, nerede?
2: Ha?
1: Yok burada!
2: Peki ne zaman gelir?
0: Bizim acelemiz yok! Kızın gelinceye kadar bekleriz!
1: Merak etme babalık! Kızının tadına bakmadan bir yere gitmeye niyetimiz yok!
4: Alçaklar!

0: Parmağını bırak!
1: Durun lan! Çekil! Önce ben!
0: Çabuk ışığı söndür!

0: Allah kahretsin! Polisler arka yolu kestiler!
1: Durmayın, kaçalım! Yakalayacaklar, asacaklar bizi!
0: Sus ulan şomazlı!
2: Olur mu be, bu piliç bırakılır mı?
1: Kendine gel, polisler burnumuzun dibinde abi!
0: Teker teker ön kapıdan çıkacağız! Aramızda mesafe bırakacağız!

0: babacığım. Hep sana bir kerecik baba dememi isterdim. Bin defa söylüyorum şimdi. Ama artık neye yarar? Öcünü alacağım baba. Yemin ederim alacağım.
1: Başınız sağ olsun. Bizimle emniyet müdürüne kadar gelmenizi rica edeceğim.
0: Peki.
2: Şimdi size şüphelendiğimiz bazı sabıkalıların resimlerini göstereceğiz. Bize katillerin onlar arasında olup olmadığını lütfen söyleyin.
0: Peki.

0: katil bu mu?
1: Hayır.
0: Ama onu tanıyorsun galiba.
1: Hayır, tanımıyorum.

0: Hiçbirini teşhis edemedin galiba.
1: Hayır.
0: Yakın ışık. Sabıkalıların hiçbirini tanımadığına, bize her şeyi söylediğine ve hiçbir şeyi gizlemediğine emin misin kızım?
1: Evet, eminim.
0: Peki, gidebilirsin kızım. Doğruyu söylemek.

0: Bir dakika bakar mısınız?
1: Ne istiyorsun?
0: İş arıyorum. Elimden her iş gelir. Bahçıvanlık, bekçilik.
1: Adama ihtiyacım yok.
0: Çok ucuza çalışırım. Hatta boğaz tokluğuna bile.
1: Git buradan.
0: İş aradığımı söyledim.
1: Ben de burada iş yok dedim.
0: Fakat...
1: Git! Çabuk git buradan, çabuk!
0: Peki, gidiyorum.

0: Buyurun.
1: Sağ ol bacım.
0: Mükemmel silah kullanıyorsun. Bana da öğretir misin?
1: Neden? Neden silah kullanmayı öğrenmek istiyorsun?
0: Çok meraklısın. Ya sen? Sen neden silah taşıyorsun?
1: Eski bir kan davası yüzünden. Yıllardan beri her an vurulmak tehlikesi içinde yaşıyorum. Kendimi korumak için de silah taşıyorum.
0: Ben de kendimi korumak için istiyorum.
1: Kimden?
0: Bu evde iki kişi yaşıyorduk. Babamla ben. Dünyanın en iyi insanıydı. Öldürdüler onu.
1: Kimler öldürdü?
0: Söyleyemem. Onların ismini burama yazdım.
1: Bu işi neden polise bırakmıyorsun?
0: İntikamımı almak istiyorum. Babam kendini koruyamadığı için öldü. Bana silah kullanmasını öğretirsen hem intikamımı alır hem de kendimi koruyabilirim. Öğretecek misin?
1: Hayır. Artık silaha veda ettim. Şimdi ekmek kavgasındayım ben. Hem bir kadının eline silah yakışmaz. Hoşça kalın.

0: Yaşa
1: nerede
0: be!
1: Nerede kaldın lan?
0: Yaşa.
1: Sana söyledim ulan, nerede kaldın? Aklımızda vur emri çıkmış. Bütün yollar kesilmiş. Buraya gelinceye kadar akla karayı seçtim. Makinaları getirdin mi? Tamam abi, sepette.
0: Bir hurda bile yok be!
1: Al.
0: Rıza, mal getirmedi mi mal?
1: İşimiz bitti de bir de sana arayacaktım.
0: Zembilde var mı Rıza abi? Bir de getirseydin.
1: Ananı getirecektim ama bulamadım. Babanı boynuz atmaya gitmiş.
0: Anamızı ne karıştırıyorsun ulan?
1: Kesin lan, kesin! Kudurdunuz mu uyuz köpekler?
2: Zavallı babacığım, en büyük zevki toprakla uğraşmaktı. Bu gördüğün çiçeklerin hepsini kendi eliyle yetiştirmiştir. Baba kız bir zamanlar burada ne kadar mutluydu. Benim hayatta ondan başka hiç kimsem yoktu. Keşke ben de onunla beraber ölseydim.
3: Ölenle ölünmez.
2: Evet ama intikamı alınır.

0: Kadar zayıfım. Bak şu halime. Bak diyorum sana. Söyle şimdi. Cevap ver. Hala öğretmeyecek misin silah kullanmasını? Öğretmeyecek misin?
1: Al silahını.
2: Dikkat et, göz, gez, arpacık, aynı hizaya gelecek. Dur, silah öyle sopa gibi tutulmaz. Şimdi kaldır silahını, uzat kolunu. Hedefe nişan al. Olmuyor. Silah aşağı düşüyor. Yukarı kaldır kolunu. Oo. Şimdi de elin titriyor. İndir silahını. Ver bakayım. Bu durumda silah kullanamazsın. Önce güçlenmelisin. Bu silahı kullanmaya yürek, kabzayı kavramaya bilek gerek.

Hedefe iki gözünle bak. Ama iki gözünü de açık tut. Sol tarafta da bir düşman olabilir. Bak. Kolunu biraz daha kaldır. Böyle. Omuz hizasında.

Şey, yani düşmanına yan dönerek nişan al. Onun karşısında mümkün olduğu kadar küçük bir hedef teşkil etmelisin. Her şeyden önce mesafeyi de iyi ölçmelisin. Güneşi ve rüzgarı da hesaba katmak gerek. Şimdi tetiği çekmeye hazır ol.

Bir daha. Bir daha, bir daha. Düşmanının karşısında daima hareket et. Sabit bir hedef teşkil edersen ikinci, üçüncü atışlarda seni daha kolay vurabilir. Şimdi hareket ederek ateş etmeye başla.

0: Onu tam buradan vurmalısın. Vurduktan sonra tekrar ateş et. İlk ateşte ölmeyebilir. Sen onu öldü sanırsın. O bu fırsattan faydalanarak sana hemen ateş eder. Hiç dalgaya düşmeye gelmez. Ölmek de, öldürmek de bir an meselesidir. Ölmeni istemiyorum. Sana bir şey olursa çok yanarım.
1: Neden?
0: O kadar iyi, genç ve güzelsin ki.

0: nasıl?
1: Fena değil. Ama ben gene de elinde silah yerine bir çiçek görmeyi tercih ederdim.
0: Eskiden çiçek satardım.

0: Hayır. Hedefi tam ortasından vurmanı istiyorum.
1: Olmuyor.
0: Olacak. Düşman bir korkuluk değildir. Ciddiye alıp ateş edersen başarırsın. Ciddiye alman için de canlı bir hedef lazım sana. Şimdi ağzımdaki sigaranın ucuna nişan al. Hadi. Ateş et, sigarayı vur.
1: Yapamam.
0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ateş et dedim sana.

0: Başardın işte.
1: Öyle korktum ki.
0: Ben hiç korkmadım. Sonuçtan emindim.
1: Ya seni vursaydım?
0: Ben çoktan vuruldum. Ama sen bunun farkında bile değilsin.
2: Allah'ım! Nerede kaldı bu kız?
3: Kim?
2: Kim olacak? Fatma.
3: Nerede olduğunu tahmin ediyorum.
4: Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar.
5: Biliyorum.
6: Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun?
5: Sakin ol Osman. Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim.
3: Seni öldürecek birini mutlaka bulacağım.
5: Evinize bırakayım isterseniz.
3: Hayır, teşekkür ederim.
2: Adam ölünce soluğu yukarıda, Beyoğlu'nda aldı. Dansız olmuş diyorlar.
5: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
0: Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak.
3: Hayır, yanılıyorsun.
7: Haydar Çavuş!
8: Osman. O gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi.
5: Söyle arkadaşlarına tabancalarını alsınlar.
9: Şoför bugün 18'de TV4'te.

0: lojet, jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
14: Ne belki ben Ela Tokgöz.
15: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
16: Evet.

0: Hangisisiniz?
1: İzlerim.
0: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
4: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Togo karışık meyveli içecek 55 lira. Togo gazlı içecek gazoz 25 lira.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: süt 55 lira yerine 38 lira 50 kuruş. Torku süt 59 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş.
1: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilye'nin seyir terası diyebileceğim.

0: Geleceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
1: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
0: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokalla Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerin mi?
3: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien.
3: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
6: Botanik.
19: Abacus.
5: Kasa.
9: Marul.
19: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz. Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: A101.

0: üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
1: Getirdin anlayamadım.
2: Savunmayı tam olarak öğrenebilmen için.
1: İyi silah kullandığımı söylemiştin, unuttun mu?
2: Yetmez. Silahı kullanmak kadar muhafaza etmek de gereklidir.
1: Yani?
2: Şimdi de senin karate öğrenmeni istiyorum.
1: Hocamın istekleri benim için emirdir.

0: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan. Her gece başka bir viranede sabahlıyoruz.
1: Azrail her an peşimizde. Ensemde ölümün buz gibi soluğunu duyuyorum.
2: Benim halimi soran bile yok. Günlerden beri bir nefes bile çekmedim. Harmanlıktan kanı kurudu sanki.
0: Zamanında İstanbul'dan çıkıp gitmek vardı. Anadolu'da daha rahat barınırdık.
3: Vakit mi kaldı? Daha biz kaçarken polis bütün yolları tutmuştu. Şimdi de kuş uçurtmuyorlar.
1: Nasıl olsa kaçamayız. En iyisi gidip teslim olalım.
3: İsteyen teslim olur, isteyen cehennemin dibine gider.
4: Dağılıyor muyuz Bekir abi?
3: En emin yol bu. Teker teker gizlenmek daha kolay olur. Herkes başının çaresine baksın.
5: Artık öğreteceğim hiçbir şey kalmadı sana. Güzel çiçekçi kız şimdi usta bir nişancı ve güçlü bir karateci oldu.
6: Senin sayende. Karşıma çıktığın için kendimi çok şanslı sayıyorum.
5: Şanslı olan benim. Seni gördüğüm an içim sıcak sıcak oldu. Hep yanımda olmanı, benden hiç ayrılmamanı istiyorum. Sen de istersen tabii.
6: İstemesem şu anda yanında olmazdım. Babamdan sonra sevgi duyduğum tek insansın.
5: Sen de benim tek sevdiğimsin.
7: Ben müsaadenizle. Sen devam et.
8: Peki.

0: Bakıyorum çok şaşırdın Nuri.
1: Buraya gelmemeliydin. Seni arıyorlar.
0: Biliyorum. Burası geldi aklıma. Beni saklayacaksın Nuri.
1: Yapamam. Beni de yapma Rıza.
0: Kaşınma ulan! Burada kalacağım dedim, o kadar.

0: Bud.
1: Buzz. Senden iyi olmasın, bir arkadaşım vardı. Oyunda hep korkak oynardı. Bu yüzden de daima kaybederdi.

0: Ne o? Yoksa sıkıldın mı?
1: Yo.
0: Öyleyse neden ikide bir saate bakıyorsun?
1: Saate mi? Hiç.
0: Senden iyi olmasın bir arkadaşım vardı. Ne sorulsa hiç diye cevap verirdi. Günün birinde bir hiç yüzünden ölüverdi.
2: Götürün bu herifi.

0: Zeynep.
1: Sen riyakarın, iki yüzlünün, sahtekarın birisin. Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
0: Yok, yanılıyorsun Zeynep. Ben sadece görevimi yaptım. Polis olduğumu senden gizlemek görevim gereğiydi.
1: Bir genç kızın kalbiyle oynamak da mı görevindi? Bana hep yalan söyledin. Beni sevdiğin de yalandı.
0: Hepsi yalan olsa bile seni sevdiğim bir gerçekti.
1: Artık inanmıyorum sana. Hiçbir sözüne inanmıyorum. Babamın acısı içimdeyken benimle oynamamalıydın.
0: Senin duyduğun acıyı ben de çekiyorum Zeynep. Babanın katillerinden benim de alınacak bir intikamım vardı. Çünkü öldürdükleri polis Eşref benim abimdi.
1: Eşref'im şehit oldu. Tanrı muradımı korusun. İki evladım vardı, birini kaybettim. Sen de evladımsın artık. Hep senin gibi güzel bir kızım olmasını isterim.
2: Ben de sizin gibi müşfik bir annem olmasını. Annemi çok küçükken kaybettim. Çok uzun zamandan beri anne demeye hasretim.
1: Öyleyse bana anne diyebilirsin.

Anlattığım gibi. Elime fırsat geçtiği halde onu öldürmedim. Yakalayıp adalete teslim ettim. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecektir. İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Hayatta intikam almaktan, kan dökmekten çok daha güzel şeyler vardır. Örneğin, bahçe içinde küçük bir ev, şirin, sıcacık bir yuva. Bu yuvada beni bekleyen müşfik, tatlı bir kadın. Her akşam heyecanla evine koşan, seni seven güvenilir bir erkek. Sonra etrafımızda dolaşan, cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Sana benzeyen güzel bir kızımız. İki tane de afacan oğlumuz. Orada, kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak. Birbirimizi sevmek. Her geçen gün daha çok sevmek. Ölünceye kadar. Hatta öldükten sonra bile. Sevmek. Ebediyen sevmek.

0: Babamı öldüren, bana saldıran bunlardı. Sonra tekrar gelen adam da bu.
1: Yakında onları teker teker yakalayarak hepsini adaletin pençesine teslim edeceğim. İzleri üstündeyim, elimde çok önemli ipuçları var.
0: Sana güveniyorum Murat.
1: Ben de söz veriyorum, babanın intikamını mutlaka alacağım. Bu konuda hiçbir endişen olmasın.
0: Şu anda yalnız senin için endişe duyuyorum.
1: Merak etme, arkamda beni bekleyen sen olduktan sonra kendimi kolay kolay harcatmam.
0: Ah, az kalsın unutuyordum. Haydutlar buradan kaçtıktan sonra yerde bu resmi buldum.
1: Yürü, benimle beraber geleceksin.
0: Ne münasebet?
1: Seninle görülecek bir işimiz var.
0: Çekil yolumdan be!
1: Yürü dedim sana.
0: Bırak kolumu, benden ne istiyorsun? Kimsin sen?
2: Alo?
1: Konuş, yalnız bir numara yapmaya kalkarsan gebertirim seni.
0: Alo?
2: Kimsin ulan, kimsin sen?
0: Benim Ferru, ben Meray.
2: Neredesin ulan, 2 saattir seni bekliyorum.
0: Dinle Ferru, bardan çıkarken peşime bir polis takıldı.
2: Polis mi?
3: Polis bulmuş mu izimizi? Gördün mü Ferru, ben sana demedim.
2: Sus lan, kes sesini. Konuş Meral, anlat.
0: Polisi atlatıncaya kadar canım çıktı. Şimdi Maslak yolunda bir benzincinin önündeyim. Kavşağa varmadan.
2: Bana bak, madem atlattın neden eve gelmedin?
0: Evi tespit edebilirler. Hemen çıkın oradan. Hepimiz tehlikedeyiz. Hemen yanıma gel Ferruh, benzincideyim. Kavşağa varmadan.
2: Anladım. Oradan bir yere ayrılma, hemen geliyorum.

Sheriff. Sakın kımıldama. Kurşunu beynine yersin. Şimdi dön bana. Çıkar silahını usulca yere, ayağının dibine bırak.

Ayağınla itip uzaklaştır silahını. Şimdi de oyalanmadan arabaya doğru yürü.

0: Komiser Murat'ın annesiyle görüşmek istiyorum.
1: Buyurun. Buyurun evladım.
0: Müdüriyetten geliyorum hanımefendi. Size üzücü bir haberim var. Oğlunuz Komiser Murat bu gece bir müsademede yaralandı. Şu anda ilk yardım hastanesinde yatıyor.

0: Bana yetişemeyeceksin diye çok korkmuştum. Seni bir kez daha görmekten umudumu kesmiştim.
1: Yanındayım artık.
0: Seninle beraber her şey ne kadar güzeldi.
1: Benim için de.
0: Mutluydum.
1: Gene mutlu olacağız Murat.
0: Mutluluğumuz çok kısa sürdü. Başlamadan bitti.
1: Hayır. Hiçbir şey bitmiş değil. Bitmeyecekti. Daha önümüzde uzun yıllar var.
0: Senden ayrılmak ölümden daha acı.
1: Ayrılmayacağız ki. Her zaman beraber olacağız.
0: Annem sana emanet. Ona iyi bak.
1: Yalvarırım böyle veda eder gibi konuşma. Düşün. Beni, doğacak yavrularımızı, güzel kızımızı, sevimli Afacan oğullarımızı, sıcacık şirin yuvamızı.
0: Ne tatlı bir rüyaydı. Ama çabucak sona erdi. Hepsi birer hayal oldu şimdi.
1: Hayır sevgilim. Beni bırakıp gidemezsin. Yaşamalısın. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın.
0: Artık yalnız anılarda sen beni andık.

0: Tebrik ederim kızım. Polis kursunu birincilikle bitirdin. Yeni görevinde başarılar dilerim.
1: Sağ olun komiserim.
0: Seni şimdilik 5. şube kalemine veriyorum. Orada kayıt işlerine bakarsın.
1: Ben Murat Akdoğan'ın görevine talibim efendim. Onun yarım bıraktığı işleri tamamlamak istiyorum.

Ferruh Durak, yaşı 27, Maraşlı, çok çevik, çok tehlikeli. İyi silah kullanır, bıçak atmakta usta. Cezaevine gitmeden önce dansöz Meral Ateş'le yaşıyordu.

0: Burada ne arıyorsun?
1: Meral Ateş'i göreceğim.
2: Yasaktır, bu tarafa geçemezsiniz.
1: Ben geçerim.
2: Duymadın mı?
1: Ne istiyorsun?

0: ben yapacağım. Yürü Ferruha!
1: Kim o?
0: Benim Ferruh, ben Meray!

0: Kasım Arpacı, yaş 33, Urfalı. Gogocu lakabıyla tanınır. Kalleş ve çok tehlikeli. Aniden çektiği usturayı maharetle kullanır.
1: Tanırım Urfalı'yı.
2: Malum ya, aynasızlar peşinde, kim bilir hangi deliğe girmiştir.

0: Dur bakalım, nereye?
1: Yukarıya.
2: Yukarısı hususidir. Muharrem abimin izni olmadan kimse çıkamaz.
3: Çekil be!
2: Çıkamaz diyorum ha!
1: Götürün bunları. Kasım Arpacı, ayağa kalkır çıkarma, silahlarını yere at. Kanun namına teslim ol.
4: Vay vay vay! Şimdi tanıdım seni. Emredersin sultanım.

Teslim ol kas. Götürün bu herifi hadi çabuk.

0: Allah Allah. Nerede kaldı bu kız?
1: Kim?
0: Kim olacak? Fatma.
1: Nerede olduğunu tahmin ediyorum.
2: Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar.
3: Biliyor. Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun?
4: Sakin ol Osman.
3: Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim.
1: Seni öldürecek birini mutlaka bulacağım.
3: Evinize bırakayım isterseniz.
1: Hayır, teşekkür ederim. Adam ölünce soluğu yukarıda Beyoğlu'nda aldı. Dansöz olmuş diyorlar.
3: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
5: Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak.
1: Hayır, yanılıyorsun.
6: Haydar Çavuş!
5: Mustafa! O gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi.
3: Söyle arkadaşlarına tabancalarını alsınlar.
7: Şoför birazdan TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
13: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
15: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
16: Yaşanacaksa, yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa, yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
19: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
19: Üzüm.
1: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
19: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
1: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
19: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
19: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
17: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
17: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Kulenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben

0: 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Gerçekten onlara gülerdim.
13: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
14: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
15: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
16: Atlarla çalışıyorum.
17: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
18: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
15: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
19: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
20: Haberimiz yok Yüksel abi.
19: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
21: Üst geçide bak abi.
19: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
22: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
23: 5G. Bu otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
25: Yaşanacaksa yaşanacak.
26: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
27: Yaşanacaksa yaşanacak. Siparişiniz
28: ve Pepsi'niz.
29: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
30: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
15: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.

0: Başlıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerin mi?
3: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
5: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien.
3: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Süper Kumbara başlıyor.
19: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
20: Ben.
21: Kral Şakir.
22: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte.
22: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
22: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
22: Ben.
21: Botanik.
22: Abacus.
21: Kasa.
22: Marul. Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
4: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
25: Yaşanacaksa.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
25: Yaşanacaksa.
26: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: Dördüncü haydut da yakalandı. Bir tek Bekir kaldı.
1: O da yakalansa da kurtulsak. Bıktım, usandım artık bu hayattan. Her an yürek çarpıntısı, her an ölüm korkusu. Sanki Azrail'le bir arada yaşıyoruz.

0: Bekir Bulut. Yaş 36. İzmitli. İçlerinde en tehlikelisi. Keskin nişancı, çok kuvvetli. Dövüşmesini iyi bilir. Sevdiği kız başkasıyla evlendi. İntikam almak için cezaevinden kaçmış. Onları öldürmek için evlerine gidebilir. Evin adresi Nergis Sokak, Tuna Apartmanı, Daire 7.
1: Ben Bekir diye birini tanımıyorum. Onu hiç görmedim. Adını bile bilmiyorum.
2: Fakat nasıl olur? Babanızı ve kardeşinizi öldüren adam bu. Vaktiyle sizi de ailenizden istetmiş.
1: Bilmiyorum. Bana bir şey sormayın.
2: Bana güvenebilirsiniz. Ben sizi korumak, size yardım etmek istiyorum.
1: Hiç kimsenin yardımını istemiyorum. Lütfen bizi rahat bırakın.
2: Peki. Nasıl isterseniz. Buyurun, kartım sizde kalsın. Başınız sıkışırsa bana telefon edersiniz.

0: Bears! And your Bears!
1: Allah'ım sen bize yardım et.
2: Bekir Bulut, seni kanun namına tevkif ediyorum.
1: Sen mi?
3: İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecek.

0: düzeltirim.
1: Yavrum.
0: Yaklaşma dedim, öldürürüm çocuğu.
1: Yavrum, evladım.

0: Bekir Bulut, kanun namına teslim ol dedim. Kanundan kaçamazsın. Başka çaren yok. Gel beni dinle, teslim ol.
1: Siz ancak benim ölümü teslim alırsınız. Basıp gidin buradan. Yoksa çocuğu aşağı atarım. Duymadınız mı? Basıp gidin. Çocuğu aşağı atarım dedim.
2: Elindeki bizim çocuğumuz.
3: Ne olur kurtarın yavrumuzu.
0: Rica ederim, sabırlı ol. Sükunet içinde bekleyin. Bekir Bulut, sana son defa ihtar ediyorum. Teslim ol. Yoksa ateş açtırırım.
1: Açtır. Ben zaten ölmüşüm. Ama bu çocuk da benimle beraber ölecek. Hemen şimdi basıp gitmezseniz çocuğu aşağı atacağım. Hadi durmayın! Gidin buradan! Çocuk ölmeden canımı alamazsınız! Basın gidin diyorum size! Defolun! Size bir dakika mühlet veriyorum! Yoksa çocuğu aşağı atacağım!

çevremizde cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Sana benzeyen güzel bir kızımız. İki tane de afacan oğlumuz. Orada kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak. Birbirimizi her geçen gün daha çok sevmek. Ölünceye kadar, hatta öldükten sonra bile sevmek. Ebediyen sevmek.

dökülürken ömrümüzde. Dudak büküp bakıyorsan ne gelirdi elimizde. Böyle gelmiş, böyle gitmez, böyle derde sabır yetmez. Gözlerim hep yaşlı yaşlı, anlamak derde kâr etmez. Dert bir yanda, aşk bir yanda, aşk bir yanda.

0: yandım, tükenip de gideceğim. Genç yaşında üşüdüm, dert bir yanda, aşk bir yanda. Aşk bir yanda, sen bir yanda. Tükenip de gideceğim, genç yaşında üşüdüm.
1: Kızım yeter artık, çok yoruluyorsun.
2: Ne yapayım anne, kaş dikişle abime yardım etmek zorundayım. Babam öldükten sonra zavallı, gece gündüz bizim için çırpınıyor. Biraz olsun yükünü hafifletebiliyorsam ne mutlu bana.
1: Allah Allah! Nerede kaldı bu kız?
2: Kim?
1: Kim olacak, Fatma?
2: Nerede olduğunu tahmin ediyorum. Çok korkuyorum Mustafa. Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar.
3: Biliyorum. Benim kirli mazim korkutuyor onları. Haklılar. Ama inan bana, senin temiz sevgin beni doğru yola itti.
2: Sana inanıyorum Mustafa. Ama onlar...
3: Belki de seni bir kahveci parçasına vermek istemiyorlar.
2: Hayır. Böyle düşünüp üzülmeni istemiyorum.
3: Ama bir yolunu bulup kendimi onlara kabul ettireceğim.
2: Fatma! Abla! Gel buraya. Osman sana kaç kere söyledi. Neden inat ediyorsun? Ne laf anlamaz adamsın.
3: Bacım dinle beni.
2: Bana bak Mustafa. Bela aramıyorsan bırak bu kızın peşini. Osman abim duyarsa neler olabileceğini bir düşün. Yürü. Abla, seviyoruz birbirimizi. Niyeti ciddi Mustafa'nın.
4: Sevdiğin adama bak. Sabıkalı. Neydi belirsizin biri. Sana layık biri mi o?
1: Kızım, o kendine bakamıyor. Bir evi nasıl geçindirebilir?
4: Hadi beni abla yerine koymuyorsun. Peki ya abini niye dinlemiyorsun? Kaç defa söyledi sana bu adamla görüşmeyeceksin diye.
2: Abim onu sevmiyorsa bana ne? Ben seviyorum ama.
4: Fatma, ne biçim konuşuyorsun sen? Hiç büyüğüne saygın yok mu senin? Onu dinlemeyip elin etini mi dinleyeceksin?
2: Abla, Mustafa neden it oluyormuş?
4: Aa, çekil karşımdan, odana git. Bir daha da dışarı çıkmayacaksın. Onunla da görüşmeyeceksin, anlaşıldı mı?
1: Aman kızım, Osman duymasın, öldürür vallahi.
4: Merak etme anne, söyler miyim hiç?

0: Hoş geldin Osman. Malları teslim ettin mi?
1: Ettim ama bunu değil. Ayrıca buraya değil, polise gitmem gerekirdi. Ama yapamadım. Bunca yıllık bir alışverişimiz var, arkadaşlığımız var, o mani oldu. Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun?
0: Sakin ol Osman.
1: Şimdiye kadar ekmeğimi alın teriyle kazandım. Bundan sonra da böyle olacak. Neyse, işi bırakıyorum. Kendinize başka bir adam bulun.
0: Osman, dur konuşalım.
1: Konuşacak bir şey kalmadı.
2: Hayrola abi?
1: Burası bize göre değil oğlum. İşi bıraktım. Yeni bir iş bulunca seni alırım.
3: Bizi ihbar etmesin.
0: Hayır, sanmam. Osman mert adamdır, böyle bir şey yapmaz.
3: Mallar yerine gitmedi, ne yapacağız?
0: Sonra hallederiz.
4: Abindir herhalde. Oh, hoş geldin abi.
5: Hoş bulduk Zehra. Nasılsın?
4: İyiyim. Canım oğlum benim, hoş geldin
1: anam,
4: yavrum.
1: Anam, hoş bulduk anacığım.
4: Nasıl geçti yolculuğu?
1: İyi geçti anacığım, ama sen gene hayır duanı eksik etme.
4: Gece gündüz dua ediyorum çocuklarım için oğlum.
1: Sağ ol anacığım.
0: Fatma nerede? Fatma nerede dedim Zehra?
6: Odasında.
0: Neden? Burada sana yardım etmesi gerekirken ne işi var odasında?
6: Ben gönderdim abi.
0: Ne var? Ne oldu?
6: Yoktu şey.
0: Zehra, benden gizleme, doğru söyle. Gene Oit'le buluştu değil mi?
6: Evet, ama ben konuştum Mustafa'yla.
0: Senin konuşmanla olmaz. Ben nasıl konuşacağımı biliyorum Oit'le. Mustafa! Ulan sana kaç defa söyledim kızdan uzak dur diye! Ne laf anlamazsın sen! Ama ben sana başka türlü anlatmasını da bilirim!
7: Osman abi, seninle yalnız konuşmamız lazım, dinle beni!
0: Beni tehdit mi ediyorsun, it!
7: Beni yanlış anladın abi! Burada konuşulmaz, ayıp oluyor etrafa karşı!
0: Seninle istediğin yerde, istediğin biçimde konuşurum!
3: Dur Osman abi, Osman abi!
7: Osman, beni zorlama! Sana el kaldırmak istemiyorum, ne olur dinle!
0: Ulan el kaldırırsan ne olur, köpek!
3: Söyle köpek! Osman abi! Bırakın abi, ayıptır!
0: Ulan bir daha duyarsam çok daha kötü olur, bunu unutma! Değil onunla konuşmak, sokaktan bile geçmek yasak sana!
8: Ben şimdi ona sorarım.
6: Sakin ol abi, sakin ol.
0: Kız ben sana kaç defa söyledim Oit'le konuşmayacaksın diye? Kaç defa ulan?
6: Yapma abi, ne olur vurma. Bundan sonra aklını başına toplar artık. Boşuna sinirlenme. Hadi canım. Sen de aşağıya in, daha fazla kızdırmayalım.
7: Bana nasıl yapar bunu? Abi dedik, hürmet ettik. Bana yapılır mı bu be? Yapılır mı?
0: Sağ ol.
7: Osman abi dedik, bağrımıza bastık. Sen kalk herkesin içinde tokatla. Ama ben bunu senin yanına koymam Osman.
0: Ben camiye gidiyorum. Namazdan sonra gelirim.
6: Allah kabul etsin abi.
7: Ulan lafımızı bile dinlemeden vurmak olur mu be? Yapılır mı bu bana? Sevmek suç mu yani? Ama bilirim ben yapacağımı. Yanına komam bunu senin Osman.
0: Ne
3: Bunu yalnız bırakmayalım. Bakarsın başına bir iş açar.
2: Haklısın. Gel gidelim, bir maraza çıkarmazsa mani olalım. Ben hesabı ödeyeyim.

0: sen öldürdün değil mi?
1: Hadi konuş.
2: Hayır. Ben öldürmedim.
0: O gece meyhaneden çıkıp öldürmek için evine gitmişsin. İtiraf et.
2: Doğru. Evine gitmek istedim ama çok sarmıştım. Ayakta duracak halim yoktu. Bir ara yere düştüm. Sonra bir yere mi çarptım yoksa başıma biri mi vurdu hatırlamıyorum. Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim.
0: Bir şey hatırlayamadığına göre öldürdüğünü de hatırlamıyor olabilirsin. Öyle değil mi?
2: Hayır. Bilmiyorum. Ben öldürmedim.

0: Başın sağ olsun bacım. Osman çok iyi bir insan.
1: Sağ olun.
0: Osman abinin biraz alacağı vardı. Onu göndereceğim. Daha başka bir isteğin varsa sakın sıkılma. Söyle bacım.
1: Sağ olun. Yok.

0: Yemin ederim ki bacım, ben öldürmedim. İnan bana.
1: Dünyadaki bütün insanları buna inandırabilirsin. Ama beni asla. Onu senin öldürdüğünü çok iyi biliyorum. Belki hapiste 10-15 sene yatacaksın ama bu yeterli değil. Abimin kanına kan lazım. Senin ölmen gerek. Ancak o zaman onun ruhu rahat edebilir.
0: Beni öldürmeyi mi düşünüyorsun?
1: Ben öldüremem. Kadın olduğum için beceremem. Ama seni öldürecek birini mutlaka bulacağım. Gerekirse kadınlığımı kullanıp bulacağım.

0: Şoför bey. Boş musunuz?
1: Evet. Ne tarafa?
0: Biraz dolaşmak istiyorum. Gidebiliriz.

askeri, vaktinde gel sevgili, geç kalmış olmayasın. Aşk mevsimi gidince bir daha dönmez geri.

0: Durun burada. Borcum ne kadar?
1: Ne verirseniz. Evinize bırakayım isterseniz.
0: Hayır, teşekkür ederim.
1: Gel, gel, gel, gel, gel. Tamam. Hoş geldin Haydar abi.
2: Hoş bulduk.
1: Emret.
2: Arabanın bakımını yapıver.
1: Oldu abi.

0: Tamam abi. Haydar abi araba tamam. Haydar abi.
1: Abi.
0: Bu ne dalgınlık abicim, araba tamam.
1: Sorma, dalıp gitmişim. Sağ ol.
0: Teşekkür ederim.
2: Şoför boş musun? Boş musun dedim kardeşim.

0: Ali, geç kaldım, gidelim. Hayatında hiç dansöz resmi görmedin mi?
1: Kusura bakma arkadaş, sen kendine başka bir araba tut.
2: Görüyor musun bu ananasın kesik? Helal olsun Kamil abi, iyi parça valla.
3: Daha yeni düşmüş, kokusunu alınca damladım.

0: Zehra kızım, vazgeç artık bu işten. Bu serserilerle iş yapılmaz, başın derde girer.
1: Aa, söz vermiştin Suzan abla, unutma.
0: Hay, vermez olsaydım o sözü. Ama düşündükçe korkuyorum. Benim gibi olmanı istemiyorum Zehra. Bak ne hale geldim. Senelerdir mahallemizdeki insanların yüzüne bakamıyorum. Senin de bu batağa girmenden korkuyorum.
1: İnan bizim mahallede her şeye rağmen Suzan iyi kızdır derler.
0: Sağ olsunlar. Ama bak ben ne hale geldim. Senin de benim gibi olmanı istemiyorum. Gel yol yakınken vazgeç bu işten.
1: Yapma Suzan abla. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik işin. Haftalarca verdiğin dans dersleri boşa mı gidecek?
0: Aman deli kız. Sen eskiden de oynardın mahalle düğünlerinde, unuttun mu?
1: Ama o iş başka, bu iş başka. Artık dönemem abla. Abimin intikamını almak için bu adama ihtiyacım var. Gerekli parayı da biriktirdim.
0: Kızım sen bilmezsin bu adamları. Paradan başka şeyler de isterler.
1: Korkma sen. Her kuşun eti kolay yenmez.
2: Sinan geldi abla.
0: Peki geliyorum.

0: Abi öldükten sonra ne hale geldi gördün mü kız?
1: İnsanın için olmasın.
0: Öyle ya. Osman'ın mezarda kemikleri sızlıyordur. Adam ölünce soluğu yukarıda, Beyoğlu'nu da aldı. Dansöz olmuş diyorlar.
2: Dünya bu, daha neler göreceğiz? Abla, Mustafa suçsuz. Utanmadan hala abini öldüren adama mı savunuyorsun? O öldürmemiş. O gece abimin vurulduğu anda iki arkadaşı tarafından baygın bulunmuş. Suçsuz olduğunu söylüyorlar.
0: Budala! Arkadaşları tabii ki onu savunur. Sen de buna inanıyorsun, değil mi?
3: İt iti ısırır mı hiç? Osman'ın ondan başka düşmanı yoktu ki. Ah içim yanıyor, aslan gibi oğlum gitti.

0: Onun intikamını almadan yaşamak bana haram.
1: Daha ne kadar sürecek bu çilemiz? Mahallede kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Senin için neler diyorlar?
0: Ne derlerse desinler benim için. O iti gebertecek birini buluncaya kadar dayanacağım. Yemin ettim. Abimin intikamı için ne gerekirse yapacağım.

0: Size bekleyin demedim.
1: Şey, arabaya ihtiyacınız yok mu?
0: Var tabii.
1: Buyurun Halil.

0: Ne tarafa?
1: Gazino'ya.
2: Bu akşam götürüyoruz.
3: Ozan da geliyor değil mi?
2: Evet.
3: Hadi Şeref'e.

0: Merhaba şoförcü abi.
1: Eyvallah.
0: Bir sigara. Bir sigara var mı? Sağ ol. Sağ ol.

0: Oturun çocuklar. Nasıl, beğendiniz mi burasını?
1: Herhalde yanlış anlaşıldı. Biz bir yere gidip yemek yerken iş konuşacaktık.
0: Tamam, tamam. O işi burada da konuşuruz. Ne o, burasını beğenmediniz mi yoksa? Burada biz bize oluruz, fena mı? Yemek, saz, hepsi var. Çalın lan! Ne duruyorsunuz, hadi otursanıza yeme.
1: Yemeğe filan bırakalım da, sizden şu meseleyi konuşup halledelim. Ben istediğiniz parayı getirdim. Üstünü de iş bitince tamamlarız.
0: Canım, o iş kolay, önce bir tanışalım hele. Bu işler yalnız parayla değil, dostlukla olur. Hadi çıkar şu üstündekileri de sofraya otur.
1: Çek ellerini üstümden! Gidelim Suzan abla!
0: Bu eve gelen elimden kurtulamaz. Karşık olsam bir de temiz dayak yersin. Bilmiş ol. Hadi çıkar şu üstündekileri de efendi efendi sofraya otur.
1: Dokunma bana!
0: Gel buraya!
1: Bırak beni!
0: Gir içeri dedim! Elimden kaçıp kurtulacağını mı sanıyorsun? Geç şuraya! Rahat dur yoksa dayağı yiyeceksin!
2: Bana!
3: Çek ellerini üzerinden! Gel buraya!
0: Dur bakalım! Nereden çıktın be? Kim oluyorsun ulan? Çık dışarı, gebertirim ha!
3: Tamam diye anımlarım!
4: Ulan ben de sizi erkek sanırdım be! Bu muydu yapacağın kabadayı Kamil? Yazık lan sana!
0: Kes sesini lan!
4: Kabadayı bozuntusu sende!
0: Lan senin

0: Karşılaştığımız günden beri beni bir gölge gibi takip ediyorsun. Neden? Neden cevap vermiyorsun?
1: Bugün zor bir gün geçirdin. Yatıp dinlenmen lazım. Seni evine bırak.
0: Hayır, eve gitmek istemiyorum. Bugün seninle olmak istiyorum.

aşktır bu, bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz

Aşkımdır bu bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz

Aşıklıdır bu, bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz olamıyorum. Aşıklıdır bu, bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz olamıyorum.

0: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
1: Dostluk, arkadaşlık böyle günlerde belli olur. Neyse, iyi sıyrıldım bu beladan. Geçmiş olsun.
2: Ben pek geçmiş olsun diyemeyeceğim. Belki delil yetersizliğinden çıktın ama bu senin suçsuz olduğunu ispat etmez. Unutma ki şahitlik eden de senin yakın arkadaşların. Doğru söylediklerine malum. Ufacık bir delil bulursam ensene yapışırım. Bundan sonra bir gölge gibi peşindeyim.
3: Ablana haber vermek lazım. Mustafa delil yetersizliğinden çıkmış.
4: Çıkmış mı?
3: Evet, çıkmış. Osman'ım kara topraklar altında yatarken biz katil elini kolunu sallaya sallaya geziyoruz. Hemen ablana haber vermek lazım. Fatma! Neredesin? Fatma!
4: Seyiz koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
5: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum.
6: Koskoca bir kara vezirin nişanlısı bitti kör rahrında ne arar?
7: Tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar.
6: Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri!
8: Hadi benim, sakoçum!
9: Düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururum.
10: Başım üzere.
6: Kör oğlu geliyor!
9: Şimdi kara vezire ne diyeceğiz?
4: Gönlümle vardım bu yiğide.
9: Hüsnü Bala'yla kör oğlunu rahat bırakacaksın.
11: Oylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu'ya şeref getirdiniz.
2: Hoş bulduk Bolu Bey'i.
6: Kör oğlu!
12: Köroğlu yarın 18'de TV4'te.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: Magnum, has peşindeysen.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisidir?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
12: Hesap kredi.
11: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
13: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Gerçekten onlara gülerdim.
14: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
15: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
15: Atlarla çalışıyorum.
14: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
16: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has

0: peşindeysen.
1: Abi ne yapıyoruz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekiyoruz.
13: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücü.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut fiş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: ...deydi ya. Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara!
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Bakın.
16: Tam da leslik.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
15: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
15: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
15: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
15: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

giderken dünya. Belki bir gerçeğiz, belki de rüya. Seni buldum ya, seni gördüm ya, olsak da hem gerçek hem rüya. Seni buldum ya, seni gördüm ya, olsak da hem gerçek hem rüya. Aşk mıdır bu, bilemiyorum, sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum, sensiz olamıyorum.

Aşkıdır bu bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz

Başımdadır bu bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz olamıyorum. Aşkıdır bu bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum.

0: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
1: Dostluk, arkadaşlık böyle günlerde belli olur.
2: Neyse, iyi sıyrıldım bu beladan. Geçmiş olsun.
3: Ben pek geçmiş olsun diyemeyeceğim. Belki delil yetersizliğinden çıktın ama... bu senin suçsuz olduğunu ispat etmez. Unutma ki şahitlik eden de senin yakın arkadaşların. Doğru söylediklerine malum. Ufacık bir delil bulursam ensene yapışırım. Bundan sonra bir gölge gibi peşindeyim.
4: Ablana haber vermek lazım. Mustafa delil yetersizliğinden çıkmış.
5: Çıkmış mı?
4: Evet, çıkmış. Osman'ım kara topraklar altında yatarken... biz katil elini kolunu sallaya sallaya geziyoruz. Hemen ablana haber vermek lazım. Fatma! Neredesin? Fatma!

0: İnan abini ben öldürmedim Fatma.
1: Ne olur bunları konuşmayalım Mustafa.
0: Peki şimdi size kim bakıyor, nasıl geçiniyorsunuz?
1: Annem babamın emekli maaşını alıyor. Biraz da ablam gönderiyor.
0: Abinin ölümüne çok üzüldüm. Bir de onun ölümünden benim zan altında tutulmam beni perişan etti. Ne yapacağımı şaşırdım.
1: Hani bunları konuşmayacaktık?
0: Haklısın. Hep acını deşiyorum.
1: Ne olursa olsun seni seviyorum Mustafa.
0: Ben de Fatma. Son günlerde bu gerçeği daha iyi anladım.

0: İnsan aşık olunca yaşadığının farkına varıyor. Seni tanıyıncaya kadar sanki yaşamadı. Senden önce her şey bomboş, tatsız ve anlamsızdı.
1: Hayatında hiç kadın olmadı mı?
0: Oldu tabii. Ama ilk defa bir kadına bu kadar yakın hissediyorum kendimi. İlk defa seviyorum. Tabii senin bana karşı olan duygularını bilemem.

0: Benim duygularım belli değil mi? Kaç gündür seninle oluyorum. Bu yüzden işe bile gitmiyorum.
1: Bundan sonra da gitmeni istemiyorum.
0: Neden?
1: Çünkü karım olmanı istiyorum. İşte yaşadığım, yalnızlığımı paylaştığım yer. Bekar evim. Ama ben her şeye rağmen burada mutluyum. Bu evin bir tek eksiği var diyordum. Onu da seni tanıdıktan sonra anladım. Buraya sıcaklık getirecek, mutluluk getirecek bir etek hışırtısını özlemişim. Akşamları eve dönünce beni karşılayacak sevgi dolu gözler arıyordum. Şimdi onu da buldum artık. Mutluyum.
0: Hiç kimsen yok mu? Anan, baban?
1: Onlar Samsun'dalar. Fırsat buldukça Samsun'a gider, hatırlarını sorarım. Ama bu sefer yalnız gitmeyeceğim. Seni çok seveceklerine, kızları gibi karşılayacaklarına eminim. Hala bir şey söylemedin. Bundan sonraki hayatını benden paylaşmak ister misin?
0: Bir şartım var ama.
1: Nedir?
0: Benim için bir adam öldüreceksin.
2: Ablan hala beni öldürecek bir adam arıyor mu?
0: Ne olur Mustafa, bunun sözünü etme artık. Şu son günlerde o kadar acı çektim ki.
2: Ben de çok acı çektim Fatma, ben de. Senin sevgin olmasaydı ne yapardım bilmem.
0: Geç oldu, gitmem lazım.
2: Haklısın. Bir gören olursa dedikodu yaparlar.
1: Demek sen abinin katilini öldürtmek için bir adam arıyordun. Sana olan sevgimden yararlanıp beni kullanmak istedin. Demek şimdiye kadar olan her şey bir oyundu. Bana hep oyun oynadın.
0: Hayır, sana oyun oynamadım.
1: Peki ya ne? Sokulmaların, seviyor görünmen yalan değil mi? Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak.
0: Hayır, yanılıyorsun. Sana olan duygularımı inkar edemem.
1: Hangi duygularından bahsediyorsun? Ben o adamı öldürürsem 20-25 sene hapse gireceğimi hiç düşünmedin mi? Ne olacak kuracağımız o yuva ha? Konuş, ne olacak?
0: Seni bekleyeceğim. Sonuna kadar, yıllarca bekleyeceğim. Söz veriyorum.
1: Çok yalancısın. Sözlerin başka, gözlerin başka şeyler anlatıyor. Sana verecek cevabım... Git buradan! Defol!

Seven elin sağ solu belli olmaz, belli olmaz. Bir hata işle beyle kul, günahkar olma. Ben divane bir aşığım, senden başka mekanım yok. Derdim var dünyadan büyük, aşkımdan da çok. İçtiğim her aşk neyimde, hepsini içer gibiyim. Ben öyleyse, ben öyleyse, sarhoşum biriyim. Sarhoşum biriyim.

Geleceksen çare gel, aşkım çare ben bir çare. Ümidim var tesellisiz, o da bir çare. Her nefeste aşk aşk diyen bir ben mi?

bilmiyorum. Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşum biriyim. Sarhoşum biriyim. Ben dertli biriyim.

0: Mustafa.
1: Haydar.
0: Mustafa sen ha?
1: Haydar Çavuş.
0: Mustafa.
2: Demek beni öldürtmek için seni buldu ha?

0: da kızım, sen bu saatte gelmezdin, ne oldu?
1: Yok bir şey anne, sen bana bir kahve yapsan çok iyi olacak.
0: Yapayım evladım.
2: Abisinin ölümünden hep beni sorumlu tuttun. Ama inan ki ben öldürmedim abi. Ben seni bilmez miyim Mustafa? Rahmetli beni hiç sevmezdi. Kirli mazimden ötürü Fatma ile evlenmemi istemezdi.
3: Kirli mazin mi? Senin mazin neden kirli olsun?
2: Abi, askerden...

0: Döndükten sonra sen Samsun'a, ben de İstanbul'a gelmiştim hatırlarsan.
1: Evet, hatırlıyorum. Samsun'da hep seni sorarlardı.
0: Keşke o zaman ben de seninle memlekete gitseydim. İstanbul'da bir şansımı deneyeyim dedim ama olmadı. Bu koca şehir toz etti beni. Günlerce iş aradım, bulamadım. Aç kaldım. Kader beni pis işlere bulaştırdı. Hapse girdim. Çıktıktan sonra Fatma'yı tanıdım. Onunla evlenip iyi bir hayat kurayım dedim. Bu sefer kader başka türlü oyun oynadı bana.
1: Hadi boş ver. Artık üzülme Mustafa.
0: Dertlerimle başını ağrıttım abi. Birer kahve yapayım da içelim ha.
1: Pekala.
0: Aradan kaç sene geçti. Bak bu resim burada hep baş köşede durur. Hey gidi hey. Ne günlerdi be.
1: Osman'ın hiç düşmanı var mıydı Mustafa?
0: Sanmam. Mahallede benden başka herkesle iyi geçinirdi.
1: Nerede çalışırdı?
0: Bir nakliyat şirketinde. Kamyon şoförüydü. Ben de sana bir şey sormak istiyorum abi.
1: Sor bakalım.
0: Peki sen nasıl bulaştın bu işe?
1: Bunu senden iyi anlayan olmaz Mustafa. Sen Fatma'yı nasıl seviyorsan ben de Zehra'yı öyle seviyorum.
0: Çok iyi anlıyorum.
2: Kimi aradın oğlum?
1: Şey, teyzeciğim. Mustafa adam öldürmez. Onu iyi tanırım.
2: Nereden tanıyorsun?
1: Hem memleketliyim, hem askerlik arkadaşım.
2: Anlaşıldı. İşiniz bitti, gidebilirsiniz.
1: Zehra! Dinle beni. Abinin katilini başka yerde aramak lazım.
2: Size gidebilirsiniz dedim.

0: Birini mi aradın abi?
1: Şoför Osman'ı arıyorum. Son mektubun da burada çalıştığını yazmıştı. Tanır mısın?
0: Tanımam mı abi? Benim ustamdı. Çok severdim kendisini.
1: Benim de çok iyi arkadaşımdır. Nerede kendisi?
0: Öldü abi. Vurdular.
1: Peki kim vurmuş olabilir?
0: Bilmiyorum abi. Yalnız

0: Kimsin sen? Ne istiyorsun?
1: Şey, ben şoförüm. Boştayım. Acaba iş var mı? İş arıyordum da.
0: İş arıyorsan çocuğa mı sorulur? Yazıhanede biz neceğiz?
1: Kusura bakmayın. Önce bir çocuğa sorayım dedim.
0: İş falan yok. Hadi bakalım.
1: Pekala.
0: Ne sordu sana?
2: Şey abi, işte iş var mı dedi, yolsuzum dedi, öyle işte.
0: Peki. İşine bak.
2: Peki abi.
0: Takip edin bakalım, neyin nesi?
3: Olur patron.

0: Bu işi yapacak adam bulamayınca kendimi öldürmeye karar verdim bacım.
1: Evet, ben yapacağım. Osman abimin intikamını alacağım.
0: Ama şunu bil ki yanlıştasın. Hadi sen vur ki seni seven insan katil olmasın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Haydar'ı kastediyorum. Az daha senin yüzünden katil olacaktı. Ben onu bilirim. Sana olan sevgisi yüzünden gözünü kırpmadan adam öldürebilir. O insanın da sevgisini istismar ettin. Hiç değilse seni seven Haydar gibi bir insanı anlamaya çalış.

0: sözlerinle beni kandıracağını mı sanıyorsun? Boşuna uğraşma. Tek istediğim senin gebermen.
1: Benim kanımı akıtmadan rahat etmeyeceksin diye.
0: Evet. Senin ölünü görmek istiyorum. O zaman abim rahat yatacak mezarında.
1: Peki. Al öyleyse.
2: Şimdi için rahat etsin. Ama ben suçsuzum. Suçsuzum.
0: Mustafa!
3: Ne oldu?
0: Çabuk onu hastaneye kaldıralım, çabuk!

0: Bir ara karakola gelip ifade vermeniz gerekecek.
1: Peki komiser bey, gelirim.
2: Merak etmeyin, atlattı, yaşayacak.
1: Görebilir miyiz?
2: Çok kalmamak şartıyla.
1: Geçmiş olsun Mustafa. Nasıl hissediyorsun kendini? Öyle korktum ki.
3: Korkma, iyiyim Fatma.
4: Geçmiş olsun Mustafa.
3: Sağ ol abi, kefeni yırttık sayılır.

0: Ne kadar yanlış bir düşünceye saplanmışım. Az kalsın bir günahsızın kanına girecektim.
1: Bırak, üzülme artık.
0: Babam gibi sevdiğim, her şeyimiz olan abim öldürülünce ne yapacağımı bilemedim. Tek düşüncem onun intikamını almaktı. Bu yüzden her şeyi yapmaya hazırdım. Pisliğe bile bulandım. Ama yanlış yol tutmuşum. Artık vazgeçtim.
1: Heyecanlı, yorucu bir gün geçirdin. Hadi git dinlen biraz.

Nedir bana ettiğin, söyle nedir gözlerin, nedir bu ettiğin, nedir bu ettiğin, nedir bana ettiğin, söyle nedir gözlerin.

Yaşarken övmektin, aşkın büyüsün. Övmekten daha zor, sürünmek var. Yaşarken...

0: Bu saatte yatmış olman lazımdı.
1: Seninle konuşmam gerek.
0: Nedir? Seni dinliyorum, söyle.
1: Şey... Herhangi birine kötülük gelmesini istemiyorum da.
0: Kime?
1: Ne bileyim ben işte... Kime olursa.
0: Pazarlığımızı unutuyorsun. Sana bir söz vermiştim. Sözümü tutmam gerekir. Abinin katilini öldürmemi istemiştin. Unuttun mu?

0: Neden kaçıyorsun benden? Kim dövdü seni?
1: Onlar abi. İşten de attılar. Abi çok korkuyorum. Bana bir kötülük yapmalarından korkuyorum.
0: Ne için?
1: Bilmiyorum abi. Hiçbiri iyi insan değil onların. Osman abiyle de araları iyi değildi. Ben hep onlardan şüpheleniyorum. Onlar vurmuştur Osman abiyi.
0: Neden onlar vurmuş olsun? Bildiğin bir şey mi var?
1: Tam bildiğim bir şey yok ama abi... ...o gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi. Bunlar karanlık işler çeviriyorlar abi. Ben hep sezinliyordum zaten.
0: Peki, sen şimdi ortalıklarda görünme. Korkma da. Ben sana işte bulurum. Gerekirse benim arabada çalışırsın.
1: Sağ ol abi.

0: Şimdi gerçek katiller ortaya çıkıyor, gördün mü?
1: Bir şeyin yok ya.
0: Yok.
1: Ne olursun artık uğraşma bu işle. Ben vazgeçtim, sen de vazgeç.
0: Neden?
1: Ölmeni istemiyorum. Anlamıyor musun? Budala.

0: Her şeyi biliyorum. Bundan sonra bizimle beraber çalışıp sözümü dinleyecek, ne dersem onu yapacaksın. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı.
2: Bekçiyi gönderdiniz mi?
1: İzin verdim.
2: Yazıklar olsun size. Bir adamın hakkından gelemediniz.
3: Merak etme patron, ilk fırsatta temizleriz.
2: Osman'ı öldürdüğümüzü anlayan, peşimizde olan tek insan o. Ortadan kaldırmamız şart. Anladınız mı? Ortadan kaldırmamız şart diyorum size. Hadi bakayım, malları yükleyin kamyona. Ben şimdi geliyorum.
3: Baş üstüne.

Az önce Osman öldürdüğünü itiraf ettin. Bunu polisin önünde de tekrar etmen gerekecek. En ufak bir harekette kurşunları gövdene saplayacağımdan hiç şüphe etme. Hadi yürü.

0: Söyle arkadaşlarına tabancalarını alsınlar.
1: Dediğini yapın. Atın silahlarınızı.
0: Yürü. Canı kurşun yemek istemeyen rahat durur.

0: Haydar, nereye gidiyorsun?
1: Nereye mi? Kendi dünyama. Sözümde durdum. Katil bulundum. Artık benim için yapılacak bir şey kalmadı.
0: Gitmeni istemiyorum.
1: Sebep?
0: Bize gelmeni istiyorum.
1: Neden?
0: Seni seviyorum.
1: Yalan da olsa bu kelimeleri senin ağzından duymak çok güzel. Hele seven bir insan için. Ama artık beraber olamayız. Geride bıraktığım şeyler çok acı.
0: Neler?
1: Yaptığın pazarlık, unuttun. Sana olan sevgim sadece tatlı, buruk bir hatır olarak kalacak. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Sen beni unutsan bile. Hoşça kal.

0: İkinize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
3: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
4: Tahran'dan bir seri konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
4: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
5: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
5: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Sizden de nefret ediyorum.
6: Acı Hatıralar, yarın 16.15'te TV4'te.
7: A101 Ekstra'dan yapacağınız 20 bin lira ve üzeri seçili televizyon alışverişinize A101 Ekstra'da geçerli 2 bin lira hediye çeki sizi bekliyor.
8: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
1: Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin

Mobil Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribü

0: işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık.
5: Yok ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abacus.
15: Kasa.
17: Marul.
15: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
20: Servis geldi. Çanta hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
22: Hesap kurdu.
21: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
23: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapın.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Yörsan süt 55 lira yerine 38 lira 50 kuruş. Torku süt 59 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş.
14: Durun diyorum size.
15: Ne parası, yoksul bir adamım ben.
16: Ne istiyorsun?
15: İş arıyorum.
17: Aklımızda vur emri çıkmış.
15: Hedefe iki gözünle bak.
17: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
16: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
15: Ben sadece görevimi yaptım.
16: Tanrı muradımı korusun.
15: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
18: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
15: Götürün bu herifi, hadi çabuk. Keskin nişancı, çok kuvvetli.
19: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
0: Karateci Kız, birazdan TV4'te.

umarcı, bıktım artık. Ben bu aşktan yoruldum, bıktım artık.

Karanfiller kaç para? On beş tane ver.

0: Hoş geldin güzel kızım. Nasılsın bakalım? Demek hepsini sattın ha? Aferin benim çalışkan kızım. Ellerine sağlık kızım, yemekler çok nefis olmuş. Neredeyse parmaklarımı da beraber yiyecektim. Ömrüm çiçek yetiştirmekle geçti, fakat benim en değerli çiçeğim sensin Zeynep. Ben de senin... gölgesinde uyuduğun kocaman ağacın... bütün dünyan... canın ciğerinim, öyle mi? Hem güzel, hem iyi yürekli, hem de akıllısın. Bir de konuşsan. Bir kerecik bana baba dediğini duysam... hayatta başka hiçbir şey istemem. Ne olur. Bir kerecik baba desen bana. Anlattığım gibi doktor bey... kızım doğuştan dilsiz değil. Konuşulan her şeyi duyup anlıyor. Küçükken 5 yaşına kadar bülbül gibi şakıyordu. O uğursuz kazadan sonra dili tutuldu. Bir daha konuşamadı yavrucak.
1: Üzülmeyin. Durum ümitsiz değil. Yapılacak bir ameliyatla kızınızın tekrar konuşmasının mümkün olacağını zannediyorum.
0: 6400, 6500... 6600, 6700, 6750. Böyle giderse 6 aya kadar ameliyat parasını biriktirmiş olacağız. Ameliyat olmak istiyorsun değil mi? Al bunu gene yerine koy. Bütün umudumuz bu sepetin içinde yavrum. Hadi.

0: Buyurun.
1: Dikkat, dikkat! Cezaevinden 5 hazırlı mahkum firar etti. Derhal harekete geçin.
2: Anlaşıldı.
0: Tamam.

0: İzinler kaldırıldı gene.
1: Benim şansıma beyim, haftaya köye gidecektim, düğün yapıp dönecektim.
0: Üzülme, bizim meslek böyledir.
1: Kelle koltukta beyim ama gene de çok seviyoruz mesleğimizi.

0: Dikkatli ol, birileri var.
1: Sakın kaçaklar olmasın.
0: Mümkündür, yürü.
2: Kapı yuttuk ha.
0: Şşş, telaşlanmayın. Bu tarafa.

0: teslim olun!
1: Susman!
0: Teslim olun yoksa ateş ederim!
2: Dur abi dur, ateş etme!
0: Teslim oluyoruz! Gel lan!

0: Silah. Yürüyün, kaçalım buradan.
1: Yazıyor, yazıyor. Mahpushaneden kaçan 5 mahkumu yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Kaçak mahkumları yazıyor.

Sayın seyircilerimiz, dün gece cezaevinden 5 mahkum kaçmış, kendilerine yakalamaya çalışan bir bekçi ile bir polisi ağır şekilde yaralamışlardır. Bekçi Hasan Çetin koma halinde hastaneye kaldırılmış, polis Eşref Akdoğan ise ambulans içinde can vermiştir. Hepsi de azılı birer katil olan kaçak mahkumlar, silahlı ve tehlikelidirler. Rıza Çakoz, suçu gasp ve cinayet, 36 yıla mahkumdur. Kasım Arpacı, suçu kaçakçılığı ve cinayet, 36 yıla mahkumdur. Cafer Durak, suçu hırsızlık ve cinayet, müebbet hapse mahkumdur. Ferruh Durak, Millet Meclisi'nin onayına sunulmuştur. Bekir Bulut, İzmit canavarı, suçu cinayet, idama mahkumdur. İdam kararı Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış, cezasının infazı için Ankara'dan evrakı bekliyor.

0: beklenmekteydi. Halkımızın dikkatli ve emniyet kuvvetlerine yardımcı olmaları rica olunur. Mahkumları gördüğünüz yerde, onları tanıdığınızı katiyen belli etmeden en yakın karakola haber veriniz.
1: Tip olacak, hepimizi öldürecek. Beni ona vermedikleri için babamı, abimi nasıl öldürdüyse bizi de öldürecek.
0: Korkma, yakalayacaklar onu.
1: Gidelim buradan, yalvarırım gidelim.
0: Nereye gidebiliriz?
1: Nereye olursa olsun, kaçalım buradan. Bizi değilse bile yavrumuzu düşün.
2: İstanbul korkulu günler yaşamaktadır. Kaçak mahkumlar, polisin bütün takiplerine rağmen henüz ele geçmemişlerdir. Emniyet müdürlüğü, katillere teslim olmaları için çağrıda bulunmuş, teslim olmadıkları takdirde, görüldükleri yerde vurulacaklarını bildirmiştir.

0: Sana söylüyorum, bize para lazım moruk, para!
1: Ne parası, yoksul bir adamım ben!
0: Çık paraları, çık!
1: Dokunmayın ona, kızımın çeyiz sandığıdır o!
0: Kes sesini!
2: Buldum, paraları buldum!
1: Bırakın onları, benim değil onlar! Kızımın ameliyat parası, yalvarırım, dokunmayın onlara!
0: Merak etme! Vereceğim, hem de faiziyle birlikte!
3: Demek senin bir kızın var, ha?
1: Güzel mi bari?
4: Kızın nerede şimdi, nerede? Ha?
3: Yok burada!
0: Peki ne zaman gelir? Bizim acelemiz yok! Kızın gelinceye kadar bekleriz!
1: Merak etme babalık! Kızının tadına bakmadan bir yere gitmeye niyetimiz yok!
5: Alçaklar!

0: silahını bırak!
1: Durun lan! Çekil! Önce ben! Çabuk ışığı söndür!

0: Allah kahretsin! Polisler arka yolu kestiler!
1: Durmayın, kaçalım! Yakalayacaklar, asacaklar bizi!
0: Sus ulan şomazlı!
2: Olur mu be, bu piliç bırakılır mı?
1: Kendine gel, polisler burnumuzun dibinde abi!
0: Teker teker ön kapıdan çıkacağız! Aramızda mesafe bırakacağız!

0: babacığım. Hep sana bir kerecik baba dememi isterdim. Bin defa söylüyorum şimdi. Ama artık neye yarar? Öcünü alacağım baba. Yemin ederim alacağım.
1: Başınız sağ olsun. Bizimle emniyet müdürüne kadar gelmenizi rica edeceğim.
0: Peki.
2: Şimdi size şüphelendiğimiz bazı sabıkalıların resimlerini göstereceğiz. Bize katillerin onlar arasında olup olmadığını lütfen söyleyin.
0: Peki.

0: Katil bu mu?
1: Hayır.
0: Ama onu tanıyorsun galiba.
1: Hayır, tanımıyorum.

0: Hiçbirini teşhis edemedin galiba.
1: Hayır.
0: Yakın ışık. Sabıkalıların hiçbirini tanımadığına, bize her şeyi söylediğine ve hiçbir şeyi gizlemediğine emin misin kızım?
1: Evet, eminim.
0: Peki, gidebilirsin kızım. Doğruyu söylemedi.

0: Bir dakika bakar mısınız?
1: Ne istiyorsun?
0: İş arıyorum. Elimden her iş gelir. Bahçıvanlık, bekçilik.
1: Adama ihtiyacım yok.
0: Çok ucuza çalışırım. Hatta boğaz tokluğuna bile.
1: Git buradan.
0: İş aradığımı söyledim.
1: Ben de burada iş yok dedim.
0: Fakat...
1: Git! Çabuk git buradan, çabuk!
0: Peki, gidiyorum.

0: Buyurun.
1: Sağ ol bacım.
0: Mükemmel silah kullanıyorsun. Bana da öğretir misin?
1: Neden? Neden silah kullanmayı öğrenmek istiyorsun?
0: Çok meraklısın. Ya sen? Sen neden silah taşıyorsun?
1: Eski bir kan davası yüzünden. Yıllardan beri her an vurulmak tehlikesi içinde yaşıyorum. Kendimi korumak için de silah taşıyorum.
0: Ben de kendimi korumak için istiyorum.
1: Kimden?
0: Bu evde iki kişi yaşıyorduk. Babamla ben. Dünyanın en iyi insanıydı. Öldürdüler onu.
1: Kimler öldürdü?
0: Söyleyemem. Onların ismini burama yazdım.
1: Bu işi neden polise bırakmıyorsun?
0: İntikamımı almak istiyorum. Babam kendini koruyamadığı için öldü. Bana silah kullanmasını öğretirsen hem intikamımı alır hem de kendimi koruyabilirim. Öğretecek misin?
1: Hayır. Artık silaha veda ettim. Şimdi ekmek kavgasındayım ben. Hem bir kadının eline silah yakışmaz. Hoşça kalın.

0: ya şey.
1: Nerede kaldın lan?
0: Başarım.
1: Sana söyledim ulan, nerede kaldın? Aklımızda vur emri çıkmış. Bütün yollar kesilmiş. Buraya gelinceye kadar akla karayı seçtim. Makinaları getirdin mi? Tamam abi, sepette.
0: Bir hurda bile yok be!
1: Al.
0: Rıza, mal getirmedin mi mal?
1: İşimiz bitti de bir de sana arayacaktım.
0: Zembilde var mı Rıza abi? Bir de getirseydin.
1: Ananı getirecektim ama bulamadım. Babanı boynuzlatmaya gitmiş.
0: Anamızı ne karıştırıyorsun ulan?
1: Kesin lan, kesin! Kudurdunuz mu uyuz köpekler?
2: Zavallı babacığım, en büyük zevki toprakla uğraşmaktı. Bu gördüğün çiçeklerin hepsini kendi eliyle yetiştirmiştir. Baba kız bir zamanlar burada ne kadar mutluydu. Benim hayatta ondan başka hiç kimsem yoktu. Keşke ben de onunla beraber ölseydim.
3: Ölenle ölünmez.
2: Evet ama intikamı alınır.

0: Savunamayacak kadar zayıfım. Bak şu halime. Bak diyorum sana. Söyle şimdi. Cevap ver. Hala öğretmeyecek misin silah kullanmasını? Öğretmeyecek misin?
1: Al silahını.
2: Dikkat et, göz, gez, arpacık aynı hizaya gelecek. Dur, silah öyle sopa gibi tutulmaz. Şimdi kaldır silahını, uzat kolunu. Hedefe nişan al. Silah aşağı düşüyor. Yukarı kaldır kolunu. Oo. Şimdi de elin titriyor. İndir silahını. Ver bakayım. Bu durumda silah kullanamazsın. Önce güçlenmelisin. Bu silahı kullanmaya yürek, kabzayı kavramaya bilek gerek.

Hedefe iki gözünle bak. Ama iki gözünü de açık tut. Sol tarafta da bir düşman olabilir. Bak. Kolunu biraz daha kaldır. Böyle. Omuz hizasında.

Şey, yani düşmanına yan dönerek nişan al. Onun karşısında mümkün olduğu kadar küçük bir hedef teşkil etmelisin.

0: Onu tam buradan vurmalısın. Vurduktan sonra tekrar ateş et. İlk ateşte ölmeyebilir. Sen onu öldü sanırsın. O bu fırsattan faydalanarak sana hemen ateş eder. Hiç dalgaya düşmeye gelmez. Ölmek de, öldürmek de bir an meselesidir. Ölmeni istemiyorum. Sana bir şey olursa çok yanarım.
1: Neden?
0: O kadar iyi, genç ve güzelsin ki.

0: Nasıl?
1: Fena değil. Ama ben gene de elinde silah yerine bir çiçek görmeyi tercih ederdim.
0: Eskiden çiçek satardım.
1: Keşke hep çiçek satsaydım.

0: Hayır. Hedefi tam ortasından vurmanı istiyorum.
1: Olmuyor.
0: Olacak. Düşman bir korkuluk değildir. Ciddiye alıp ateş edersen başarırsın. Ciddiye alman için de canlı bir hedef lazım sana. Şimdi ağzımdaki sigaranın ucuna nişan al. Hadi. Ateş et, sigarayı vur.
1: Yapamam.
0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ateş et dedim sana.

0: Başardın işte.
1: Öyle korktum ki.
0: Ben hiç korkmadım. Sonuçtan emindim.
1: Ya seni vursaydım?
0: Ben çoktan vuruldum. Ama sen bunun farkında bile değilsin.

0: için buraya getirdin anlayamadım.
1: Savunmayı tam olarak öğrenebilmen için.
0: İyi silah kullandığımı söylemiştin, unuttun mu?
1: Yetmez. Silahı kullanmak kadar muhafaza etmek de gereklidir.
0: Yani?
1: Şimdi de senin karate öğrenmeni istiyorum.
0: Hocamın istekleri benim için emirdir.

0: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan. Her gece başka bir viranede sabahlıyoruz.
1: Azrail her an peşimizde. Ensemde ölümün buz gibi soluğunu duyuyorum.
2: Benim halimi soran bile yok. Günlerden beri bir nefes bile çekmedim. Harmanlıktan kanı kurudu sanki.
0: Zamanında İstanbul'dan çıkıp gitmek vardı. Anadolu'da daha rahat barınırdık.
3: Vakit mi kaldı? Daha biz kaçarken polis bütün yolları tutmuştu. Şimdi de kuş uçurtmuyorlar.
2: Nasıl olsa kaçamayız. En iyisi gidip teslim olalım.
3: İsteyen teslim olur, isteyen cehennemin dibine gider.
2: Dağılıyor muyuz Bekir abi?
3: En emin yol bu. Teker teker gizlenmek daha kolay olur. Herkes başının çaresine baksın.
4: Artık öğreteceğim hiçbir şey kalmadı sana. Güzel çiçekçi kız şimdi usta bir nişancı ve güçlü bir karateci oldu.
5: Senin sayende. Karşıma çıktığın için kendimi çok şanslı sayıyorum.
4: Şanslı olan benim. Seni gördüğüm an içim sıcak sıcak oldu. Hep yanımda olmanı, benden hiç ayrılmamanı istiyorum. Sen de istersen tabii.
5: İstemesem şu anda yanında olmazdım. Babamdan sonra sevgi duyduğum tek insansın.
4: Sen de benim tek sevdiğimsin.
6: Müsaadenizle. Sen devam et.
7: Peki.

0: Bakıyorum çok şaşırdın Nuri.
1: Buraya gelmemeliydin. Seni arıyorlar.
0: Biliyorum. Burası geldi aklıma. Beni saklayacaksın Nuri.
1: Yapamam. Beni de yakma Rıza.
0: Kaşınma ulan! Burada kalacağım dedim, o kadar.

0: Pot.
1: Pas. Senden iyi olmasın, bir arkadaşım vardı. Oyunda hep korkak oynardı. Bu yüzden de daima kaybederdi.

0: Ne o? Yoksa sıkıldın mı?
1: Yo.
0: Öyleyse neden ikide bir saate bakıyorsun?
1: Saate mi? Hiç.
0: Senden iyi olmasın bir arkadaşım vardı. Ne sorulsa hiç diye cevap verirdi. Günün birinde bir hiç yüzünden ölüverdi.
2: Götürün bu herifi!

0: Zeynep.
1: Sen riyakarın, iki yüzlünün, sahtekarım birisin. Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
0: Yok, yanılıyorsun Zeynep. Ben sadece görevimi yaptım. Polis olduğumu senden gizlemek görevim gereğiydi.
1: Bir genç kızın kalbiyle oynamak da mı görevindi? Bana hep yalan söyledin. Beni sevdiğin de yalandı.
0: Hepsi yalan olsa bile seni sevdiğim bir gerçekti.
1: Artık inanmıyorum sana. Hiçbir sözüne inanmıyorum. Babamın acısı içimdeyken benden oynamamalıydın.
0: Senin duyduğun acıyı ben de çekiyorum Zeynep. Babanın katillerinden benim de alınacak bir intikamım vardı. Çünkü öldürdükleri polis Eşref benim abimdi.
1: Eşref'im şehit oldu. Tanrı muradımı korusun. İki evladım vardı, birini kaybettim. Sen de evladımsın artık. Hep senin gibi güzel bir kızım olmasını isterim.
2: Ben de sizin gibi müşfik bir annem olmasını. Annemi çok küçükken kaybettim. Çok uzun zamandan beri anne demeye hasretim.
1: Öyleyse bana anne diyebilirsin.

Anlattığım gibi, elime fırsat geçtiği halde onu öldürmedim. Yakalayıp adalete teslim ettim. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecektir. İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Hayatta intikam almaktan, kan dökmekten çok daha güzel şeyler vardır. Örneğin, bahçe içinde küçük bir ev, şirin, sıcacık bir yuva. Bu yuvada beni bekleyen müşfik, tatlı bir kadın. Her akşam heyecanla evine koşan, seni seven güvenilir bir erkek. Sonra etrafımızda dolaşan, cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Sana benzeyen güzel bir kızımız, iki tane de afacan oğlumuz. Orada, kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak, birbirimizi sevmek, her geçen gün daha çok sevmek, ölünceye kadar, hatta öldükten sonra bile. Sevmek, ebediyen sevmek.

0: Babamı öldüren, bana saldıran bunlardı. Sonra tekrar gelen adam da bu.
1: Yakında onları teker teker yakalayarak hepsini adaletin pençesine teslim edeceğim. İzleri üstündeyim, elimde çok önemli ipuçları var.
0: Sana güveniyorum Murat.
1: Ben de söz veriyorum, babanın intikamını mutlaka alacağım. Bu konuda hiçbir endişen olmasın.
0: Şu anda yalnız senin için endişe duyuyorum.
1: Merak etme. Arkamda beni bekleyen sen olduktan sonra kendimi kolay kolay harcatmam.
0: Ah, az kalsın unutuyordum. Haydutlar buradan kaçtıktan sonra yerde bu resmi buldum.
1: Yürü, benimle beraber geleceksin.
0: Ne münasebet?
1: Seninle görülecek bir işimiz var.
0: Çekil yolumdan be!
1: Yürü dedim sana.
0: Bırak kolumu, benden ne istiyorsun? Kimsin sen?
2: Alo?

0: Konuş. Yalnız bir numara yapmaya kalkarsan gebertirim seni.
1: Alo?
0: Kimsin ulan? Kimsin sen?
1: Benim Ferruh. Ben Meray.
0: Neredesin ulan? İki saattir seni bekliyorum.
1: Dinle Ferruh. Bardan çıkarken peşime bir polis takıldı.
0: Polis mi?
2: Polis bulmuş mu izimizi? Gördün mü Ferruh? Ben sana demedim.
0: Sus lan! Kes sesini. Konuş Meral, anlat.
1: Polisi atlatıncaya kadar canım çıktı. Şimdi Maslak yolunda bir benzincinin önündeyim. Kavşağa varmadan.
0: Bana bak, madem atlattın neden eve gelmedin?
1: Evi tespit edebilirler. Hemen çıkın oradan. Hepimiz tehlikedeyiz. Hemen yanıma gel Ferruh, benzincideyim. Kavşağa varmadan.
0: Anladım. Oradan bir yere ayrılma, hemen geliyorum.

Dört harf. Sakın kımıldama. Kurşunu beynine yersin. Şimdi dön bana. Çıkar silahını usulca yere, ayağının dibine bırak.

Ayağınla itip uzaklaştır silahını. Şimdi de oyalanmadan arabaya doğru yürü.

0: Komiser Murat'ın annesiyle görüşmek istiyorum.
1: Buyurun. Buyurun evladım.
0: Müdüriyetten geliyorum hanımefendi. Size üzücü bir haberim var. Oğlunuz Komiser Murat bu gece bir müsademede yaralandı. Şu anda ilk yardım hastanesinde yatıyor.
1: Murat! Görmesem bile, görmesem bile yine gönlüm seninle.
2: İkinize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
3: İşte oralardan geldim ben.
4: Tuzağa düştük abi.
3: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
2: Kemal'in arabası değil mi?
4: Bana bıraktı.
3: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
5: Tahran'dan biz seri konser teklifi aldım, ne dersin?
2: Bilmem.
5: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
6: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
4: Dönebilirsin abi.
5: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
7: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
5: Sebep?
7: Hakkınızda tutuklanma emri var.
4: Sizden de nefret ediyorum.
8: Acı Hatıralar, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Idol Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Bu Perşembe A101'de aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
15: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
16: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
15: Üzüm.
16: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
15: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
16: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
15: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
16: Ceviz de buna çok yakışır bence.
15: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
16: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
14: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
18: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.
13: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
19: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melek Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor. Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
20: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
21: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
22: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
23: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
21: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsiz bırakmıyoruz.
24: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Gerçekten onlara gülerdim.
25: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
26: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
27: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
26: Haklarla çalışıyorum.
25: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
28: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
9: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: bakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leslik.
2: Sevince. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti, ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerin mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien.
4: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuk mu, Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
17: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
18: Bakırköy, Kadıköy,
19: Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
19: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
19: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
19: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. ritüelini tamamla.
5: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
7: Çok iyi.
10: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
18: Orijinal çamlıca gazoz.
21: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
22: Servis geldi. Çanta hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
24: Hesap kredi.
23: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
25: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
26: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
25: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
27: Düğünü balla bölüyoruz.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik, abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Anlattığım gibi, elime fırsat geçtiği halde onu öldürmedim. Yakalayıp adalete teslim ettim. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecektir. İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Hayatta intikam almaktan, kan dökmekten çok daha güzel şeyler vardır. Örneğin, bahçe içinde küçük bir ev, şirin, sıcacık bir yuva. Bu yuvada beni bekleyen müşfik, tatlı bir kadın. Her akşam heyecanla evine koşan, seni seven güvenilir bir erkek. Sonra etrafımızda dolaşan, cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Sana benzeyen güzel bir kızımız, iki tane de afacan oğlumuz. Orada, kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak, birbirimizi sevmek, her geçen gün daha çok sevmek, ölünceye kadar, hatta öldükten sonra bile, sevmek, ebediyen sevmek.

0: Babamı öldüren, bana saldıran bunlardı. Sonra tekrar gelen adam da bu.
1: Yakında onları teker teker yakalayarak hepsini adaletin pençesine teslim edeceğim. İzleri üstündeyim, elimde çok önemli ipuçları var.
0: Sana güveniyorum Murat.
1: Ben de söz veriyorum, babanın intikamını mutlaka alacağım. Bu konuda hiçbir endişen olmasın.
0: Şu anda yalnız senin için endişe duyuyorum.
1: Merak etme. Arkamda beni bekleyen sen olduktan sonra kendimi kolay kolay harcatmam.
0: Hah, az kalsın unutuyordum. Haydutlar buradan kaçtıktan sonra yerde bu resmi buldum.
1: Yürü, benimle beraber geleceksin.
0: Ne münasebet?
1: Seninle görülecek bir işimiz var.
0: Çekil yolumdan be!
1: Yürü dedim sana.
0: Bırak kolumu, benden ne istiyorsun? Kimsin sen?
2: Alo?
1: Konuş! Yalnız bir numara yapmaya kalkarsan gebertirim seni.
0: Alo?
2: Kimsin ulan? Kimsin sen?
0: Benim Ferruh. Ben Meray.
2: Neredesin ulan? İki saattir seni bekliyorum.
0: Dinle Ferruh. Bardan çıkarken peşime bir polis takıldı.
2: Polis mi? Polis bulmuş mu izimizi? Gördün mü Ferruh? Ben sana demedim.
1: Sus lan! Kes sesini! Konuş Meral, anlat!
0: Polisi atlatıncaya kadar canım çıktı. Şimdi Maslak yolunda bir benzincinin önündeyim. Kavşağa varmadan.
1: Bana bak, madem atlattın neden eve gelmedin?
0: Evi tespit edebilirler. Hemen çıkın oradan. Hepimiz tehlikedeyiz. Hemen yanıma gel Ferruh, benzincideyim. Kavşağa varmadan.
1: Anladım. Oradan bir yere ayrılma, hemen geliyorum.

Dört arıyor. Sakın kımıldama. Kurşunu beynine yersin. Şimdi dön bana. Çıkar silahını usulca yere, ayağının dibine bırak.

0: Buyurun evladım.
1: Müdüriyetten geliyorum hanımefendi. Size üzücü bir haberim var. Oğlunuz Komiser Murat bu gece bir müsademede yaralandı. Şu anda ilk yardım hastanesinde yatıyor.

0: Bana yetişemeyeceksin diye çok korkmuştum. Seni bir kez daha görmekten umudumu kesmiştim.
1: Yanındayım artık.
0: Seninle beraber her şey ne kadar güzeldi.
1: Benim için de.
0: Mutluyduk.
1: Gene mutlu olacağız Murat.
0: Mutluluğumuz çok kısa sürdü. Başlamadan bitti.
1: Hayır. Hiçbir şey bitmiş değil. Bitmeyecekti. Daha önümüzde uzun yıllar var.
0: Senden ayrılmak ölümden daha acı.
1: Ayrılmayacağız ki. Her zaman beraber olacağız.
0: Annem sana emanet. Ona iyi bak.
1: Yalvarırım böyle veda eder gibi konuşma. Düşün. Beni, doğacak yavrularımızı, güzel kızımızı, sevimli Afacan oğullarımızı, sıcacık şirin yuvamızı.
0: Ne tatlı bir rüyaydı. Ama çabucak sona erdi. Hepsi birer hayal oldu şimdi.
1: Hayır sevgilim. Beni bırakıp gidemezsin. Yaşamalısın. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın.
0: Artık yalnız anılarda sen beni andık.

0: Tebrik ederim kızım. Polis kursunu birincilikle bitirdin. Yeni görevinde başarılar dilerim.
1: Sağ olun komiserim.
0: Seni şimdilik 5. şube kalemine veriyorum. Orada kayıt işlerine bakarsın.
1: Ben Murat Akdoğan'ın görevine talibim efendim. Onun yarım bıraktığı işleri tamamlamak istiyorum.

Ferruhturak, yaşı 27, Maraşlı, çok çevik, çok tehlikeli. İyi silah kullanır, bıçak atmakta usta. Cezaevine gitmeden önce dansöz Meral Ateş'le yaşıyordu.

0: Burada ne arıyorsun?
1: Meral Ateş'i göreceğim.
2: Yasaktır, bu tarafa geçemezsiniz.
1: Ben geçerim.
2: Duymadın mı?
1: Ne istiyorsun?

0: istersen yapacağım. Yürü Ferruha!
1: Kim o?
0: Benim Ferruh, ben Meray!

0: Kasım Arpacı, yaş 33, Urfalı. Gogocu lakabıyla tanınır. Kalleş ve çok tehlikeli. Aniden çektiği usturayı maharetle kullanır.
1: Tanırım Urfalı'yı.
2: Malum ya, aynasızlar peşinde, kim bilir hangi deliğe girmiştir.

0: Dur bakalım, nereye?
1: Yukarıya.
2: Yukarısı hususidir. Muharrem abimin izni olmadan kimse çıkamaz.
1: Çekil be!
2: Çıkamaz diyorum ha!
1: Götürün bunları. Kasım Arpacı, ayağa kalkır çıkarma, silahlarını yere at. Kanun namına teslim ol.
3: Vay vay vay! Şimdi tanıdım seni. Emredersin sultanım.

Teslim ol Kasım. Götürün bu herifi hadi çabuk.

0: Dördüncü haydut da yakalandı. Bir tek Bekir kaldı.
1: O da yakalansa da kurtulsak. Bıktım, usandım artık bu hayattan. Her an yürek çarpıntısı, her an ölüm korkusu. Sanki Azrail'le bir arada yaşıyoruz.

0: Bekir Bulut. Yaş 36. İzmitli. İçlerinde en tehlikelisi. Keskin nişancı, çok kuvvetli. Dövüşmesini iyi bilir. Sevdiği kız başkasıyla evlendi. İntikam almak için cezaevinden kaçmış. Onları öldürmek için evlerine gidebilir. Evin adresi Nergis Sokak, Tuna Apartmanı, Daire 7.
1: Ben Bekir diye birini tanımıyorum. Onu hiç görmedim. Adını bile bilmiyorum.
2: Fakat nasıl olur? Babanızı ve kardeşinizi öldüren adam bu. Vaktiyle sizi de ailenizden istetmiş.
1: Bilmiyorum, bana bir şey sormayın.
2: Bana güvenebilirsiniz. Ben sizi korumak, size yardım etmek istiyorum.
1: Hiç kimsenin yardımını istemiyorum. Lütfen bizi rahat bırakın.
2: Peki. Nasıl isterseniz. Buyurun, kartım sizde kalsın. Başınız sıkışırsa bana telefon edersiniz.
3: Seyiz koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
4: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum.
5: Koskoca bir kara vezirin nişanlısı, bitti kör rahrında ne arar?
6: Tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar.
5: Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri!
7: Hadi neyim, bak olsun.
8: Düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururlar.
9: Başım üzere.
5: Kör oğlu geliyor!
8: Şimdi kara vezire ne diyeceğiz?
3: Gönlümle vardım bu yiğide.
8: Hüsnü Bala'yla kör oğlunu rahat bırakacaksın.
9: Oylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu'ya şeref getirdiniz.
7: Hoş bulduk Bolu Bey'i.
5: Kör oğlu!
10: Kör oğlu yarın 18'de TV4'te.
11: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
11: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
13: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
20: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
21: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Festçiler geldi.
24: Bu cappuccino latte. Bu cappuccino bu latte. Cappuccino latte latte cappuccino.
23: Lezzeti de.
24: Ha?
23: Bravo! Bravo!
25: Italiano.
24: Festi.
23: En festi.

algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine
1: gelsin yemek sepeti. İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Tatlı yiyelim.
12: Tatlı konuşalım.
13: Nesildi festi?
14: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
17: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
16: Sizleri kazanmak için buradayız.
18: Size çok teşekkür ederim.
19: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
20: Bakalım.
21: Amca çok...
22: Sakin ol.
16: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınava inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
23: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.
24: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
25: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
26: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
24: Rivayetleri.
25: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
24: Söylenceleri.
25: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
24: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
25: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
24: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
27: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
28: Servis geldi. Çanta hazır mı?
29: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
30: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
31: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
32: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
33: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection. Seni asla yarı yolda bırakmaz.
34: Dondurma, dondurma gibi.
15: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Stay diyor. Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
4: Kasa.
3: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Günaydın Türkiye.
12: Hadi kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz. Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Düğünü banla bölüyoruz.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Bunlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Günün noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Haklarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Bırak onu! Hayır! Önce beni öldür! Susun!
1: Allah'ım, sen bize yardım et!
2: Bekir Bulut, seni kanun namına tevkif ediyorum.
1: Sen mi?
3: İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecek.

0: gebertirim.
1: Yavrum.
0: Yaklaşma dedim, öldürürüm çocuğu.
1: Yavrum,

0: Bekir Bulut, kanun namına teslim ol dedim. Kanundan kaçamazsın. Başka çaren yok. Gel beni dinle, teslim ol.
1: Siz ancak benim ölümü teslim alırsınız. Basıp gidin buradan. Yoksa çocuğu aşağı atarım. Duymadınız mı? Basıp gidin. Çocuğu aşağı atarım dedim.
2: Elindeki bizim çocuğumuz.
3: Ne olur kurtarın yavrumuzu.
4: Rica ederim, sabırlı ol. Sükunet içinde bekleyin.
0: Bekir Bulut, sana son defa ihtar ediyorum. Teslim ol. Yoksa ateş açtırırım.
1: Açtır. Ben zaten ölmüşüm. Ama bu çocuk da benimle beraber ölecek. Hemen şimdi basıp gitmezseniz çocuğu aşağı atacağım. Hadi durmayın! Gidin buradan! Çocuk ölmeden canımı alamazsınız! Basın gidin diyorum size! Defolun! Size bir dakika mühlet veriyorum! Yoksa çocuğu aşağı atacağım!

çevremizde cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Sana benzeyen güzel bir kızımız. İki tane de afacan oğlumuz. Orada kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak. Birbirimizi her geçen gün daha çok sevmek. Ölünceye kadar, hatta öldükten sonra bile sevmek. Ebediyen sevmek.

0: İlginize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
1: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
3: Tahran'dan bir seri konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
3: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
4: Bize de kallesük yapmaya kalkma.
1: Sebep?
4: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Bizden de nefret ediyorlar.
5: Acı Hatıralar, yarın 16.15'te, TV4'te.

0: dökülürken ömrümüzde. Dudak büküp bakıyor sen, ne gelirdi elimizde. Böyle gelmiş, böyle gitmez, böyle derde sabır yetmez. Gözlerim hep yaşlı yaşlı, anlamak derde kâr etmez. Dert bir yanda, aşk bir yanda, aşk bir yanda, sen bir yanda. Tükenip de gideceğim genç yaşında şu dünyada. Dert bir yanda, aşk bir yanda, aşk bir yanda, sen bir yanda. Tükenip de gideceğim genç yaşında şu.
1: Kızım yeter artık, çok yoruluyorsun.
2: Ne yapayım anne, kaş dikişle abime yardım etmek zorundayım. Babam öldükten sonra zavallı, gece gündüz bizim için çırpınıyor. Biraz olsun yükünü hafifletebiliyorsam ne mutlu bana.
1: Allah Allah! Nerede kaldı bu kız?
2: Kim?
1: Kim olacak? Fatma!
2: Nerede olduğunu tahmin ediyorum. Çok korkuyorum Mustafa. Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar.
3: Biliyorum. Benim kirli mazim korkutuyor onları. Haklılar. Ama inan bana, senin temiz sevgin beni doğru yola itti.
2: Sana inanıyorum Mustafa. Ama onlar...
3: Belki de seni bir kahveci parçasına vermek istemiyorlar.
2: Hayır. Böyle düşünüp üzülmeni istemiyorum.
3: Ama bir yolunu bulup kendimi onlara kabul ettireceğim.
2: Fatma! Abla! Gel buraya. Osman sana kaç kere söyledi? Neden inat ediyorsun? Ne laf anlamaz adamsın?
3: Bacım dinle beni.
2: Bana bak Mustafa, bela aramıyorsan bırak bu kızın peşini. Osman abim duyarsa neler olabileceğini bir düşün. Yürü. Abla, seviyoruz birbirimizi. Niyeti ciddi Mustafa'nın.
4: Sevdiğin adama bak, sabıkalı. Neydi belirsizin biri. Sana layık biri mi o?
1: Kızım o kendine bakamıyor, bir evi nasıl geçindirebilir?
4: Hadi beni abla yerine koymuyorsun. Peki ya abini niye dinlemiyorsun? Kaç defa söyledi sana bu adamla görüşmeyeceksin diye.
2: Abim onu sevmiyorsa bana ne? Ben seviyorum ama.
4: Fatma, ne biçim konuşuyorsun sen? Hiç büyüğüne saygın yok mu senin? Onu dinlemeyip elin etini mi dinleyeceksin?
2: Abla, Mustafa neden it oluyormuş?
4: Aa, çekil karşımdan, odana git. Bir daha da dışarı çıkmayacaksın. Onunla da görüşmeyeceksin, anlaşıldı mı?
1: Aman kızım, Osman duymasın, öldürür vallahi.
4: Merak etme anne, söyler miyim hiç?

0: Hoş geldin Osman. Malları teslim ettin mi?
1: Ettim ama bunu değil. Ayrıca buraya değil, polise gitmem gerekirdi. Ama yapamadım. Bunca yıllık bir alışverişimiz var, arkadaşlığımız var, o mani oldu. Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun?
0: Sakin ol Osman.

0: Şimdiye kadar ekmeğimi alın teriyle kazandım. Bundan sonra da böyle olacak. Neyse, işi bırakıyorum. Kendinize başka bir adam bulun. Osman, dur konuşalım. Konuşacak bir şey kalmadı.
1: Hayrola abi?
0: Burası bize göre değil oğlum. İşi bıraktım. Yeni bir iş bulunca seni alırım.
2: Bizi ihbar etmesin.
0: Hayır, sanmam. Osman mert adamdır, böyle bir şey yapmaz.
2: Mallar yerine gitmedi, ne yapacağız?
0: Sonra hallederiz.
3: Abindir herhalde. Oh, hoş geldin abi.
4: Hoş bulduk Zehra. Nasılsın?
3: İyiyim. Canım oğlum benim, hoş geldin
0: anam,
3: yavrum.
0: Anam, hoş bulduk anacığım.
3: Nasıl geçti yolculuğu?
0: İyi geçti anacığım, ama sen gene hayır duanı eksik etme.
3: Gece gündüz dua ediyorum çocuklarım için oğlum.
0: Sağ ol anacığım. Fatma nerede? Fatma nerede dedim Zehra?
3: Odasında.
0: Neden? Burada sana yardım etmesi gerekirken ne işi var odasında?
3: Ben gönderdim abi.
0: Ne var? Ne oldu?
3: Yoktu şey.
0: Zehra, benden gizleme, doğru söyle. Gene Oit'le buluştu değil mi?
3: Evet, ama ben konuştum Mustafa'yla.
0: Senin konuşmanla olmaz. Ben nasıl konuşacağımı biliyorum Oit'le. Mustafa! Ulan sana kaç defa söyledim kızdan uzak dur diye! Ne laf anlamasın sen! Ama ben sana başka türlü anlatmasını da bilirim!
5: Osman abi, seninle yalnız konuşmamız lazım, dinle beni!
0: Beni tehdit mi ediyorsun, it!
5: Beni yanlış anladın abi! Burada konuşulmaz, ayıp oluyor etrafa karşı!
0: Seninle istediğin yerde, istediğin biçimde konuşurum!
2: Dur Osman abi, Osman abi!
5: Osman, beni zorlama! Sana el kaldırmak istemiyorum, ne olur dinle!
0: Ulan el kaldırırsan ne olur, köpek! Söyle köpek!
2: Osman abi! Bırakın abi, ayıptır!
0: Ulan bir daha duyarsam çok daha kötü olur, bunu unutma! Değil onunla konuşmak, sokaktan bile geçmek yasak sana! Ben şimdi ona sorarım.
3: Sakin ol abi, sakin ol.
0: Kız ben sana kaç defa söyledim Oit'le konuşmayacaksın diye? Kaç defa ulan?
3: Yapma abi, ne olur vurma. Bundan sonra aklını başına toplar artık. Boşuna sinirlenme. Hadi canım. Sen de aşağıya in. Daha fazla kızdırmayalım.
5: Bana nasıl yapar bunu? Abi dedik, hürmet ettik. Bana yapılır mı bu be? Yapılır mı?
0: Sağ ol.
5: Osman abi dedik, bağrımıza bastık. Sen kalk herkesin içinde tokatla. Ama ben bunu senin yanına koymam Osman.
0: Ben camiye gidiyorum. Namazdan sonra gelirim.
3: Allah kabul etsin abi.
5: Ulan lafımızı bile dinlemeden vurmak olur mu be? Yapılır mı bu bana? Sevmek suç mu yani? Ama bilirim ben yapacağımı. Yanına komam bunu senin Osman.
2: Bunu yalnız bırakmayalım, bakarsın başına bir iş açar.
6: Haklısın, gel gidelim bir maraza çıkarmazsa mani olalım. Ben hesabı ödeyeyim.

0: sen öldürdün değil mi?
1: Hadi konuş.
2: Hayır. Ben öldürmedim.
0: O gece meyhaneden çıkıp öldürmek için evine gitmişsin. İtiraf et.
2: Doğru. Evine gitmek istedim. Ama çok sarmıştım. Ayakta duracak halim yoktu. Bir ara yere düştüm. Sonra bir yere mi çarptım, yoksa başıma biri mi vurdu hatırlamıyorum. Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim.
0: Bir şey hatırlayamadığına göre öldürdüğünü de hatırlamıyor olabilirsin. Öyle değil mi?
2: Hayır. Bilmiyorum. Ben öldürmedim.

0: Başın sağ olsun bacım. Osman çok iyi bir insan.
1: Sağ olun.
0: Osman abinin biraz alacağı vardı. Onu göndereceğim. Daha başka bir isteğin varsa sakın sıkılma. Söyle bacım.
1: Sağ olun. Yok.

0: Yemin ederim ki bacım, ben öldürmedim. İnan bana.
1: Dünyadaki bütün insanları buna inandırabilirsin. Ama beni asla. Onu senin öldürdüğünü çok iyi biliyorum. Belki hapiste 10-15 sene yatacaksın ama bu yeterli değil. Abimin kanına kan lazım. Senin ölmen gerek. Ancak o zaman onun ruhu rahat edebilir.
0: Beni öldürmeyi mi düşünüyorsun?
1: Ben öldüremem. Kadın olduğum için beceremem. Ama seni öldürecek birini mutlaka bulacağım. Gerekirse kadınlığımı kullanıp bulacağım.

0: Şoför bey. Boş musunuz?
1: Evet. Ne tarafa?
0: Biraz dolaşmak istiyorum. Gidebiliriz.

yaba dönmez geri. Vaktinde gel sevgili, geç kalmış olmayasın. Aşk mevsimi gidince bir daha dönmez geri.

0: Durun burada. Borcum ne kadar?
1: Ne verirseniz. Evinize bırakayım isterseniz.
0: Hayır, teşekkür ederim.
1: Gel, gel, gel, gel, gel. Tamam. Hoş geldin Haydar abi.
2: Hoş bulduk.
1: Emret.
2: Arabanın bakımını yapıver.
1: Oldu abi.

0: Tamam abi. Haydar abi araba tamam. Haydar abi.
1: Abi. Ha?
0: Bu ne dalgınlık abicim? Araba tamam.
1: Sorma. Dalıp gitmişim. Sağ ol.
0: Teşekkür ederim.
2: Şoför boş musun? Boş musun dedim kardeşim.

0: Ali, geç kaldım, gidelim. Hayatında hiç dansöz resmi görmedin mi?
1: Kusura bakma arkadaş, sen kendine başka bir araba tut.
2: Görüyor musun bu anasını kesik? Helal olsun Kamil abi, iyi parça vallahi.
3: Daha yeni düşmüş, kokusunu alınca damladım.

0: Seninki gene çiçek göndermiş. Zehra kızım, vazgeç artık bu işten. Bu serserilerle iş yapılmaz, başın derde girer.
1: Aa, söz vermiştin Suzan abla, unutma.
0: Hay, vermez olsaydım o sözü. Ama düşündükçe korkuyorum. Benim gibi olmanı istemiyorum Zehra. Bak ne hale geldim. Senelerdir mahallemizdeki insanların yüzüne bakamıyorum. Senin de bu batağa girmenden korkuyorum.
1: İnan bizim mahallede her şeye rağmen Suzan iyi kızdır derler.
0: Sağ olsunlar. Ama bak ben ne hale geldim. Senin de benim gibi olmanı istemiyorum. Gel yol yakınken vazgeç bu işten.
1: Yapma Suzan abla. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik işin. Haftalarca verdiğin dans dersleri boşa mı gidecek?
0: Aman deli kız. Sen eskiden de oynardın mahalle düğünlerinde, unuttun mu?
1: Ama o iş başka, bu iş başka. Artık dönemem abla. Abimin intikamını almak için bu adama ihtiyacım var. Gerekli parayı da biriktirdim.
0: Kızım sen bilmezsin bu adamları. Paradan başka şeyler de isterler.
1: Korkma sen. Her kuşun eti kolay yenmez.
2: Sıran geldi abla.
0: Peki geliyorum.

0: Ne tarafa?
1: Şey... Kazancı yokuşuna.

0: Abi öldükten sonra ne hale geldi gördün mü kız?
1: İnsanın için olmasın.
0: Öyle ya. Osman'ın mezarda kemikleri sızlıyordur. Adam ölünce soluğu yukarıda Beyoğlu'nda aldı. Dansöz olmuş diyorlar.
1: Dünya bu, daha neler göreceğiz?
0: Abla, Mustafa suçsuz. Utanmadan hala abini öldüren adama mı savunuyorsun? O öldürmemiş. O gece abimin vurulduğu anda iki arkadaşı tarafından baygın bulunmuş. Suçsuz olduğunu söylüyorlar.
1: Budala! Arkadaşları tabii ki onu savunur. Sen de buna inanıyorsun, değil mi?
2: İt iti ısırır mı hiç? Osman'ın ondan başka düşmanı yoktu ki. Ah, içim yanıyor. Aslan gibi oğlum gitti.
1: Onun intikamını almadan yaşamak bana haram.
2: Daha ne kadar sürecek bu çilemiz? Mahallede kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Senin için neler diyorlar?
1: Ne derlerse desinler benim için. O iti gebertecek birini buluncaya kadar dayanacağım. Yemin ettim. Abimin intikamı için ne gerekirse yapacağım.

0: Size bekleyin demedim.
1: Şey, arabaya ihtiyacınız yok mu?
0: Var tabii.
1: Buyurun Halil.

0: Ναι, τώρα πα.
1: Γκαζίνο, ε.
2: Bu akşam götürüyoruz.
3: Uzan da geliyor değil mi?
2: Evet.
3: Hadi şerefe.

0: Merhaba şoförcü abi.
1: Eyvallah.
0: Bir sigara. Bir sigara var mı? Sağ ol. Sağ ol.

0: Oturun çocuklar. Nasıl, beğendiniz mi burasını?
1: Herhalde yanlış anlaşıldı. Biz bir yere gidip yemek yerken iş konuşacaktık.
0: Tamam, tamam. O işi burada da konuşuruz. Ne o, burasını beğenmediniz mi yoksa? Burada biz bize oluruz, fena mı? Yemek, saz, hepsi var. Çalın lan! Ne duruyorsunuz, hadi otursanıza yeme.
1: Yemeğe filan bırakalım da, sizler şu meseleyi konuşup hallederim. Ben istediğiniz parayı getirdim. Üstünü de iş bitince tamamlarız.
0: Canım, o iş kolay, önce bir tanışalım hele. Bu işler yalnız parayla değil, dostlukla olur. Hadi çıkar şu üstündekileri de sofraya otur.
1: Çek ellerini üstümden! Gidelim Suzan abla!
0: Bu eve gelen elimden kurtulamaz. Karşı olsam bir de temiz dayak yersin. Bilmiş ol. Hadi çıkar şu üstündekileri de efendi efendi sofraya
1: otur. Dokunma bana!
2: Gel buraya!
1: Bırak beni!
2: Gir içeri dedim!
0: Elimden kaçıp kurtulacağını mı sanıyorsun? Geç şuraya! Rahat dur yoksa dayağı yiyeceksin!
3: Bana!
4: Çek ellerini üzerinden! Gel buraya!
0: Dur bakalım! Nereden çıktım be? Kim oluyorsun ulan? Çık dışarı, gebertirim ha!
4: Aman diyenim ağlarım!
1: Ulan ben de sizi erkek sanırdım be! Bu muydu yapacağın kabadayı Kamil? Yazık lan sana!
0: Kes sesini lan!
1: Kabadayı bozuntusu sende!
0: Lan senin

0: Karşılaştığımız günden beri beni bir gölge gibi takip ediyorsun. Neden? Neden cevap vermiyorsun?
1: Bugün zor bir gün geçirdin. Yatıp dinlenmen lazım. Seni evine bırak.
0: Hayır, eve gitmek istemiyorum. Bugün seninle olmak istiyorum.

geleceğiz, belki de rüya. Seni buldum ya, seni gördüm ya, olsak da hem gerçek hem rüya. Seni buldum ya, seni gördüm ya, olsak da hem gerçek hem rüya. Aşk mıdır bu, bilemiyorum, sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum, sensiz olamıyorum. Aşk mıdır bu, bilemiyorum, sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum, sensiz olamıyorum.

şaşırdığıdır bu, bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz olamıyorum. Aşkıdır bu, bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz olamıyorum.

0: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
1: Dostluk, arkadaşlık böyle günlerde belli olur. Neyse, iyi sıyrıldım bu beladan. Geçmiş olsun.
2: Ben pek geçmiş olsun diyemeyeceğim. Belki delil yetersizliğinden çıktın ama bu senin suçsuz olduğunu ispat etmez. Unutma ki şahitlik eden de senin yakın arkadaşların. Doğru söylediklerine malum. Ufacık bir delil bulursam ensene yapışırım. Bundan sonra

0: bir gölge gibi peşindeyim.
1: Ablana haber vermek lazım. Mustafa delil yetersizliğinden çıkmış.
2: Çıkmış mı?
1: Evet, çıkmış. Osman'ım kara topraklar altında yatarken biz katil elini kolunu sallaya sallaya geziyoruz. Hemen ablana haber vermek lazım. Fatma! Neredesin?

0: İnan abini ben öldürmedim Fatma.
1: Ne olur bunları konuşmayalım Mustafa.
0: Peki şimdi size kim bakıyor? Nasıl geçiniyorsunuz?
1: Annem babamın emekli maaşını alıyor. Biraz da ablam gönderiyor.
0: Abinin ölümüne çok üzüldüm. Bir de onun ölümünden benim zan altında tutulmam beni perişan etti. Ne yapacağımı şaşırdım.
1: Hani bunları konuşmayacaktık?
0: Haklısın. Hep acını deşiyorum.
1: Ne olursa olsun seni seviyorum Mustafa.
0: Ben de Fatma. Son günlerde bu gerçeği daha iyi anladım.
2: Reis koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
3: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum.
4: Koskoca bir kara vezir nişanlısı bitti kör nahrında ne arar?
5: Tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar.
4: Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri!
6: Hadi neyim, Sakoç'um?
7: Düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururlar.
8: Başım üzere.
4: Kör oğlu geliyor!
7: Şimdi kara vezire ne diyeceğiz?
2: Gönlümle vardım bu yiğide.
7: Hüsnü Bala'yla kör oğlunu rahat bırakacaksın.
8: Boylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu'ya şeref getirdiniz.
9: Hoş bulduk Bolu Bey'i.
4: Kör oğlu!
10: Kör oğlu yarın 18'de TV4'te.
11: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
14: yıldır hep seninle.
15: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
16: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
17: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
18: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
19: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
22: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
23: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
24: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
25: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
24: Üzüm.
25: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
24: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
25: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
24: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
25: Ceviz de buna çok yakışır bence.
24: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
25: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
23: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
26: Günaydın Türkiye.
25: Hadi kalk.
26: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu, Lipton mu?
1: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Gerçekten onlara gülerdim.
13: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
14: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
15: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
14: Atlarla çalışıyorum.
16: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
17: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
6: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
18: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
20: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.
0: Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
21: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
22: Neydi bu?
23: Evet, bu ne?
22: Nedir bu?
23: Kukla mı?
22: Şırk.
23: Cadı, canavar.
22: Cadı mı?
24: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
21: Eğlenceli cevaplar.
25: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
21: Kahkaha attıran görüntüler.
26: Var mı daha şey?
23: Bitti.
27: Bitti. Bay bay.
26: Tamam. Ben artık anladım.
21: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
28: Buraların redlisiyim.
29: Nerelerin mi?
28: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
29: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
28: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
30: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
28: Très bien. Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
31: Servis geldi. Çantam hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
32: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
33: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
34: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz aşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy,
3: Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
3: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
3: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
3: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
9: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Karşılaştığımız günden beri beni bir gölge gibi takip ediyorsun. Neden? Neden cevap vermiyorsun?
1: Bugün zor bir gün geçirdin. Yatıp dinlenmen lazım. Seni evine bırakayım.
0: Hayır, eve gitmek istemiyorum. Bugün seninle olmak istiyorum.

geleceğiz belki de rüya. Seni buldum ya, seni gördüm ya, olsak da hem gerçek hem rüya. Seni buldum ya, seni gördüm ya, olsak da hem gerçek hem rüya. Aşk mıdır bu, bilemiyorum, sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum, sensiz olamıyorum. Aşk mıdır bu, bilemiyorum, sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum, sensiz

Sanki sensiz yaşamıyorum, sevdim ama diyemiyorum, sensiz olamıyorum. Aşkıdır bu bilemiyorum, sanki sensiz yaşamıyorum, sevdim ama diyemiyorum, sensiz olamıyorum.

0: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
1: Dostluk, arkadaşlık böyle günlerde belli olur. Neyse, iyi sıyrıldım bu beladan. Geçmiş olsun.
2: Ben pek geçmiş olsun diyemeyeceğim. Belki delil yetersizliğinden çıktın ama... bu senin suçsuz olduğunu ispat etmez. Unutma ki şahitlik eden de senin yakın arkadaşların. Doğru söylediklerine malum. Ufacık bir delil bulursam ensene yapışırım. Bundan sonra bir gölge gibi peşindeyim.
3: Ablana haber vermek lazım. Mustafa delil yetersizliğinden çıkmış.
4: Çıkmış mı?
3: Evet, çıkmış. Osman'ım kara topraklar altında yatarken... biz katil elini kolunu sallaya sallaya geziyoruz. Hemen ablana haber vermek lazım. Fatma! Neredesin? Fatma!

0: İnan abini ben öldürmedim Fatma.
1: Ne olur bunları konuşmayalım Mustafa.
0: Peki şimdi size kim bakıyor, nasıl geçiniyorsunuz?
1: Annem babamın emekli maaşını alıyor. Biraz da ablam gönderiyor.
0: Abinin ölümüne çok üzüldüm. Bir de onun ölümünden benim zan altında tutulmam beni perişan etti. Ne yapacağımı şaşırdım.
1: Hani bunları konuşmayacaktık?
0: Haklısın. Hep acını deşiyorum.
1: Ne olursa olsun seni seviyorum Mustafa.
0: Ben de Fatma. Son günlerde bu gerçeği daha iyi anladım.

0: İnsan aşık olunca yaşadığının farkına varıyor. Seni tanıyıncaya kadar sanki yaşamadım. Senden önce her şey bomboş, tatsız ve anlamsızdı.
1: Hayatında hiç kadın olmadı mı?
0: Oldu tabii. Ama ilk defa bir kadına bu kadar yakın hissediyorum kendimi. İlk defa seviyorum. Tabii senin bana karşı olan duygularını bilemem.
1: Benim duygularım belli değil mi? Kaç gündür seninle oluyorum. Bu yüzden işe bile gitmiyorum.
0: Bundan sonra da gitmeni istemiyorum.
1: Neden?
0: Çünkü karım olmanı istiyorum. İşte yaşadığım, yalnızlığımı paylaştığım yer. Bekar evim. Ama ben her şeye rağmen burada mutluyum. Bu evin bir tek eksiği var diyordum. Onu da seni tanıdıktan sonra anladım. Buraya sıcaklık getirecek, mutluluk getirecek bir etek hışırtısını özlemişim. Akşamları eve dönünce beni karşılayacak sevgi dolu gözler arıyordum. Şimdi onu da buldum artık. Mutluyum.
1: Hiç kimsen yok mu? Anan, baban?
0: Onlar Samsun'dalar. Fırsat buldukça Samsun'a gider, hatırlarını sorarım. Ama bu sefer yalnız gitmeyeceğim. Seni çok seveceklerine, kızları gibi karşılayacaklarına eminim. Hala bir şey söylemedin. Bundan sonraki hayatını benden paylaşmak ister misin?
1: Bir şartım var ama.
0: Nedir?
1: Benim için bir adam öldüreceksin.
2: Ablan hala beni öldürecek bir adam arıyor mu?
1: Ne olur Mustafa, bunun sözünü etme artık. Şu son günlerde o kadar acı çektim ki.
2: Ben de çok acı çektim Fatma, ben de. Senin sevgin olmasaydı ne yapardım bilmem.
1: Geç oldu, gitmem lazım.
2: Haklısın. Bir gören olursa dedikodu yaparlar.
0: Demek sen abinin katilini öldürtmek için bir adam arıyordun. Sana olan sevgimden yararlanıp beni kullanmak istedin. Demek şimdiye kadar olan her şey bir oyundu. Bana hep oyun oynadın.
1: Hayır, sana oyun oynamadım.
0: Peki ya ne? Sokulmaların, seviyor görünmen yalan değil mi? Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak.
1: Hayır, yanılıyorsun. Sana olan duygularımı inkar edemem.
0: Hangi duygularından bahsediyorsun? Ben o adamı öldürürsem 20-25 sene hapse gireceğimi hiç düşünmedin mi? Ne olacak kuracağımız o yuva ha? Konuş, ne olacak?
1: Seni bekleyeceğim. Sonuna kadar, yıllarca bekleyeceğim. Söz veriyorum.
0: Çok yalancısın. Sözlerin başka, gözlerin başka.

şeyler anlatıyor. Sana verecek cevabım... Git buradan! Defol!

belli olmaz, belli olmaz. Bir hata işlemeyle kul, günahkar olma. Ben divane bir aşığım, senden başka mekanım yok. Derdim var dünyadan büyük, aşkımdan da çok. İçtiğim her aşk neyimde, hepsini içer gibiyim. Ben öyleyse, ben öyleyse, sarhoşum biriyim. Sarhoşum.

Geleceksen çare Ege, aşkım çare ben bir çare. Ümidim var tesellisiz, o da bir çare. Her nefeste aşk aşk diyen bir ben miyim?

bilmiyorum. Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşum biriyim. Sarhoşum biriyim. Ben dertli biriyim.

0: Mustafa.
1: Haydar.
0: Mustafa sen ha?
1: Haydar Çavuş.
0: Mustafa.
2: Demek beni öldürtmek için seni buldu ha?

0: Hayrola kızım? Sen bu saatte gelmezdin, ne oldu?
1: Yok bir şey anne. Sen bana bir kahve yapsan çok iyi olacak.
0: Yapayım evladım.
2: Abisinin ölümünden hep beni sorumlu tuttun. Ama inan ki ben öldürmedim abi.
3: Ben seni bilmez miyim Mustafa?
2: Rahmetli beni hiç sevmezdi. Kirli mazimden ötürü Fatma ile evlenmemi istemezdi.
3: Kirli mazin mi? Senin mazin neden kirli olsun?
2: Abi, askerden döndükten sonra sen Samsun'a, ben de İstanbul'a gelmiştim hatırlarsan.
3: Evet, hatırlıyorum. Samsun'da hep seni sorarlardı.
2: Keşke o zaman ben de seninle memlekete gitseydim. İstanbul'da bir şansımı deneyeyim dedim ama olmadı. Bu koca şehir toz etti beni. Günlerce iş aradım, bulamadım. Aç kaldım. Kader beni pis işlere bulaştırdı. Hapse girdim. Çıktıktan sonra Fatma'yı tanıdım. Onunla evlenip iyi bir hayat kurayım dedim. Bu sefer kader başka türlü oyun oynadı bana.
3: Hadi boş ver. Artık üzülme Mustafa.
2: Dertlerimle başını ağrıttım abi. Birer kahve yapayım da içelim ha.
3: Pekala.
2: Aradan kaç sene geçti. Bak bu resim burada hep baş köşede durur. Hey gidi hey! Ne günlerdi be!
3: Osman'ın hiç düşmanı var mıydı Mustafa?
2: Sanmam. Mahallede benden başka herkesle iyi geçinirdi.
3: Nerede çalışırdı?
2: Bir nakliyat şirketinde. Kamyon şoförüydü. Ben de sana bir şey sormak istiyorum abi.
3: Sor bakalım.
2: Peki sen nasıl bulaştın bu işe?
3: Bunu senden iyi anlayan olmadı Mustafa. Sen Fatma'yı nasıl seviyorsan, ben de Zehra'yı öyle seviyorum.
2: Çok iyi anlıyorum.
0: Kimi aradın oğlum?
3: Şey, teyzeciğim. Mustafa adam öldürmez, onu iyi tanırım.
0: Nereden tanıyorsun?
3: Hem memleketliyim, hem askerlik arkadaşım.
0: Anlaşıldı. İşiniz bitti, gidebilirsiniz.
3: Zehra! Dinle beni, abinin katilini başka yerde aramak lazım.
0: Size gidebilirsiniz dedim.

0: Birini mi aradın abi?
1: Şoför Osman'ı arıyorum. Son mektubun da burada çalıştığını yazmıştı. Tanır mısın?
0: Tanımam mı abi? Benim ustamdı. Çok severdim kendisini.
1: Benim de çok iyi arkadaşımdır. Nerede kendisi?
0: Öldü abi. Vurdular.
1: Peki kim vurmuş olabilir?
0: Bilmiyorum abi. Yalnız

0: Kimsin sen? Ne istiyorsun?
1: Şey, ben şoförüm. Boştayım. Acaba iş var mı? İş arıyordum da.
0: İş arıyorsan çocuğa mı sorulur? Yazıhanede biz neceğiz?
1: Kusura bakmayın. Önce bir çocuğa sorayım dedim.
0: İş falan yok. Hadi bakalım.
1: Pekala.
0: Ne sordu sana?
2: Şey abi, işte iş var mı dedi, yolsuzum dedi, öyle işte.
0: Peki. İşine bak.
2: Peki abi.
0: Takip edin bakalım, neyin nesi?
3: Olur patron.

0: Bu işi yapacak adam bulamayınca kendimi öldürmeye karar verdim bacım.
1: Evet, ben yapacağım. Osman abimin intikamını alacağım.
0: Ama şunu bil ki yanlıştasın. Hadi sen vur ki seni seven insan katil olmasın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Haydar'ı kastediyorum. Az daha senin yüzünden katil olacaktı. Ben onu bilirim. Sana olan sevgisi yüzünden gözünü kırpmadan adam öldürebilir. O insanın da sevgisini istismar ettin. Hiç değilse seni seven Haydar gibi bir insanı anlamaya çalış.
1: Bu sözlerinle beni kandıracağını mı sanıyorsun? Boşuna uğraşma. Tek istediğim senin gebermen.
0: Benim kanımı akıtmadan rahat etmeyeceksin diye.
1: Evet. Senin ölünü görmek istiyorum. O zaman abim rahat yatacak mezarında.
0: Peki. Al öyleyse.
2: Şimdi için rahat etsin. Ama ben suçsuzum. Suçsuzum.
1: Mustafa!
3: Ne oldu?
1: Çabuk onu hastaneye kaldıralım, çabuk!

0: Bir ara karakola gelip ifade vermeniz gerekecek.
1: Peki komiser bey, gelirim.
0: Merak etmeyin, atlattı, yaşayacak.
1: Görebilir miyiz?
0: Çok kalmamak şartıyla.
1: Geçmiş olsun Mustafa. Nasıl hissediyorsun kendini? Öyle korktum ki.
0: Korkma, iyiyim Fatma.
2: Geçmiş olsun Mustafa.
0: Sağ ol abi, kefeni yırttık sayılır.

0: Ne kadar yanlış bir düşünceye saplanmışım. Az kalsın bir günahsızın kanına girecektim.
1: Bırak, üzülme artık.
0: Babam gibi sevdiğim, her şeyimiz olan abim öldürülünce ne yapacağımı bilemedim. Tek düşüncem onun intikamını almaktı. Bu yüzden her şeyi yapmaya hazırdım. Pisliğe bile bulandım. Ama yanlış yol tutmuşum. Artık vazgeçtim.
1: Heyecanlı, yorucu bir gün geçirdin. Hadi git dinlen biraz.

0: bu saatte yatmış olman lazımdı.
1: Seninle konuşmam gerek.
0: Nedir? Seni dinliyorum, söyle.
1: Şey... Herhangi birine kötülük gelmesini istemiyorum da.
0: Kime?
1: Ne bileyim ben işte... Kime olursa.
0: Pazarlığımızı unutuyorsun. Sana bir söz vermiştim. Sözümü tutmam gerekir. Abinin katilini öldürmemi istemiştin. Unuttun mu?

0: Neden kaçıyorsun benden? Kim dövdü seni?
1: Onlar abi. İşten de attılar. Abi çok korkuyorum. Bana bir kötülük yapmalarından korkuyorum.
0: Ne için?
1: Bilmiyorum abi. Hiçbiri iyi insan değil onların. Osman abiyle de araları iyi değildi. Ben hep onlardan şüpheleniyorum. Onlar vurmuştur Osman abiyi.
0: Neden onlar vurmuş olsun? Bildiğin bir şey mi var?
1: Tam bildiğim bir şey yok ama abi... ...o gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi. Bunlar karanlık işler çeviriyorlar abi. Ben hep sizinliyordum zaten.

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Kulenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokyos.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
12: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Haberimiz yok Yüksel abi.
12: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
15: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: Hadi çantamı hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Şimdi gerçek katiller ortaya çıkıyor, gördün mü?
1: Bir şeyin yok ya.
0: Yok.
1: Ne olursun artık uğraşma bu işle. Ben vazgeçtim, sen de vazgeç.
0: Neden?
1: Ölmeni istemiyorum. Anlamıyor musun? Budala.

0: Her şeyi biliyorum. Bundan sonra bizimle beraber çalışıp sözümü dinleyecek, ne dersem onu yapacaksın. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı.
2: Bekçiyi gönderdiniz mi?
3: İzin verdim.
2: Yazıklar olsun size. De adamın hakkından gelemediniz.
3: Merak etme patron, ilk fırsatta temizleriz.
2: Osman'ı öldürdüğümüzü anlayan, peşimizde olan tek insan o. Ortadan kaldırmamız şart. Anladınız mı? Ortadan kaldırmamız şart diyorum size. Hadi bakayım, malları yükleyin kamyona. Ben şimdi geliyorum.
3: Baş üstüne.

0: Az önce Osman'ı öldürdüğünü itiraf ettin. Bunu polisin önünde de tekrar etmen gerekecek. En ufak bir harekette kurşunları gövdene saplayacağımdan hiç şüphe etme. Hadi yürü. Söyle arkadaşlarına tabancalarını alsınlar.
1: Dediğini yapın. Atın silahlarınızı.
0: Yürü. Canı kurşun yemek istemeyen rahat durur.

0: Haydar, nereye gidiyorsun?
1: Nereye mi? Kendi dünyama. Sözümde durdum. Katil bulundum. Artık benim için yapılacak bir şey kalmadı.
0: Gitmeni istemiyorum.
1: Sebep?
0: Bize gelmeni istiyorum.
1: Neden?
0: Seni seviyorum.
1: Yalan da olsa bu kelimeleri senin ağzından duymak çok güzel. Hele seven bir insan için. Ama artık beraber olamayız. Geride bıraktığımız şeyler çok acı.
0: Neler?
1: Yaptığın pazarlık, unuttun. Sana olan sevgim sadece tatlı, buruk bir hatır olarak kalacak. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Sen beni unutsan bile. Hoşça kal.

arası, bıktım arası. Ben bu aşktan yoruldum, bıktım arası.

Dördüncü gün Napoli'nin dışına çıkıyoruz. Amalfi kıyılarını keşfedeceğiz. Amalfi öncesinde Sorrento'ya uğruyoruz. Sorrento çok güzel, butik, lüks bir kasaba.

0: falezler üzerine kurulmuş Sorrento.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bulunduğumuz kasaba Sorrento kasabası. Sorrento gerçekten çok keyifli, güzel deniz kıyısında bir yer. Aynı zamanda falezlerden oluşuyor ve coğrafi yapı bir hayli ilginç. Arkamda çok derin bir uçurum var ve bu uçurumun dibinde de eskiden kalma değirmenler var. Bu değirmenler tabii ki çok da sulak bir arazi, verimli bir arazi. Eski dönemlerde un yapımında kullanılıyormuş ve bölge unu çok çok meşhurmuş. İtalya'nın güneyine un bu bölgeden gidiyormuş. Bu tip uçurumların diplerinde o nehirlerin aktığı, şelalelerin aktığı noktalara kurulan değirmenlerle un üretiliyormuş diyoruz ve Sorrento'yu gezmeye devam ediyoruz.

0: Bu değirmenler eskiden un öğütüyormuş. Sorrento'nun unu çok meşhurmuş.
1: Sorrento'nun en büyük özelliği eski yıllardaki ünlü şelaleleriymiş. Ve bu şelalelerin üzerine kurulan değirmenler, Sorrento'nun meşhur buğdayından, Sorrento'nun meşhur unlarının imal edilmesine yardımcı oluyormuş. Ve bu değirmenlerden yapılan unlar, İtalya'nın dört bir yanında meşhurmuş. Ünlü İtalyan makarnası ve pizzası işte bu unlarla yapılıyor. Sorrento tarım yönünden de çok zengin bir coğrafya. Limonu çok meşhur. Biberi, domatesi, tarım Sorrento'da çok gelişmiş.

ve yola devam ediyoruz. Bu keyifli manzara Positano kasabasına ait. Ve şimdi de Positano'dayız. Sorrento'dan çıktık, yola 30 kilometre kadar yol kat ettik. İşte burası Positano.

İtalyanlar coğrafyayı gayet iyi kullanmış ve uçurum kenarlarına evler inşa etmiş. Bu evlerin bazıları şu anda butik otel olarak kullanılıyor. Bir hayli pahalı diyebiliriz bu oteller için. Geceliği 200-250 Euro'dan başlıyor Positano'da otellerin.

0: Ve turda 4 günden beri bizlerle olan misafirlere uzatıyoruz mikrofonu. Biz bu baba oğlu çok sevdik. Onlarla keyifli bir sohbet yapıyoruz. En beğendiğin şey ne oldu İtalya'da?
1: Ya şu an bulunduğumuz ortam inanılmaz. Ben birçok ülkeye gittim ama gördüğüm güzel yerlerden bir tanesi gerçekten kartpostallık. Hakikaten buraya doyum olmuyor.
0: Peki en sevmediğin şey ne oldu İtalya'da?
2: Sürekli pizza yemek zorunda kalıyoruz.
1: Evet, etimizi özlüyoruz yani.
0: Bir de kahvaltıda?
1: Bizde gerçekten çok çeşit peynir var. Burada peynire biraz hasret kaldık.

0: Meşhur Amalfi'ye merhaba. Burası Amalfi'nin meydanı.
1: Fiyortları aştık, daracık yollardan geçtik ve sonunda Amalfi'ye ulaştık. İşte görmüş olduğunuz bu meydan Amalfi'nin meydanı. Gerçekten çok güzel korunmuş. Doğayla, barışık binalarıyla, özel restoranlarıyla ve elbette ki çok keyifli ortamıyla Amalfi'yi gezmeye başlıyoruz. Bakalım burada neler bulacağız.

0: Malfi'de limonlar çok meşhur ama öyle böyle limon değil.
1: Ve limonlar da hani sıradan limonlar değil. Gördüğünüz gibi kocaman kocaman limonlar, kalın kabuklu. Bunlardan daha büyük limonları da bu bölgede bulabiliyorsunuz. E tabi bu kadar kalın kabuklu bol limon yetişince ne üretiliyor? Limonata, limonlu ürünler, limoncello. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu dükkanda bir limoncello dükkanı.
0: Amalfi'de ne yapılır derseniz elbette harika plajlarında denize girilir. Eşsiz restoranlarında yemek yenilir, özellikle deniz ürünlü makarnayı tavsiye ediyoruz. Amalfi'den harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Amalfi'de denizin yemeklerin tadını çıkarttık ve veda etme zamanı diyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Amalfi'den bugünlük bu kadar diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi artık Ekim ayı gelmiş olmasına rağmen Amalfi plajları dolu. Biz de ne yapıyorsak sizler için biliyorsunuz, denizimize girdik, yüzdük. Bu tertemiz kıyıları yaşadık ve tabii ki Amalfi'den tekrar Napoli'ye doğru döneceğiz artık. Turumuzun 4. gününü de tamamlıyoruz diyoruz ve sizi Amalfi kıyılarından, Amalfi'den muhteşem manzaralarla baş başa bırakıyoruz.

0: ve bu keyifli turun son durağındayız. Burası Ravello.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bugünkü turun son durağındayız. Burası Ravello. Görmüş olduğunuz gibi yine fiyortların üstünde, uçurumun üstünde Akdeniz'e bakıyoruz. Gerçekten çok güzel bir manzara burada söz konusu. Tabii Amalfi sahilleri çok meşhur. İşte bu meşhurluğun bir noktası Ravello. Gününde son durağı. Buradan sonra tekrar otelimize döneceğiz. Napoli'ye döneceğiz. Şimdi Ravello'yu sizler için şöyle biraz gezelim. Burada bakalım başka hangi manzaraları bulacağız.

Turumuzun son durağı Ravello olacak. Ravello'nun manzarası muhteşem. Bölgedeki en güzel manzaralardan bir tanesine Ravello sahip. Ve ayrıca burada Villa Rufolo adında Romalı generallerden kalma bir villa var. Eski yıllardan beri yaşamın devam ettiği bu romantik kasabaya yüzyıllar boyunca sanatçıları akın etmiş. O sanatçılardan biri de Wagner. Wagner'in ünlü eseri Persefon, Ravello'da yapılmış. Ravello'da bestelenmiş. Ravello'daki klasik müzik geleneği her yıl yapılan festivalle taçlandırılıyor. Ravello Klasik Müzik Festivali dünyanın en popüler festivallerinden biriymiş.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

0: İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor, benden söylemesi. Efendim Beykoz ilçesinde neredeyiz şu anda? Burası Beykoz Hidiv Korusu diye geçiyor. İçinde Hidiv Kasrı var. Ama şu anda Hidiv Kasrı'nın içine buraya geldiğiniz zaman giremiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Restore ediliyor çünkü. Onun bilgisini vermek istiyorum. Yoksa buraya kadar gelmişken tabii ki Hidiv Korusu'nun içine de girip, Hidiv Kasrı'nın daha doğrusu içine de girip orayı da sizlere göstermek isterdik. Koru gerçekten çok güzel. Burası yani şu an bulunduğumuz alan 1700-1800 metrelik bir yürüyüş, koşu alanı. Şu anda içinde bulunduğumuz alan. Buraya geldiğiniz zaman koşmak, yürüyüş yapmak zorunda değilsiniz. Salına salına da buranın keyfini çıkartabilirsiniz. Yıldızım ben yürüyüp koşamam ama egzersiz yaparım burada bulunan aletlerde diyorsanız beyler gibi buradaki spor aletlerini değerlendirebilirsiniz. Hemen arka tarafta da şöyle görmüş olduğunuz gibi piknik yapabileceğiniz alanlar var, masalar var. Mangal yakmak kesinlikle yasak. Onu belirtmek istiyorum. Şöyle bir gidelim bakalım. Belki birisi bizi misafir eder. Ne dersiniz? Hadi. Buradaki aletlerde biraz önce spor yapabileceğinizi, daha doğrusu egzersiz yapabileceğinizi söylemiştim sevgili seyirciler. Şimdi arka tarafta piknik yapanların yanına konuk olma planım var, gideceğim. Ama burada iki beyefendi, şöyle geleyim de Mithat beni de görsün, çok güzel egzersiz yapıyor. Bu neymiş? Pedalın üzerine çıkın, her iki elinizle tutanaklardan tutarak dengenizi sağlayınız diyor. Deneyim beyefendi, nasılsınız? Ay, hoş buldum. Burada mı oturuyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Kavacık'ta oturuyormuş beyefendi. Bakın buraya egzersiz yapmaya gelmiş. Sorması ayıp, kaç yaşındasınız acaba?
1: 58.
0: Hiç göstermiyorsunuz.
1: Çok
0: siz?
1: Ben de 58.
0: 58. Vallahi maşallah. Her sabah düzenli olarak spor, egzersiz. Yapıyor musunuz? Yok yok, kahve istemem. İltifat ettiniz bana diyor. Bir kahve ısmarlayalım diyor. Yok, iltifat etmedim aslında. Vallahi gerçekleri söyledim. Şöyle buyurun. Her sabah düzenli olarak yapıyor musunuz egzersizinizi?
1: Bazen gelemiyorum. Her sabah olmasa da gelmeye çalışıyorum.
0: Ya peki iş güç?
1: Ben öğretmenim.
0: Öğretmensiniz.
1: Bugün boş günüm olduğu için bugün gelmedim.
0: Sizler de haftanın 2-3 günü böyle kesinlikle egzersizinizi yapıp zinde oluyorsunuz. Kesinlikle. Yaşınızı göstermemenin nedeni de hareket etmek herhalde. Yok, iltifat etmiyorum
1: biraz
0: gerçekten.
2: Egzersizle beraber oksijen kalitesi çok yüksek Beykoz'da. Hava kalitesi yüksek.
0: Buraya mı taşınsak acaba?
2: Yani taşınmadığınız her gün zarardasınız.
0: Gerçekten evet, mi? Siz öğretmen misiniz?
2: Antrenörüm. Aynı meslekteniz yani.
0: Aa, ne kadar güzel ya. Vallahi helal olsun size. Kaç saat yapıyorsunuz?
2: 1,5 saat falan sürüyor.
0: Yürüyüş yapacak mısınız?
2: Yürüyüş yaptık.
0: Yaptınız, bitti üstüne.
2: Yürüyüş yapıyor, üstüne kuvvet egzersizleri yapıyoruz.
0: Sonra yemeğe içmeye dikkat ediyor musunuz?
2: Sonra kahvaltı yapıyoruz.
0: Ay, ne kadar güzel.
2: Bu saate kadar kahvaltı yapmıyoruz. Bu saatten sonra kahvaltımız yok.
0: Zaten aç karnına egzersiz yapmak gerekiyormuş.
2: Yani çok aç doğru değil. Onu biraz şey söylüyorum. Çünkü insan aç karnına hiçbir şey canı istemez. Yani bir şeyler atıştırmak gerekiyor. Şey
0: futbol antrenörü müsünüz bu arada?
2: Hocam beden eğitimi okulda öğretmenim.
1: Ben tabii
0: beden eğitimi dersi bence çok önemli bir ders gerçekten. Kesinlikle. De çocukların hareket etmeleri açısından,
1: sosyalleşmesi
0: açısından. Aynen öyle, kesinlikle. Bir çocuk tenise eğilimi varsa tenise yönelmeli. Şimdi matematiği kafası almıyorsa tamam bitti, tenise yönlendirmeniz gerek. Aa, ne yapacaksın? Beden eğitimi boş ders gibi görülüyor ya, kesinlikle katılmıyorum. Bence en önemli derslerden biri hocam.
1: Çocukların hepsi zaten beden eğitimini istiyor. Hep site çocuğu olmuş. Her taraf site dolmuş. Hareket edecekleri yer yok.
0: Ben çok severdim.
1: Okulda, tabii.
0: Gerçekten çok severdim. Saygı duyuyorum. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Gününüz güzel geçsin. Hoşça kalın. Önce hanımların bisikletlerini göstermek istiyorum. Bak, bisikletlerle gelmişler. Telefonu da burada unutmuş hanımefendi. İsim?
3: Azra.
0: Azra telefonu burada unutmuş. Ya bu papatyalarla hikaye atarken o kadar tatlı görünüyordum ki, ne güzel çıkmıştır o hikaye. Ama güvenlik beyefendinin arması girdi galiba hikayeye, değil mi? Şimdi baştan çekmen gerekiyor o hikayeyi. Lütfen. Sosyal medyaya koyduğumuz hikayeler önemlidir değil mi Mithat? Benim de çok önemlidir. Ben çok aktif kullanırım sosyal medyamı. Çok da severim. Baksana. Oh, burada dudak parlatıcısı, cüzdan değil mi? Evet, burada kalmış. Aa, orada mı kalmış diyor. Getireyim. Burada kalmış dudak parlatıcısı. Getireceğim. Çok güzel ya. Bunu hikaye atmak için mi koydunuz? Yoksa normalde var mı bisiklette bu? Kendiniz koydunuz. Hani böyle görselde güzel çıksın diye, içiniz açılsın diye. Siz içiniz açılsın diye koymuşsunuz, benim de içim açıldı. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Böyle fazlasıyla dikkatimi çektiniz biraz önce bisikletle geçerken yanımdan. Burada resmen bir kahvaltı tabağı var. Bak Mithat, burası sanki bir kafe Mithat'cığım. Serpme mi istedim?

0: dersin kahvaltı tabağı mı diye soruyorlar sana. Görmüş olduğun gibi kahvaltı tabaklarını yapmışlar. Şöyle oturuyorum. Şoktayım. Azra, yanımdaki hanımefendinin isim?
1: Merve.
0: Merve Hanım'ın kızı. Ve Merve Hanım'ın 3 çocuğu varmış. Ve Azra büyük kızıymış. Ve ben deminden beri ikisini sen diye konuşuyorum, herhangi bir sakınca yok değil mi? Arkadaş zannediyorum. Diğer çocuklar kaç yaşındaymış? 9 ve 8 yaşında. Evet. Zor olmadı mı üçünü büyütmek? Yani tek büyüttünüz tek galiba.
1: Aynen öyle. Babayla beraber birlikte büyüttük. Tek büyüttük. O zamanlar zordu ama şu an herhalde nimetlerinden faydalanıyorlar. Hepsi birlikte büyüdüğü için şimdi hepsi bana arkadaş oldu. Diğerleri birlikte okula gidiyorlar.
0: Üç i̇şte, kız mı? Erkek var mı?
1: İki kız bir erkek.
0: Aa, Allah bağışlasın ya. Allah amin, sağlık amin, versin. Amin. Mithat dedi ki senin de bugünlerini görelim inşallah dedi. Amin. Sağlıkla, mutlulukla, güzellikle.
1: İnşallah.
0: Ben Merve ve Azra ile hala arkadaş gibisiniz. İnanmıyorum anne kız olduğunuza. Sohbete devam edeyim. Siz de biraz buralara şöyle göz atın. Sonrasında buluşalım. Karpuz da yiyeceğim, kusura bakmayın.

0: Afiyet olsun, görüşürüz. Hala şoktayım. Hala şoktayım Mithat. Sen?
1: Evet, biliyorum.
0: Yani inanamıyorum. Hafta sonları oturacak yer olmadığını da belirtmek istiyorum sevgili seyirciler. Bol oksijenin keyfini çıkartmak istiyorum.

kendiniz piknik yapmak için yiyeceklerinizi getirmenin yanı sıra burada bir şeyler satın alabileceğiniz içeride küçük kafeler var. Yine oradan da bir şeyler alabilirsiniz atıştırmalık. Sevgili seyirciler, Korunun Hidiv Korusu'nun 3 giriş 3'te çıkış kapısı olduğunu belirtmek istiyorum. Egzersiz yapabileceğiniz aletlerin yanı sıra çocuklar için parkın da içeride bulunduğunu belirtmek isterim. Hafta sonları hafta içine göre fazlasıyla kalabalık olan koruya vapurla da gelmeniz mümkün. Çubuklu vapur iskelesindeki seferlere bakarsınız. Ona göre yine deniz ulaşımıyla da gelebilirsiniz. 1700-1800 metre yürüyüş alanı var dedim. Yürümekten yorulduğunuz zaman burada görmüş olduğunuz gibi banklar var. Banklarda oturabilirsiniz. Korunun içinde bir şelale var. İstanbul'un içinde aslında böyle bir yerin olması bence muhteşem bir şey. Burası tam İstanbul'un iç noktasında baktığınız zaman.

0: İkinize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
1: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
3: Tahran'dan bir seri konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
3: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
4: Bize de kallesik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
4: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Sizden de nefret ediyorum.
5: Acı Hatıralar bugün 16.15'te TV4'te.
6: Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Yum

0: yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. TürkSel'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. TürkSel.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
0: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerin mi?
3: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
5: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien.
3: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Haberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıştığı.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm

0: günlerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

Hidip Kasrı Korusu'nda şelaledeyiz sevgili seyirciler. Gerçekten muhteşem bir yer. Mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Yukarıdan Boğaz'ı izlemek ayrı güzel. Yürüyüş, koşu parkurunda yürümek ayrı keyifli. Buraya geldiğinizde ayrı bir keyif yaşıyorsunuz. Sanki zaten buraya girdiğiniz anda farklı bir dünyadasınız. Havaların sıcak olduğu şu günlerde buraya geldiğiniz zaman su sizi fazlasıyla serinletiyor. Burası da insanların fotoğraf çektirme alanı. Onu belirtebilirim. Biraz önce biz buraya giriş yaptığımızda bir aile burada kendi fotoğraflarını çekiyorlardı. Selfie, çekim, öz çekim yapıyorlardı. Şehrin içinde böyle bir yerin olması muhteşem. Vapur sesi bir yandan yürüyüşünüzü yaparken kulağınıza geliyor. Bir yandan su sesleri, bir yandan kuşların cıvıltısı. Yani şehrin içinde böyle yerlerin olması gerçekten çok keyifli ve çok güzel. Ben burada birazdan Mithat'a fotoğraf çektireceğim ama önce bu huzurlu ve güzel yerin biraz şurada oturarak keyfini çıkartmak istiyorum açıkçası. Ben de kendimi, bütün düşüncelerimi suya bırakıp su gibi akmasını istiyorum. Sizler de öyle yapın.

Şelaleden gelen su zerrecikleriyle birlikte kendinizi muhteşem bir terapi ortamında bırakabilirsiniz sevgili seyirciler. Ücretsiz meditasyon, ücretsiz yoga. Şimdi yoga kampları, meditasyon kampları var. Siz kendi yoganızı, kendi meditasyonunuzu buraya gelip yapabilirsiniz. Çok huzurluyum şu anda. Vallahi 20 seneden fazladır İstanbul'da yaşıyorum. İlk kez Hidiv Kasrı Korusu'na geliyorum. Mithat sen? Mithat doğma büyüme İstanbullu ama ilk kez Hidiv Kasrı Korusu'na geliyormuş. Siz de ekran karşısında eğer Hidiv Kasrı Korusu'na gelmediyseniz, korunun içindeki bu muhteşem şelaleyi bilmiyorsanız mutlaka gelmenizi ve burada terapi

yapmanızı, kendinize, suyun akışına kendinizi bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ve sizleri suyun akışına uğurluyorum.

aslında Mithat sizlere Edip Kasrı'nı gösteriyor sevgili seyirciler. Kasrı'nın mimari olarak Osmanlı mimarisinin özelliklerine taşıdığını söyleyebiliriz. Tabii onun dışında batılı tarzı mimari özelliklerini de taşıyormuş bu kasır. Gerçekten çok güzel bir kasır. Hemen zaten yan tarafında bilgiler de var. Şöyle bakın. Çubuklu Mahallesi'nde olduğumuzu söylemiştik. Çubuklu sırtlarında olduğu, hangi senelerde, hangi mimari yapılarda yapıldığı yazıyor kasrın. Çok güzel bir kasır. Önceden hizmete açıktı. Yani buraya geldiğiniz zaman, kasra geldiğiniz zaman lokanta hizmeti veriliyordu. Şu anda uzun bir müddettir kapalı olduğunu belirtmek istiyorum. Yine dışarıdan bizim gibi kasra bakabilirsiniz. Kasrın hemen çevresinde bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var. Tercihinize göre sıcak soğuk içeceğinizi ya da atıştırmalıklarınızı oturup yiyip içebilirsiniz. Biz şimdi bayağı bir ter attık Mithat'la. Bir yerde oturacağız. Ya tatlımızı yiyeceğiz, ya soğuk bir şey içeceğiz, ya da çayımızı, kahvemizi yudumlayacağız. Bu güzel korunun içinde ben Hidiv Kasrı Korusu'nu çok sevdim gerçekten de. Beykoz ilçesinde, Çubuklu Mahallesi'nde muhteşem bir koru. Kanlıca'da buraya çok yakın, bir gününüzü burada dolu dolu geçirebilirsiniz ama Kanlıca'da Mihrabat Korusu var, Mihrabat Korusu'na da gidebilirsiniz. Yani Anadolu yakasının sahil hattını bir günde kısa ve öz bir şekilde de gezebilirsiniz. Bence muhteşem olur.

kasrın içinde oturacak yerlerin olduğunu söylemiştim. Farklı farklı alanlarda oturabilirsiniz. Soğuk limonatanızı, soğuk kahvenizi, sıcak hiç fark etmiyor. Tatlınızı, sandviçinizi, kurabiyenizi, hamburgerinizi saymakla bitmeyecek bir sürü lezzeti bütçenize ve damak zevkinize göre satın alabilirsiniz. Ben limonatayı tercih ettim. Kameraman arkadaşımız Mithat da aynı şekilde ve tatlı yemeği tercih ettim. Şimdi kendimi kuş seslerinin arasına bırakıyorum. Hem ağaçları izliyorum, hem kendimi dinliyorum. Bugün bana çok iyi geldi. Birazdan sizi Beykoz'da bulunan muhteşem bir yere daha götüreceğim. Buradan çıkacağız. Yine çok yakın. Orası da Çubuklu Mahallesi'nde ve buraya yürüme mesafesinde. Yani buraya geldiğinizde dolu dolu bir gününüzü sadece Beykoz'da Çubuklu Mahallesi'nde de geçirebilirsiniz eğer geçirmek isterseniz.

Yine Koru'nun farklı noktalarında birçok bank var. Orada da oturup nefes alabilirsiniz. İstanbul manzarasını izleyebilirsiniz. Hemen Mithat'ın sağ tarafında bir çocuk parkı var. Çocuklarınızla geldiğiniz zaman o çocuk parkında da çocuklarınız keyifli vakit geçirebilirler. Hafta içi görmüş olduğunuz gibi boş ama hafta sonları dediğim gibi burada adım atılacak yer olmuyor. Aracınızla geldiğiniz zaman gün boyu aracınızı burada park etmenin bedeli çok uygun sevgili seyirciler. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Otoparktan başlıyorsunuz. Sonrasında bir tur atıyorsunuz. Yaklaşık 2 kilometre gibi 1700-1800 metre gibi bir mesafe. Tur atıyorsunuz, böyle dolaşıp aynı noktaya geri geliyorsunuz. 3 giriş çıkış kapısının olduğunu söylemiştim. Güvenlik görevlileri var. Ama şunu belirtmek istiyorum. Koru sabah 6'da açılıyor, gece 12'de kapanıyor. Yani tüm gece açık değil. Piknik yapabileceğiniz yerler girişte mevcut. Yani oturup piknik yapabileceğiniz piknik masalarıyla girişte mevcut. Onun dışında banklar var birçok bölgede. Buraya geldiğiniz zaman bahçe için çiçekler alabileceğiniz uygun fiyatlı bir bahçe marketi de var. Yine buradan da alışveriş yapmak isterseniz eğer işte mandalina ağacı olsun, çam ağacı olsun ya da farklı çiçekler almak isterseniz bütçenize ve tabii ki zevkinize göre evinize, bahçenize buradan da alışverişinizi yapabilirsiniz. Bol oksijeni bize nerede izliyorsanız size gönderdiysek sevgili seyirciler, şimdi sizi Beykoz'da yine Çubuklu mahallesinde bulunan çok güzel, çok keyifli bir yere götürüyorum. Belki birçoğunuzun bilmediği bir yere. Son kez Koru'ya göz atın, sonrasında sizi gideceğimiz yerden karşılayacağım.

Sizi sahile getirdim sevgili seyirciler. Hidiv Kasrı Korusu'ndan o kadar Boğaz'a baktık. Ben izleyicimi bakmışken direkt olarak Boğaz'a getirmez miyim? Getiririm. Hemen karşı taraf İstinye. Mithat nereyi gösteriyorsun bilmiyorum şu an ama Anadolu yakasındayız. Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeyiz. Hemen karşı tarafımız İstinye sevgili seyirciler. Hidiv Kasrı Korusu şu an bulunduğumuz Çubuklu sahile fazlasıyla yakın. Beykoz'da Çubuklu Mahallesi sınırları içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Ve Mithat'ın arkasında hemen arabalı vapur var, onu göstermesini rica ediyorum. İstinye Çubuklu arabalı vapuru, hemen yan tarafında da vapur iskelesi var. Çubuklu vapur iskelesi var. Yani Hidiv Kasrı Korusu'na da biraz önce içinde bulunduğumuz, şu anda bulunduğumuz Çubuklu sahile de ulaşım aracınızla, deniz ulaşımıyla, kara ulaşımıyla aslında fazlasıyla kolay. Ve ben sizi nereye getirdim? Çubuklu silolara getirdim. Şöyle baktığınızda aslında demir yığını gibi geliyor. Ay ben içeride ne yapacağım diyebilirsiniz. İçerisi muhteşem. Şu anda kültür, sanat ve yaşam alanı olarak hizmet veriyor. Arkamda görmüş olduğunuz Çubuklu silolar. Dilerseniz siz bir şöyle benden önce göz atın. Kapıda silonun ne olduğunu, silonun ne anlama geldiğini ve burada neler olduğunu daha detaylı anlatacağım. Önce silolara, sonra şöyle deniz havasını evlerinize ya da bizi nerede izliyorsanız bir taşıyalım. Sonra girişte buluşalım. Silo ne demek? Şimdi geldik biz Çubuklu silolara. Ne kadar güzel görünüyor değil mi Mithat? Yukarıya çıkacağız bu arada birazdan sevgili seyirciler. Şimdi silo ne demek sevgili seyirciler? Petrol, gaz ve türevi gibi maddelerin depolandığı alan. Burası 2 sene restore edilmiş. Restorasyon çalışmaları olmuş burada. Ve daha sonra kültür, yaşam, sanat alanı olarak şu anda hizmet veriyor görmüş olduğunuz gibi. Sadece pazartesi günleri hariç, şimdi birazdan gireceğiz içeriye, sergi alanı var. Sergi alanını pazartesi günleri ziyaret edemiyorsunuz. Ama arkamda görmüş olduğunuz siloları pazartesi günleri de dahil haftanın 7 günü ziyaret edebiliyorsunuz. Süreli sergiler var, 2 ayda, 3 ayda bir, ayda bir, 6 ayda bir belli olmuyor. Değişen sergiler var. Geldiğiniz zaman sergileri de gezebiliyorsunuz. Dediğim gibi pazartesi gezemezsiniz sadece. Onun dışında burası haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık. Ve siz benden önce yine giriş yapın sevgili seyirciler. Sonra beraber gezelim. Ne dersiniz?

Toplamda 9 kilo var. Geldiğiniz zaman bu 9 kilonun da üstüne çıkabilirsiniz ve muhteşem Boğaz manzarasını izleyebilirsiniz. Çok güzel görünüyor değil mi Mithat? Gerçekten muhteşem görünüyor sevgili seyirciler. Şu an havanın sıcak olmasına rağmen bulunduğumuz yerin esmesi de ayrıca bir güzellik katıyor buraya, benden söylemesi. Şimdi bu 9 silonun bazılarında sergiler var. Şimdi birazdan Dijital Sanat Müzesi'ne gideceğiz. Bu da süreli bir sergi. Onu belirtmek istiyorum. Silonun ne olduğunu bilmeyenler, televizyonunu yeni açanlar için tekrar ne olduğunu söyleyeyim. Petrol, gaz gibi maddelerin depolandığı alan. Yani şu anda bulunduğumuz silolar petrol, gaz gibi maddelerin depolandığı silolar. Yoksa farklı şeyler içinde kullanılan silolar olduğunu belirtmek istiyorum ve Dijital Sanat Müzesi'ne giriş yapıyorum. Bu arada bir uygulama var. O uygulamayı indirdikten sonra buradaki bütün sergileri, geldiğinizde hangi sergi varsa ücretsiz bir şekilde gezebilirsiniz.

Baktığınızda sadece demir parçaları gibi görülüyor sevgili seyirciler. Ama içine girdiğiniz zaman muhteşem eserler var. Daha yukarıya çıkmadık, neler var neler yok bilmiyorum. Ama gerçekten çok güzel bir yer. Ben çok keyif aldım. Muhteşem manzarası var her şeyden önce. İstanbul'un içinde aslında en güzel noktasındasınız. Ama sanki İstanbul'un içiyle ilginiz yok. Şehrin karmaşasını bulunduğunuz yerden izliyorsunuz sadece. Ve şunu belirteyim, buraya geldiğinizde sadece sergileri gezmek değil, bu siloların üstüne çıkıp anınızı ölümsüzleştirmek, buralarda dolaştırmak tamamen ücretsiz. Sadece buraya geldiğiniz zaman atölye çalışmaları var. İşte yetişkinler için ve çocuklar için. Onlarla ilgili belirli bir ücret ödüyorsunuz. Uygulamaya girip onun ücretine hani ya da biletine bakarsınız. Ya da kafede yediğinizi içtiğinizi ödüyorsunuz. Onun dışında hiçbir şekilde burayı ücretli gezmiyorsunuz. Hep ücretsiz. 2 sene restore edilmiş burası. Restorasyon çalışmaları yapılmış. Ve sonrasında da bizlere hizmete en güzel şekilde açılmış. Hafta içi fazla yoğunluk olmadığını belirtmek isterim. Hafta sonu geldiğiniz zaman kafede oturacak yer bulamayabilirsiniz. Buralar geniş alan, tabii ki ferah ferah gezebiliyorsunuz ama kafede oturacak alan bulamayabilirsiniz. Onun dışında şimdi T6 silosuna giderken şunu da belirteyim. Sergileri 10 ile 19 arasında, sabah 10, akşam 19 arasında gezebiliyorsunuz ama siloları sabah 10'dan akşam 10'a kadar gezebiliyorsunuz. Şimdi dijital sanat sergisinde müze olarak geçiyor ama süreli bir sergi. Girdiğimiz odalar, yani silolar karanlık. Eserlerin daha net bir şekilde sizlerin görmesi açısından. Ama diğer gezeceğimiz sergi aydınlık. O yüzden ben gözükmeyeyim, sadece sesim duyulabilir. Ayarlarınızla oynamayın.

Dijital sanata ilginiz varsa sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman, eğer ki siz geldiğinizde bu programı izleyip dijital sanat sergisi devam ediyorsa, buradaki eser sahiplerinin dijital sanat eserlerini görebilirsiniz. Her eserle ilgili bilgi hemen girişte yazıyor. Eserin sahibi de yazıyor. Onu belirtmek istiyorum. Dilerseniz cep telefonunuzun kamerasını tutup QR kodu okutup eserle ilgili bilgiyi bu eseri gezerken okuyabilirsiniz. Dilerseniz de girişteki yazıdan hem Türkçe hem İngilizce olarak eserle ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi dijital sanat eserleri sergisini burada bırakalım. Genellikle ortamlarımız karanlık ama siz buraya geldiğiniz zaman keyifle gezebilirsiniz. Bir başka sergiye geçelim ve orada buluşalım sizinle. Sonra da siloların üstüne çıkmak için sabırsızlanıyorum gerçekten de. Şöyle bir içine baksana Mithat. Yani metre küp, 1800'leri aşan metre küp depolama alanı. Gerçekten muhteşem, bunun içinde olmak muhteşem. Hayatımda ilk kez silo görüyorum. Aslında görüyoruz da hani şu anda daha çok algımız açıldı sanki, değil mi? Genellikle arabayla yolculuk yaparken İzmir'e falan beton siloları falan görüyoruz. Un siloları var. Bak şu an algıda seçicilik. Şimdi beni izleyenler, aa ben de gördüm siloyu, ben de gördüm siloyu diyordur. Hadi gelin. Gezmeye devam siloları.

Burası doğal ve bilim sergisinin olduğu sergi. İki sergi var şu an silolarda. Çocuklar burayı çok seviyormuş. Hem deniz canlıları var. Hem de şöyle baktığınız zaman ormanların içindeki canlıların sesleri var, ses efektleri de var aynı zamanda. Deniz canlılarının ve diğer canlıların. Sanki hepsi bir yandan çıkacakmış gibi geliyor değil mi Mithat? Çok keyifli. Tabii geldiğiniz zaman bu sergi bitmiş olabilir. Ya da diğer dijital sergi de bitmiş olabilir. Buraya geldiğiniz zaman farklı sergilerle karşılaşabilirsiniz. Doğa ve bilim sergisinin olduğu yerde şu anda hem deniz canlılarının hem de diğer canlılarının olduğu yerden çıktık ve şimdi insanlık tarihi ve medeniyetin olduğu alandayız. Şöyle buraya gelip medeniyeti buradan görebilirsiniz.

Ateşin icadıyla başlıyor medeniyet, yani bulunduğumuz sergi günümüze kadar devam ediyor. Ateşin icadıyla başlayıp. Ne kadar güzel değil mi Mithat? Ben çok sevdim burayı. Keyifle gelip bu sergiler özellikle bitmeden bence ziyaret edebilirsiniz. Ama bu sergiler bitse de önemli değil, üzülmeyin. Dediğim gibi süreli burada birçok sergi var. Atölyelere katılmayı da ihmal etmeyin. Şimdi artık siloların üstüne çıkalım.

0: kocaman kocaman teneke parçalarının içinde arasında gezdiğime inanamıyorum şu anda. Yani bu teneke parçalarının üstüne çıkıp boğazı birazdan sizlere en güzel şekliyle göstereceğime inanamıyorum. Asıl inanamadığımda biraz önce içeride dedim ya, gerçekten algım açıldı şu an. Aslında birçok siloyu her yerde görüyormuşuz ama ne olduğunu bilmediğimiz için farkındalığımız yokmuş, değil mi?
1: Evet.
0: Bu arada çocukların çıkabilecekleri silolar da var. Güvenliğini arttırdıkları bir silolar var. Aşağıda hemen o. Yani çocuklarınızla geldiğinizde de rahat bir şekilde hemen şurada... İki silolarda, ilk girişteki silolarda rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Gösteririz birazdan. Hatta o silolara çıktığınız zaman bir kaydırak yapmışlar. Çocuğunuzu oradan kaydırabilirsiniz. Alanın içinde aynı zamanda kütüphane de var. Şunu da belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman atölye çalışmaları var sevgili seyirciler. Hem yetişkinler hem de çocuklar için. Siz çayınızı kahvenizi boğaza karşı yudumlarken dilerseniz... Çocuğunuz için ücretsiz atölye alabilirsiniz. Ücretsiz. Sadece uygulama var. Uygulamaya giriyorsunuz. Eğer kontenjan varsa ileri tarihe de alabilirsiniz. İşte bugüne varsa, örnek veriyorum. Bugüne de bakarsınız orada saatlerine, gününe. Alırsınız. Kendiniz için de alabilirsiniz. Hani maksat anneler birazcık çayını kahvesini içerken çocuklar kendileriyle meşgul olsun. Ama anneler de kafasını dağıtmak istiyorsa ücretsiz yine kendileri için atölye satın alabilirler. Bence çok güzel bir uygulama. Hadi gelin şimdi. T kaç silo bu? Göremedim. T7'ymiş. T7. Silonun üstüne çıkalım. Muhteşem boğaz manzarasına bakalım.

Akşam buranın ışıklandırmasını düşünemiyorum sevgili seyirciler. Şimdi burada 9 silo olduğunu söyledik. Gezilebilir 9 silo olduğunu. Bu siloların hepsine bağlantı noktaları var. Şimdi T7 silosundan T6'ya, T5'e dilediğimiz gibi gidebiliriz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün silolar arasında bağlantı noktaları var. Geldiğiniz zaman bütün siloları tek tek inip gezmenize gerek yok. Bu bağlantı noktasından 4 siloyu tepeden gezebilirsiniz. Ben aslında gerçekten şehirler arası yolculuk yaparken hep bakıyordum ve bunların tepesinde ne olduğunu merak ediyordum. İstanbul'daki siloların tepesinde muhteşem bir boğaz manzarası var görmüş olduğunuz gibi. Mithat size şu an muhteşem boğaz manzarasını da gösteriyor aynı zamanda. Çubuklu Mahallesi'nin yanı sıra. Deniz, bol yeşil, temiz hava, daha ne olsun. Amacınız beni izleyip buraya gelmek olsun vallahi. Muhteşem bir yer. Paha biçilemez. Şurada oturup bu manzarayı izlemek gerekiyor ama şu an sıcaktır. Öğleden sonra gelebilirsiniz. Akşam 10'a kadar açık. Trafik bittikten sonra İstanbullular için trafiğin bitmesi çok önemli. Evinize gidebilirsiniz. Değil mi Mithat? Nasıl daha önce burayı keşfetmeyip gelmemişim onu düşünüyorum şu anda. Ama aslında haberimiz vardı. Havaların biraz ısınmasını bekledik.

İstinye'den arabalı vapur da gelirken biz de artık yavaş yavaş evlerimize gidelim. Çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım bugün keyifli bir gün geçirtmişizdir ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimize. O zaman amacınız gezmek olsun. Bir hatamız olduysa affola efendim. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay ona da sakın üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

Karanfiller kaç para? On beş tane ver.

0: Gülleri kaça veriyorsun?
1: Alalım istersen. Hepsine kaç para istersin?

0: Hoş geldin güzel kızım. Nasılsın bakalım? Demek hepsini sattın ha? Aferin benim çalışkan kızım. Ellerine sağlık kızım, yemekler çok nefis olmuş. Neredeyse parmaklarımı da beraber yiyecektim. Ömrüm çiçek yetiştirmekle geçti, fakat benim en değerli çiçeğim sensin Zeynep. Ben de senin... gölgesinde uyuduğun kocaman ağacın... bütün dünyan... canın ciğerinim, öyle mi? Hem güzel, hem iyi yürekli, hem de akıllısın. Bir de konuşsan. Bir kerecik bana baba dediğini duysam... hayatta başka hiçbir şey istemem. Ne olur... bir kerecik baba desen bana. Anlattığım gibi doktor bey... kızım doğuştan dilsiz değil. Konuşulan her şeyi duyup anlıyor. Küçükken 5 yaşına kadar bülbül gibi şakıyordu. O uğursuz kazadan sonra dili tutuldu. Bir daha konuşamadı yavrucak.
1: Üzülmeyin. Durum ümitsiz değil. Yapılacak bir ameliyatla kızınızın tekrar konuşmasının mümkün olacağını zannediyorum.
0: 6400, 6500... 6600, 6700, 6750. Böyle giderse 6 aya kadar ameliyat parasını biriktirmiş olacağız. Ameliyat olmak istiyorsun değil mi? Al bunu gene yerine koy. Bütün umudumuz bu sepetin içinde yavrum. Hadi.

0: Buyurun.
1: Dikkat, dikkat. Cezaevinden 5 azılı mahkum firar etti. Derhal harekete geçin.
0: Anlaşıldı.
2: Tamam.

0: İzinler kaldırıldı gene.
1: Benim şansıma beyim, haftaya köye gidecektim, düğün yapıp dönecektim.
0: Üzülme, bizim meslek böyledir.
1: Kelle koltukta beyim ama gene de çok seviyoruz mesleğimizi.

0: Dikkatli ol, birileri var.
1: Sakın kaçaklar olmasın.
0: Mümkündür, yürü. Kapı yuttuk ha. Şşş, telaşlanmayın. Bu tarafa.

0: teslim olun.
1: Sus lan.
0: Teslim olun yoksa ateş ederim.
2: Dur abi dur, ateş etme.
0: Teslim oluyoruz. Gel lan.

0: Silah. Yürüyün, kaçalım buradan.
1: Yazıyor, yazıyor. Bak bu sahiden kaçan 5 mahcubu yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Kaçak mahcupları yazıyor.

0: Sayın seyircilerimiz, dün gece cezaevinden 5 mahkum kaçmış, kendilerine yakalamaya çalışan bir bekçi ile bir polisi ağır şekilde yaralamışlardır. Bekçi Hasan Çetin koma halinde hastaneye kaldırılmış, polis Eşref Akdoğan ise ambulans içinde can vermiştir. Hepsi de azılı birer katil olan kaçak mahkumlar, silahlı ve tehlikelidirler. Rıza Çakoz, suçu gasp ve cinayet, 36 yıla mahkumdur. Kasım Arpacı, suçu kaçakçılığı ve cinayet, 36 yıla mahkumdur. Cafer Durak, suçu hırsızlık ve cinayet, müebbet hapse mahkumdur. Ferruh Durak, Millet Meclisi'nin onayına sunulmuştur. Bekir Bulut, İzmit canavarı, suçu cinayet, idama mahkumdur. İdam kararı Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış, cezasının infazı için Ankara'dan evrakı beklenmekteydi. Halkımızın dikkatli ve emniyet kuvvetlerine yardımcı olmaları rica olunur. Mahkumları gördüğünüz yerde, onları tanıdığınızı katiyen belli etmeden en yakın karakola haber veriniz.
1: Bulacak, hepimizi öldürecek. Beni ona vermedikleri için babamı, abimi nasıl öldürdüyse bizi de öldürecek.
0: Korkma, yakalayacaklar onu.
1: Gidelim buradan, yalvarırım gidelim.
0: Nereye gidebiliriz?
1: Nereye olursa olsun, kaçalım buradan. Bizi değilse bile yavrumuzu düşün.
2: İstanbul korkulu günler yaşamaktadır. Kaçak mahkumlar polisin bütün takiplerine rağmen henüz ele geçmemişlerdir. Emniyet müdürlüğü katillere teslim olmaları için çağrıda bulunmuş, teslim olmadıkları takdirde görüldükleri yerde vurulacaklarını bildirmiştir.

0: sana söylüyorum. Bize para lazım moruk, para!
1: Ne parası, yoksul bir adamım ben.
0: Çık paraları, çık!
1: Dokunmayın ona, kızımın keyif sandığıdır o.
0: Kes sesini!
2: Buldum, paraları buldum!
1: Bırakın onlar, benim değil onlar. Kızımın ameliyat parası, yalvarırım, dokunmayın onlara.
0: Merak etme, vereceğim. Hem de faiziyle birlikte.
3: Demek senin bir kızın var, ha?
4: Güzel mi bari? Kızın nerede şimdi, nerede? Ha?
3: Yok burada.
5: Peki ne zaman gelir?
0: Bizim acelemiz yok. Kızın gelinceye kadar bekleriz.
1: Merak etme babalık. Kızının tadına bakmadan bir yere gitmeye niyetimiz yok.
6: Alçaklar!

Yapma abi, bırak! Durun lan! Çekil! Önce ben! Çabuk ışığı söndür!

0: Allah kahretsin! Polisler arka yolu kestiler!
1: Durmayın, kaçalım! Yakalayacaklar, asacaklar bizi!
0: Sus ulan şomazlı!
2: Olur mu be, bu piliç bırakılır mı?
1: Kendine gel, polisler burnumuzun dibinde abi!
0: Teker teker ön kapıdan çıkacağız! Aramızda mesafe bırakacağız!

0: babacığım. Hep sana bir kerecik baba dememi isterdim. Bin defa söylüyorum şimdi. Ama artık neye yarar? Öcünü alacağım baba. Yemin ederim alacağım.
1: Başınız sağ olsun. Bizimle emniyet müdürüne kadar gelmenizi

0: Peki.
1: Şimdi size şüphelendiğimiz bazı sabıkalıların resimlerini göstereceğiz. Bize katillerin onlar arasında olup olmadığını lütfen söyleyin.
0: Peki.

0: Hiçbirini teşhis edemedin galiba.
1: Hayır.
0: Yakın ışık. Sabıkalıların hiçbirini tanımadığına, bize her şeyi söylediğine ve hiçbir şeyi gizlemediğine emin misin kızım?
1: Evet, eminim.
0: Peki, gidebilirsin kızım. Doğruyu söylemek.

0: Bir dakika bakar mısınız?
1: Ne istiyorsun?
0: İş arıyorum. Elimden her iş gelir. Bahçıvanlık, bekçilik.
1: Adama ihtiyacım yok.
0: Çok ucuza çalışırım. Hatta boğaz tokluğuna bile.
1: Git buradan.
0: İş aradığımı söyledim.
1: Ben de burada iş yok dedim.
0: Fakat...
1: Git! Çabuk git buradan, çabuk!
0: Peki, gidiyorum.

0: Buyurun.
1: Sağ ol bacım.
0: Mükemmel silah kullanıyorsun. Bana da öğretir misin?
1: Neden? Neden silah kullanmayı öğrenmek istiyorsun?
0: Çok meraklısın. Ya sen? Sen neden silah taşıyorsun?
1: Eski bir kan davası yüzünden. Yıllardan beri her an vurulmak tehlikesi içinde yaşıyorum. Kendimi korumak için de silah taşıyorum.
0: Ben de kendimi korumak için istiyorum.
1: Kimden?
0: Bu evde iki kişi yaşıyorduk. Babamla ben. Dünyanın en iyi insanıydı. Öldürdüler onu.
1: Kimler öldürdü?
0: Söyleyemem. Onların ismini burama yazdım.
1: Bu işi neden polise bırakmıyorsun?
0: İntikamımı almak istiyorum. Babam kendini koruyamadığı için öldü. Bana silah kullanmasını öğretirsen hem intikamımı alır hem de kendimi koruyabilirim. Öğretecek misin?
1: Hayır. Artık silaha veda ettim. Şimdi ekmek kavgasındayım ben. Hem bir kadının eline silah yakışmaz. Hoşça kalın.

0: Yaşa
1: nerede
0: be.
1: Kaldın lan?
0: Yaşa.
1: Sana söyledim ulan, nerede kaldın? Aklımızda vur emri çıkmış. Bütün yollar kesilmiş. Buraya gelinceye kadar akla karayı seçtim. Makinaları getirdin mi? Tamam abi, sepette.
0: Bir hurda bile yok be!
1: Al.
0: Rıza, mal getirmedi mi mal?
1: İşimiz bitti de bir de sana arayacaktım.
0: Zembilde var mı Rıza abi? Bir de getirseydin.
1: Ananı getirecektim ama bulamadım. Babanı boynuz atmaya gitmiş.
0: Anamızı ne karıştırıyorsun ulan?
1: Kesin lan, kesin! Kudurdunuz mu uyuz köpekler?
2: Zavallı babacığım, en büyük zevki toprakla uğraşmaktı. Bu gördüğün çiçeklerin hepsini kendi eliyle yetiştirmiştir. Baba kız bir zamanlar burada ne kadar mutluydu. Benim hayatta ondan başka hiç kimsem yoktu. Keşke ben de onunla beraber ölseydim.
3: Ölenle ölünmez.
2: Evet ama intikamı alınır.

0: Chut.
1: Babamı öldürenlerden biri. Bir gün geri gelecekler. Zavallıyım ben çünkü. Kendimi savunamayacak kadar zayıfım. Bak şu halime. Bak diyorum sana. Söyle şimdi. Cevap ver. Hala öğretmeyecek misin silah kullanmasını? Öğretmeyecek misin?
2: Al silahını.
3: Dikkat et, göz, gez, arpacık, aynı hizaya gelecek. Dur, silah öyle sopa gibi tutulmaz. Şimdi kaldır silahını, uzat kolunu. Hedefe nişan al.

Hedefe iki gözünle bak. Ama iki gözünü de açık tut. Sol tarafta da bir düşman olabilir. Bak, kolunu biraz daha kaldır. Böyle, omuz hizasında.

Şey, yani düşmanına yan dönerek nişan al. Onun karşısında mümkün olduğu kadar küçük bir hedef teşkil etmelisin. Her şeyden önce mesafeyi de iyi ölçmelisin. Güneşi ve rüzgarı da hesaba katmak gerek. Şimdi tetiği çekmeye hazır ol.

Vida, vida, vida. Düşmanının karşısında daima hareket et. Sabit bir hedef teşkil edersen ikinci, üçüncü atışlarda seni daha kolay vurabilir. Şimdi hareket ederek ateş etmeye başla.

0: Onu tam buradan vurmalısın. Vurduktan sonra tekrar ateş et. İlk ateşte ölmeyebilir. Sen onu öldü sanırsın. O bu fırsattan faydalanarak sana hemen ateş eder. Hiç dalgaya düşmeye gelmez. Ölmek de, öldürmek de bir an meselesidir. Ölmeni istemiyorum. Sana bir şey olursa çok yanarım.
1: Neden?
0: O kadar iyi, genç ve güzelsin ki.

0: Nasıl?
1: Fena değil. Ama ben gene de elinde silah yerine bir çiçek görmeyi tercih ederdim.
0: Eskiden çiçek satardım.
1: Keşke hep çiçek satsaydım.

0: Hayır. Hedefi tam ortasından vurmanı istiyorum.
1: Olmuyor.
0: Olacak. Düşman bir korkuluk değildir. Ciddiye alıp ateş edersen başarırsın. Ciddiye alman için de canlı bir hedef lazım sana. Şimdi ağzımdaki sigaranın ucuna nişan al. Hadi. Ateş et, sigarayı vur.
1: Yapamam.
0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ateş et dedim sana.

0: kaçırdın anlayamadım.
1: Savunmayı tam olarak öğrenebilmen için.
0: İyi silah kullandığımı söylemiştin, unuttun mu?
1: Yetmez. Silahı kullanmak kadar muhafaza etmek de gereklidir.
0: Yani?
1: Şimdi de senin karate öğrenmeni istiyorum.
0: Kocamın istekleri benim için emirdir.

0: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan. Her gece başka bir viranede sabahlıyoruz.
1: Azrail her an peşimizde. Ensemde ölümün buz gibi soluğunu duyuyorum.
2: Benim halimi soran bile yok. Günlerden beri bir nefes bile çekmedim. Harmanlıktan kanı kurudu sanki.
0: Zamanında İstanbul'dan çıkıp gitmek vardı. Anadolu'da daha rahat barınırdık.
3: Vakit mi kaldı? Daha biz kaçarken polis bütün yolları tutmuştu. Şimdi de kuş uçurtmuyorlar.
2: Nasıl olsa kaçamayız. En iyisi gidip teslim olalım.
3: İsteyen teslim olur, isteyen cehennemin dibine gider.
2: Dağılıyor muyuz Bekir abi?
3: En emin yol bu. Teker teker gizlenmek daha kolay olur. Herkes başının çaresine baksın.
4: Artık öğreteceğim hiçbir şey kalmadı sana. Güzel çiçekçi kız şimdi usta bir nişancı ve güçlü bir karateci oldu.
5: Senin sayende. Karşıma çıktığın için kendimi çok şanslı sayıyorum.
4: Şanslı olan benim. Seni gördüğüm an içim sıcak sıcak oldu. Hep yanımda olmanı, benden hiç ayrılmamanı istiyorum. Sen de istersen tabii.
5: İstemesem şu anda yanında olmazdım. Babamdan sonra sevgi duyduğum tek insansın.
4: Sen de benim tek sevdiğimsin.
6: Müsaadenizle. Sen devam et.
7: Peki.

0: Bakıyorum çok şaşırdın Nuri.
1: Buraya gelmemeliydin. Seni arıyorlar.
0: Biliyorum. Burası geldi aklıma. Beni saklayacaksın Nuri.
1: Yapamam. Beni de yakma Rıza.
0: Kaşınma ulan! Burada kalacağım dedim, o kadar.

0: Pot.
1: Pas. Senden iyi olmasın, bir arkadaşım vardı. Oyunda hep korkak oynardı. Bu yüzden de daima kaybederdi.

0: Ne o? Yoksa sıkıldın mı?
1: Yo.
0: Öyleyse neden ikide bir saate bakıyorsun?
1: Saate mi? Hiç.
0: Senden iyi olmasın bir arkadaşım vardı. Ne sorulsa hiç diye cevap verirdi. Günün birinde bir hiç yüzünden ölüverdi.
2: Götürün bu herifi!

0: Zeynep.
1: Sen riyakarın, iki yüzlünün, sahtekarın birisin! Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana!
0: Yok, yanılıyorsun Zeynep! Ben sadece görevimi yaptım! Polis olduğumu senden gizlemek görevim gereğiydi!
1: Bir genç kızın kalbiyle oynamak da mı görevindi? Bana hep yalan söyledin! Beni sevdiğin de yalandı!
0: Hepsi yalan olsa bile seni sevdiğim bir gerçekti!
1: Artık inanmıyorum sana! Hiçbir sözüne inanmıyorum! Babamın acısı içimdeyken benden oynamamalıydın!
0: Senin duyduğun acıyı ben de çekiyorum Zeynep! Babanın katillerinden benim de alınacak bir intikamım vardı! Çünkü öldürdükleri polis Eşref benim abimdi!

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
0: yaşanacak. Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Eşref'im şehit oldu. Tanrı muradımı korusun. İki evladım vardı, birini kaybettim. Sen de evladımsın artık. Hep senin gibi güzel bir kızım olmasını isterdim.
1: Ben de sizin gibi müşfik bir annem olmasını. Annemi çok küçükken kaybettim. Çok uzun zamandan beri anne demeye hasretim.
0: Öyleyse bana anne diyebilirsin.

Anlattığım gibi, elime fırsat geçtiği halde onu öldürmedim. Yakalayıp adalete teslim ettim. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecektir. İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Hayatta intikam almaktan, kan dökmekten çok daha güzel şeyler vardır. Örneğin, bahçe içinde küçük bir ev, şirin, sıcacık bir yuva. Bu yuvada beni bekleyen müşfik, tatlı bir kadın. Her akşam heyecanla evine koşan, seni seven güvenilir bir erkek. Sonra etrafımızda dolaşan, cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Sana benzeyen güzel bir kızımız, iki tane de afacan oğlumuz. Orada, kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak, birbirimizi sevmek, her geçen gün daha çok sevmek.

0: Babamı öldüren, bana saldıran bunlardı. Sonra tekrar gelen adam da bu.
1: Yakında onları teker teker yakalayarak hepsini adaletin pençesine teslim edeceğim. İzleri üstündeyim, elimde çok önemli ipuçları var.
0: Sana güveniyorum Murat.
1: Ben de söz veriyorum, babanın intikamını mutlaka alacağım. Bu konuda hiçbir endişen olmasın.
0: Şu anda yalnız senin için endişe duyuyorum.
1: Merak etme. Arkamda beni bekleyen sen olduktan sonra kendimi kolay kolay harcatmam.
0: Hah, az kalsın unutuyordum. Haydutlar buradan kaçtıktan sonra yerde bu resmi buldum.
1: Yürü, benimle beraber geleceksin.
0: Ne münasebet?
1: Seninle görülecek bir işimiz var.
0: Çekil yolumdan be!
1: Yürü dedim sana.
0: Bırak kolumu, benden ne istiyorsun? Kimsin sen?
2: Alo?
1: Konuş! Yalnız bir numara yapmaya kalkarsan gebertirim seni.
0: Alo?
2: Kimsin ulan? Kimsin sen?
0: Benim Ferruh. Ben Meray.
2: Neredesin ulan? İki saattir seni bekliyorum.
0: Dinle Ferruh. Bardan çıkarken peşime bir polis takıldı.
2: Polis mi?
3: Polis bulmuş mu izimizi? Gördün mü Ferruh? Ben sana demedim.
2: Sus lan! Kes sesini! Konuş Meral, anlat.
0: Polisi atlatıncaya kadar canım çıktı. Şimdi Maslak yolunda bir benzincinin önündeyim. Kavşağa varmadan.
2: Bana bak, madem atlattın neden eve gelmedin?
0: Evi tespit edebilirler. Hemen çıkın oradan. Hepimiz tehlikedeyiz. Hemen yanıma gel Ferruh, benzincideyim. Kavşağa varmadan.
2: Anladım. Oradan bir yere ayrılma, hemen geliyorum.

Doğru. Sakın kımıldama. Kurşunu beynine yersin. Şimdi dön bana. Çıkar silahını usulca yere, ayağının dibine bırak.

0: Komiser Murat'ın annesiyle görüşmek istiyorum.
1: Buyurun. Buyurun evladım.
0: Müdüriyetten geliyorum hanımefendi. Size üzücü bir haberim var. Oğlunuz Komiser Murat bu gece bir müsademede yaralandı. Şu anda ilk yardım hastanesinde yatıyor.

0: Bana yetişemeyeceksin diye çok korkmuştum. Seni bir kez daha görmekten umudumu kesmiştim.
1: Yanındayım artık.
0: Seninle beraber her şey ne kadar güzeldi.
1: Benim için de.
0: Mutluyduk.
1: Gene mutlu olacağız Murat.
0: Mutluluğumuz çok kısa sürdü. Başlamadan bitti.
1: Hayır. Hiçbir şey bitmiş değil. Bitmeyecekti. Daha önümüzde uzun yıllar var.
0: Senden ayrılmak ölümden daha acı.
1: Ayrılmayacağız ki. Her zaman beraber olacağız.
0: Annem sana emanet. Ona iyi bak.
1: Yalvarırım böyle veda eder gibi konuşma. Düşün. Beni, doğacak yavrularımızı, güzel kızımızı, sevimli Afacan oğullarımızı, sıcacık şirin yuvamızı.
0: Ne tatlı bir rüyaydı. Ama çabucak sona erdi. Hepsi birer hayal oldu şimdi.
1: Hayır sevgilim. Beni bırakıp gidemezsin. Yaşamalısın. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın.
0: Artık yalnız anılarda sen beni an.

0: Tebrik ederim kızım. Polis kursunu birincilikle bitirdin. Yeni görevinde başarılar dilerim.
1: Sağ olun komiserim.
0: Seni şimdilik 5. şube kalemine veriyorum. Orada kayıt işlerine bakarsın.
1: Ben Murat Akdoğan'ın görevine talibim efendim. Onun yarım bıraktığı işleri tamamlamak istiyorum.

ferro durak. Yaşı 27, Maraşlı. Çok çevik, çok tehlikeli. İyi silah kullanır. Bıçak atmakta usta. Cezaevine gitmeden önce dansöz Meral Ateş'le yaşıyordu.

0: Burada ne arıyorsun?
1: Meral Ateş'i göreceğim.
2: Yasaktır, bu tarafa geçemezsiniz.
1: Ben geçerim.
2: Duymadın mı?
1: Ne istiyorsun?

0: ben yapacağım. Yürü Ferruha!
1: Kim o?
0: Benim Ferruh, ben Meray.

0: Kasım Arpacı, yaş 33, Urfalı. Gogocu lakabıyla tanınır. Kalleş ve çok tehlikeli. Aniden çektiği usturayı maharetle kullanır.
1: Tanırım Urfalı'yı.
2: Malum ya, aynasızlar peşinde, kim bilir hangi deliğe girmiştir.

0: Dur bakalım, nereye?
1: Yukarıya.
2: Yukarısı hususidir. Muharrem abimin izni olmadan kimse çıkamaz.
3: Çekil be.
2: Çıkamaz diyorum ha.
1: Götürün bunları. Kasım Arpacı, ayağa kalkır çıkarma, silahlarını yere at. Kanun namına teslim ol.
4: Vay vay vay! Şimdi tanıdım seni. Emredersin sultanım.

Teslim ol Kasım. Götürün bu herifi, hadi çabuk.

0: Dördüncü haydut da yakalandı. Bir tek Bekir kaldı.
1: O da yakalansa da kurtulsak. Bıktım, usandım artık bu hayattan. Her an yürek çarpıntısı, her an ölüm korkusu. Sanki Azrail'le bir arada yaşıyoruz.

0: Bekir Bulut. Yaş 36. İzmitli. İçlerinde en tehlikelisi. Keskin nişancı, çok kuvvetli. Dövüşmesini iyi bilir. Sevdiği kız başkasıyla evlendi. İntikam almak için cezaevinden kaçmış. Onları öldürmek için evlerine gidebilir. Evin adresi Nergis Sokak, Tuna Apartmanı, Daire 7.
1: Ben Bekir diye birini tanımıyorum. Onu hiç görmedim. Adını bile bilmiyorum.
2: Fakat nasıl olur? Babanızı ve kardeşinizi öldüren adam bu. Vaktiyle sizi de ailenizden istetmiş.
1: Bilmiyorum, bana bir şey sormayın.
2: Bana güvenebilirsiniz. Ben sizi korumak, size yardım etmek istiyorum.
1: Hiç kimsenin yardımını istemiyorum. Lütfen bizi rahat bırakın.
2: Peki. Nasıl isterseniz. Buyurun, kartım sizde kalsın. Başınız sıkışırsa bana telefon edersiniz.

0: Bırak onu! Hayır! Önce ben öldür! Susun lan!
1: Allah'ım, sen bize yardım et!
2: Bekir Bulut, seni kanun namına tevkif ediyorum.
1: Sen mi?
3: İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecek.

0: gebertirim.
1: Yavrum!
0: Yaklaşma dedim, öldürürüm çocuğu.
1: Yavrum!

0: Bekir Bulut, kanun namına teslim ol dedim. Kanundan kaçamazsın. Başka çaren yok. Gel beni dinle, teslim ol.
1: Siz ancak benim ölümü teslim alırsınız. Basıp gidin buradan. Yoksa çocuğu aşağı atarım. Duymadınız mı? Basıp gidin. Çocuğu aşağı atarım dedim.
2: Elindeki bizim çocuğumuz.
3: Ne olur kurtarın yavrumuzu.
4: Rica ederim, sabırlı ol. Sükunet içinde bekleyin.
0: Bekir Bulut, sana son defa ihtar ediyorum. Teslim ol, yoksa ateş açtırırım.
1: Açtır. Ben zaten ölmüşüm. Ama bu çocuk da benimle beraber ölecek. Hemen şimdi basıp gitmezseniz çocuğu aşağı atacağım. Hadi durmayın. Gidin buradan. Çocuk ölmeden canımı alamazsınız. Basın gidin diyorum size. Defolun. Size bir dakika mühlet veriyorum. Yoksa çocuğu aşağı atacağım.

çevremizde cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Sana benzeyen güzel bir kızımız. İki tane de afacan oğlumuz. Orada kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak. Birbirimizi her geçen gün daha çok sevmek. Ölünceye kadar, hatta öldükten sonra bile sevmek. Ebediyen sevmek.

0: kaldım.
1: Sebep? Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Sizden de nefret ediyorum.
3: Acı Hatıralar bugün 16.15'te TV4'te.
4: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: muhteşem bir yarışma bekliyor bugün bizleri. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Şef.
0: Koray, ruhlar aleminden çıkalım lütfen.
2: Çıkacağım.
0: Hoş geldin Koray.
2: Hoş bulduk şefim.
0: İşte bu. Bana bununla gel.
1: Tamam.
0: Bana yemekle gel. Nasılsın Recep?
3: İyiyim şefim. Çok iyiyim. Bomba gibiyim.
0: Süper. Merve?
4: Daha iyiyim.
0: Daha iyisin.
4: Evet.
0: Dinlen, daha iyisin.
4: Evet.
0: Handan?
5: Harikayım şefim.
0: Çok güzel. Koray da az önce pozitif enerjiyle açıldık değil mi?
2: Açılacağız. Daha da
0: yarışmaya başlamadan önce yarışmanın formatından bir kez daha bahsetmek istiyorum. Muhteşem bir yemek sizleri bekliyor. Bu yemeği benim göstermiş olduğum tarifle şekilde yapıyorsunuz. O tarifi vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Sonra tadım aşamasına geçiyoruz. Tamamen gözlerimizi kapatıyoruz. Sıfırdan beşe kadar puan veriyoruz. Hepsi bu. Sonra benim tadımım başlıyor. Ben de sıfırdan beşe kadar puan veriyorum. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz ve 10 bin liranın sahibini buluyoruz.
6: Benim yemeğim.
0: Hanımların fendi erkekleri yenebilecek mi bugün bilmiyorum.
3: Zannetmiyorum.
5: Kesinlikle yenecek şefim.
0: Parmaklarımı doğradın yine.
4: Hayır doğramadım. Sadece kaldırırken ucuna değdi.
5: Arkadaşlar kendilerini doğramaya başladılar şefim.
3: Burayı spor salonu zannediyor.
5: Spor sağlık için var olan bir şey. Neden yapmıyorsunuz? Neden bunun ezikliğini yaşıyorsunuz? Onu da anlamış değilim.
3: Laflarına dikkat edeceksiniz. Yemek yapıyoruz burada.
0: Temizlik temizlik. Bırak bu burada kavrulsun.
5: Çenen değil elin çalışsın diyor yani kısaca şef sana.
4: Ben dilimi değiştirdim, ismimi değiştirdim ve Müslüman olduğum için benden baba tarafı görüşmüyor.
5: Ne diyoruz şefim? Hepsini yapabiliyoruz çok şükür.
0: Avcı böreği mi yaptınız, ördek böreği mi yaptınız? Şimdi tadım zamanı.
4: Çok fazla yufka kısmı geldi ağzıma.
5: Yani ne diyeceğimi bilemiyorum şefim.
2: Soğanlar diri kalmış, onu hissettim.
3: Gerçekten yemeği bırakacağım, Koray'ın yanında olacağım. Çok tuzlu bu arada ve çok zor yuttum.
2: Gerçekten lezzetli olmuştu.
5: Ceviz tadını hiç alamadım.
3: Ağzının tadını biliyor.
2: Bu benim değil.
3: Kendi nokta dışı yapması çok ilginç.
4: Bayağı bir zorlandım çiğnemekte.
5: Yaptığı yorumu hiç beğenmedim açıkçası.
3: İnanılmaz lezzetli ve çok keyif aldım.
4: Şaka gibi.
5: Güzel, yağı çok fazla.
3: Yani bu kadar samimiyetsiz cevaplar
0: kimin olabilir?
2: Bunun Merve Hanım olduğunu tahmin ediyorum.
5: Merve Hanım'ın.
4: Herkes takmış bana kafayı.
6: Benim yemeğim.
0: Hazır mıyız?
2: Hazır. Hazır.
0: Kaldıralım torşonları. Koray ne olabilir sence?
2: Kıyma.
0: Handan?
5: Şefim kıymalı bir börek olabilir.
0: Merve uykun mu geldi? Yattığın üstüne.
4: Çok merak ediyorum. Börek de olabilir. Bulgur var. Köfte de olabilir. Bilmiyorum.
0: Reco.
3: Şefim ben de börek olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bugün sizlere muhteşem bir avcı böreği hazırladık. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış izleyelim.
6: Benim yemeğim.
0: Günlerden avcı böreği muhteşem bir börek hazırladım. Sizlere gelsin malzemeler. 200 gram dana kıyma, 1 adet yufka, 1 adet soğan, 3 yemek kaşığı köftelik bulgur, 2 yemek kaşığı ceviz, 1 çay kaşığı kimyon, 5 dal maydanoz, tuz ve karabiber. Dışı için 2 adet yumurta, 6 yemek kaşığı galetonu. Öncelikle tavama zeytinyağını ilave ettim. Kıymaları güzelce kavurmaya başlayacağım. Kıymalarım burada kavrulurken ince ince soğanlarımı doğrayacağım. Soğan ve kıymam burada

0: kavrulurken bulguru ılık bir suda ıslatacağım. Sonrasında cevizlerimi ince ince kıyacağım. Maydanozlarımı ince ince kıyacağım. Kavrulan soğanlı kıymaya kimyon, bulgur, tuz, karabiber, ceviz. En son olarak maydanoz kıyma harcımın içerisine yedireceğim. Maydanozun bir kısmını sunum için ayıralım. Böreğimin iç harcı hazır. Şimdi böreğimi hazırlamaya başlıyorum. Bir adet yufkayı ortadan dörde böleceğim. Kıyma harcımı yufkanın içerisinde koyacağım. Kenarlarına taşmayacak şekilde güzelce kapatacağım. Sonrasında böreklerimi ilk önce yumurtaya, sonrasında galetonla bulayacağım. Şimdi böreğimizi sardığımıza göre artık çıtır çıtır bir börek için kızartma saati diyelim. Kızgın bir yağda böreklerim çıtır çıtır olasıya kadar güzel bir şekilde kızartacağım. Şimdi sunum zamanı. Avcı böreğimi ortadan ikiye böleceğim. Çapraz bir şekilde üst üste gelecek şekilde tabağın ortasına yerleştireceğim. Daha önceden ayırmış olduğum maydanozu toz haline getireceğim ve üzerine serpiştireceğim. Şimdiden ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Benim yemeğim. İzledik ve gördük.
1: Evet şef.
0: Bu basit, ekonomik, pratik, lezzetli tarif için 30 dakika süreniz var ve yarışma başlamıştır. 30 dakika içerisinde bir avcı böreği istiyorum sizden. İçi lezzetli, dışı çıtır çıtır. Nasıl olacak bu dışı?
2: Dışı çıtır çıtır.
0: Nasıl?
2: Çıtır çıtır.
0: Çıtır çıtır. Böyle yanına da ne yapsak acaba, bir şey mi yaptırsam? Neyse, ilk önce böreği yapın da bir.
3: Çok da severim avcı böreği. Mükemmel yapacağıma inanıyorum.
1: Handan bugün hiçbir şey yapamaz. En iyi yemeği bugün ben yaparım.
0: Merve.
2: Evet.
0: Nasıl bugün, böyle heyecan var mı?
2: Bugün o kadar çok yok.
0: Niye ya?
2: Ya dün herhalde ilk gün olduğu için.
0: He. Puan yemeğini mi bulamadın dün?
2: Çok güzel yaptığım için bulamadım, evet.
0: Puanın gelsin.
2: Sıfır.
0: Sıfır.
2: Evet, Handan Hanım'ın olabilir.
0: Güzel yaptığı için mi kendine sıfır puan verdi, yoksa bir strateji mi uyguladı orada?
3: Şefim strateji uygulayamadı bence. Uygulamaya çalıştı ama onu da beceremedi. Çünkü çok fazla konuşmaktan arkadaşım yemeğine adapte olamadı. Çünkü kendine çok güveniyordu ama bunu başaramadı. Merve çok güzel yemek yaptığını zannediyor ama Merve gerçekten yemek konusunda hiç anlamıyor.
2: Bence Handan beni en büyük rakip olarak görüyor. Çünkü ne kadar güzel bir şekilde yemek yaptığımı farkında.
0: Recep, Handan'la 11'er puan.
1: Yani Handan şansa mansa da 11'e geldi şefim işte.
0: İşte bu şans falan.
1: Çok iddialı şefim işte, dedi ya.
0: Sen şanslı değil misin?
1: Ben çok şanslıyım şefim zaten. Bu şans yarışması biraz da, onu söylüyorum çünkü kendi yemeğini bulmak. Handan Hanım, ben sporcuyum dedi, kasaplık yaptım dedi, o dedi, bu dedi. Ama nedense kendi yemeğini bulamadı. Ben buldum.
3: Şans hayatım, şans. Yapacak bir şey yok.
0: Bence şansla alakası yok. Teknik bilgi, koku, duyu, tat, lezzet, algı, göze hitap, her şey var. Bunların hepsini birleştirdiğin zaman, masaya oturduğun zaman...
3: Evet şefim.
0: ...tadımı yaptığın an bunları bilmeniz lazım. Bakın bunların hepsi tüyo.
3: İlk günün azizliğine uğramış olabilirim ama bu süre zarfı içerisinde çok iyi gözlem yaptığıma inanıyorum. Ve bugün ve bundan sonraki günlerde kesinlikle yemeğimi daha iyi bulacağıma inanıyorum.
0: Soğanların kabuklarını mı görüyorum orada acaba? Ya burada blender falan var, rende var. Parmakları doğramazsın değil mi?
2: Hayır.
0: Bu ne bu bu? Bunu dağıtmayı düşün. Ocağın altı.
2: Kapatmışım. Kız ya ben bunu kapat... Tamam. Tamam. Kapatmışım yanlışlıkla.
0: Ben senin yerinde olsam büyük ocakta pişiririm. Kızdı. Ya.
2: Hata bende.
0: Reco, yemek yapmayı düşünüyor
1: Yapacağım
0: musun?
1: Yapacağım bugün. İddialıyım
0: şefim. Bir şey yok çünkü. Evet, bugün...
1: Daha değerli toplu olacak.
0: İddialısın.
1: Çok iddialıyım şefim.
0: Nasıl bir iddia var bu? Söyle bakayım.
1: Yani hem yetiştireceğim, panik olmayacağım. İlk gün paniktim ama bugün o panikliği olmayacağım şefim. O yüzden kendime güveniyorum.
0: Elma soyar gibi soğan soydun ya.
1: Şefim, olsun. Önemli olan içinin malzemesi değil midir şefim?
0: Önemli olan o soğanı yıkaman lazım.
1: Yıkayacağım şefim Samurlu. Şimdi. Hayır, şu
0: Uçak
1: an...
0: biz. Dünkü gibi parmakları kesmeyi
1: yok,
0: düşünmüyorsun
1: şefim, yok.
0: Değil mi?
1: Yok şefim, yok. Elim kanadı şefim.

0: gelmediğin sürece problem yok yanıma.
1: Ben gelmeyeyim mi?
0: Ben gezeyim bu sefer.
1: Bu ne bu? Tavaya koydum bunu. Ocağın altını yakmamışım.
0: Şefim yanmasın diye bekliyorum. Sonra ya zaman, çok fazla yanıyor. Sonra şey oluyor dedik ya.
1: Ben senin yerinde olsam kısık ateşte bunu kavururum. Bak.
0: Doğru söylüyorsun şefim. Bak. Hemen o şekilde yapıyorum.
2: Recep'in kesinlikle iyi bir gözlemci olduğunu düşünmüyorum. Recep sadece konuşmayı seviyor ve sadece çene yapıyor. Eli çalışmıyor. Sadece çenesi çalışıyor bence.
0: En azından çenem çalışıyor. Ben kendimden memnunum. Çenem kadar elim de çalışıyor. En azından yemeklerimi yetiştiriyor. Benim için bu önemli.
1: Bir şey söyleyeyim.
0: Buyurun şefim.
1: Merve diyor ki gelmiş diyor Recep diyor buraya ekranlara tribün oynuyor diyor. İşi gücü yok diyor. Yemek yapmaktan da zerre kadar anlamıyor diyor.
3: Recep bence ekranlara oynamayı seviyor. Emeklerin alakası, hiçbir alakası yoktur.
0: Önemli olan yemek bilmek değil. Elini lezzeti diye söyledik zaten. Burada tarifi zaten siz veriyorsunuz. Kendi kaderimizi kendimiz belirliyoruz. Boşa konuşuyoruz. Zaten Merve'nin ne konuştuğunu ben anlamıyorum.
3: Keşke... Anlamak zorunda değilsin ki.
0: Keşke böyle sürekli aramızda olsanız şefim. Bana ne dediğini siz bana söyleseniz daha güzel olur. Çünkü anlamıyorum Merve'yi ben.
1: Niye?
3: Bence
1: niye
3: anlamıyorum?
1: Ben anlamıyorum
3: yani.
1: Dediğini.
0: Şefim siz.
1: Anlaşılmıyor mu senin dediğin?
3: O anlamak istemiyor galiba. İşin öyle geliyor.
1: Ya anlat sen de.
3: Uğraşamam ki.
0: Merve iki işi birden yapamıyor. Hem konuşma hem yemeğini yapamadığı için bugün de bir şey yapamayacak Merve.
3: Yok gayet yapıyorum. Hem konuşuyorum hem yemeğimi yapıyorum. Ya da gayet bunlara güzel cevap veriyorum. Ondan sadece çekemiyor beni.
1: Koray.
0: Efendim. Ne oldu,
1: parmak mı gitti?
0: Koray yine sessizlerdi.
1: Ne oldu yine?
4: Ufacık bir şey var.
1: Abi ufacık mufacık
4: hemen bir şey yok. Eldivenimi takıyorum.
1: Sen bak sen söyleyeyim. Yemeklerini bol yağlı yaparak yemeklerini buluyorsun. Bu kadar yağlı yemekle yemek mi yiyeceğiz bugün?
4: Şefim.
1: Çok aşırı yağlı. Ben bugün peki. Buna sıfır çakarım. Haberin olsun. Dün de çok yağlıydı. Hadi olur dedim. Bugün de çok yağlı. Yağlı yemek yaparak yemeğini bulacaksan herkes yağlı yapsın.
4: Haklısınız şefim.
2: Ben Koray'ın taktiğini kesinlikle çözdüm. Koray çok yağlı yemek yapıyor ve kesinlikle yemeğini bulacağım.
4: Taktik değil. Benim çok eskiden kalma bir alışkanlığım. Aslında bu yemek yaparken çoğu arkadaşımın, eşimin dahi söylediği bir şey. Evet, yağ biraz fazla kullanıyorum ama bu bir taktik değil.
1: Yağlı yemek yaparak yemeklerini bulacağını düşünüyor. Ne diyorsun?
2: Yağlı yemek yaparak yemeklerini bulacağını zannediyor. Yanılıyor. Bence arkadaş bol buldu. Bedava buldu. Basıyor yağ.
4: Bravo. Daha doğru. Bakın bunu kabul ederim. Ama taktik olduğunu kabul etmem.
2: Yağın kilosu ne kadar sen biliyor musun?
4: Biliyorum haklısın.
2: Ne kadar? Bilmiyorsun.
1: Ne kadar?
4: Şefim 25...
1: Hangi yağın ama?
2: Hangi yağın? Zeytinyağı.
4: Zeytinyağı 25 lira civarında kilogram başlıyor. 30'lara, 35 liraya kadar gidiyor.
1: Abi 25 liraya zeytinyağı varsa söyle de ben de eve alayım ya.
2: Ben de alayım vallahi.
4: Peki, söyleyeceğim. Programdan sonra söyleyeceğim şefim söz.
1: Merve.
4: Ama inanın taktik değil.
3: Evet şefim.
1: Zeytinyağının kilosu 25 lirayla 30 lira arasındaymış.
3: Haberim yok, ben bir kiloluk almıyorum.
1: Kaç kilo alıyorsun?
3: 5.
1: 5?
3: Evet. 90 lira falan.
1: Tasarruflu.
3: Evet, ben çok zeytinyağlı yapmayı seviyorum. Zeytinyağlı dolmayı çok güzel yaparım. İddiaya da girerim bu dolmadan yani.
1: En çok zeytinyağlı hangi dolmayı yapıyorsun?
3: Zeytinyağlı dolma, biberi ve yaprak sarma. Lahana sarması çok güzel yaparım.
1: Türk yemekleri konusunda iddialı mısın?
3: Tabii ki yapmadığım yemekler de var ama öğrenmek istiyorum.
1: Türk yemekleri konusundan hem Koray'dan hem Handan'dan hem Recep'ten de iddialıyım. Onlara da Türk yemeği yapmayı öğreteceğim diyorsun.
3: Evet. Bir kere bana dediler ki kuru dolmayı yapamazsın. Ben öyle bir yaptım ki pirzolalı, kuzu pirzolalı öyle bir pişirdim ki gerçekten...
1: Hangi yemek mesela?
3: Kuru dolma.
1: Kuru dolma. Evet. Wow. Nasıl yapıyorsun kuru dolmayı?
3: Nasıl yapıyorum? Akşamdan sumak, iki tane sumak olacak. Onu ıslatıyorum. Sıcak suda. O bütün gece bekleyecek. Onunu, sosu ve tadı.
1: Recep anlat Recep'e. Anlat bakayım Recep'e.
0: Anlamadığım için anlatabilir gerçi Merve anlat.
1: Recep anlat sen boş ver. Ben dinliyorum. Recep deyince niye susuyor? Tamam bana anlat.
0: Heyecanlanıyor şefim heyecanlanıyor. Benden korkuyor.
1: Recep'ten korkuyor musun?
3: Yok hayır korkmuyorum.
1: Niye Recep dediğim zaman duruyorsun?
3: Ya çünkü ona odaklanamıyorum.
0: Merve Türk yemekleri konusunda en son konuşacak kişilerden biri. O bence kendi memleketinin yemeğini de bilmeyen bir insan kalkıp da Türk mutfağını mı yapacak Allah aşkına?
3: Hayır ben gayet iddialıyım yemek konusunda. Bence son konuşacak isim Recep.
1: Parmaklarımı doğradın yine.
3: Hayır, doğramadım. Sadece kaldırırken ucuna değdi.
1: Kanıyor. Ha, ucuna
3: değmiş. Kanamadı. Neymiş? Sadece ucuna değdi.
1: Kan işte de.
3: Ama oraya gelmedi.
1: Kuruna bak. Elini bir kurula.
0: İyi olmak yetmiyormuş Merve. Gördüğün gibi.
3: Yaralar insanı güzelleştirir canım.
1: Getir bana.
0: Bana öyle demiyordun ama.
1: Parmağı ben hiçbir şey demedim. Bir tamirat yapalım.
3: Tabii tabii.
1: Şimdi hemen yara bandı.
2: Benim kasaplığıma dem vuruyorlardı. Dikkat et elini kesme falan diyorlardı. Dün Recep elini kesti, bugün de Merve elini kesti. Ne oldu?
1: Handan.
2: Efendim şefim.
1: Türk yemekleri konusunda Merve'den öğreneceğiniz bir şey var mı?
2: Asla şefim.
1: Ders veririm size diyor.
2: Asla. Ben kendisine
3: tabii
2: ders vereceğim.
3: Tabii ki o kendisi spor şeyi, o jimnastik şeyi olduğu için, jimnastik değil de Türkçem şu anda aklıma gelmiyor, Türkçesi. O sadece haşlanmış tavuk ve pilav yediği için tabii ki.
1: Haşlanmış?
3: Tavuk ve pilav yediği için nereden bilsin?
1: Sen iyice molda verecek kaçtı değil ha?
3: Ya çok karışıyorum. Ama burada kan yok, bakabilirsiniz. O yüzden devam ediyorum doğramayı.
2: Arkadaşlar kendilerini doğramaya başladılar şefim. Merve tutmuş diyor ki Türk yemeklerini yapmasını size öğreteceğim. Yani hangi akla hizmet böyle bir şey söylüyor, bunu anlamış değilim açıkçası. Önce kendi yemek yapmasını öğrensin, sonra bizi eleştirsin bence.
1: Senin yaptığın mesleği de bilmiyor ismini, bir öğret. Bir de tavukla pilav mı yiyorsun, onu da bana.
3: Canım ben Türkçesini bilmiyorum dedim, altını çiziyorum. Türkçesini bilmiyorum.
2: Fitness antrenörüyüm.
1: Neymiş?
3: Fitness antrenörü.
2: Öğren bunu, lazım olur.
3: Yo, bana lazım değil. Ben kilo problemi yaşamıyorum ki. Yaşayan bence düşünsün bunu.
2: Her şey kilo vermek değil ki. Kilo almak da gerekir.
3: Yo, ben böyle mutlu olmayan bence gitsin o yapsın.
0: Burayı spor salonu zannediyorum.
3: Evet, burayı spor yapabilirsiniz burada yemeği bırakıp da.
2: Hayatım, bence hepinizin yapması lazım. Spor sağlık için var olan bir şey. Neden yapmıyorsunuz? Neden bunun ezikliğini yaşıyorsunuz? Onu da anlamış değilim.
0: Laflarınıza dikkat edeceksiniz. Yemek yapıyoruz burada. Kalkıp da ezikliğini falan... Burada kimse ezik değil. Ezik olan kişi var. Sizsiniz bence. Sürekli spor
3: evet.
0: Durmayın.
2: Ben ezik falan değilim. Bence ezik olan şu an sensin. Recep eziklikten muhabbete açmaya çalıştı. Ama kesinlikle ben ezik bir insan değilim. Özgüveni yüksek, kendinden emin bir kadınım. Ben ezik değilim, ezik olan sensin Recep.
0: Handan lafın nereye gittiğini bilmiyor. Dediğim gibi formatları karıştırıyor aslında. Ezik kimin olduğunu zaten dün de gördük, bugün de göreceğiz.
3: Peki nereden biliyorsunuz ki biz spor yapmıyoruz, bu kadar iddialı konuşuyorsunuz?
2: Yapmış olsaydınız söylerdiniz.
3: Tamam, yapıyorum. Var mısın?
2: Neye var mıyım?
3: Ya iddiaya var mısın yapıp yapmadığımı, nereden biliyorsun?
1: Kapat ocakların altını. Kapat ocakların altını, kapat. Kapat ocağın altını.
3: Kapatmıyorum. Ya yemek
1: gel,
3: yapmıyorum burada.
1: Tamam, ben süreyi durduruyorum. Gel yanıma. Sen de gel yanıma.
3: Kapatıyorum.
4: Biz de mi şefim?
1: Yok, siz durun. Biraz açılalım hafif. Şu hareketi istiyorum sizden. Tamam? Şu.
2: Denge ve koordinasyon.
1: Haydi. Şimdi bunu ben şurada ikinizden istiyorum. Geçelim. Bakalım. İddia derseniz ben söylerim. Geçin
2: ya
1: ön tarafa.
2: Ya böyle bir iddia olabilir mi?
1: Ben istedim ya. Denge de, sporda denge önemli değil mi?
2: Tabii ki.
1: Siz durun durun durun, hop.
0: Pardon,
1: hop, dur. Ay, uyanıklık güzel. Yapmayın. Dönün kameraya doğru. Bir dengede durun bakayım, ben bir göreyim.
2: Plank yapalım.
1: He?
2: Plank yapalım o zaman.
1: Plank yapma, sen benim gösterdiğimi yap sadece. Haydi, denge önemli.
2: Böyle miydi?
1: Evet. Kır bacakları.
2: Daha da kırayım mı?
1: Devam. Güzel, aferin, çok güzel. Tamam işte bak.
0: Şefim,
1: varsa bizim... iddia, devam edebiliriz.
2: Ne yemek konusunda ne de spor konusunda kimse bana meydan okumaya kalkmasın bence. Ben her ikisinde de çok iddialıyım.
3: Handan bence sadece kendini göstermek istedi. Başarılı oldu mu oldu ama sadece şovlarına göstermek gerekmiyor. Yemek konusunda da göstermesi gerekiyor.
0: Bu dengeyi bir de şeyde görmemiz lazım. Yemeği
1: nerede?
0: Tarif ederken Handan Hanım'ın.
2: Orada bir şanssızlık yaşıyor olabilirim, evet. Ama bu böyle devam edecek anlamına da gelmiyor tabii ki.
1: Şu an hem Handan hem Merve birbirleriyle meydan dokusalar çok güzel gidiyorlar.
2: Teşekkürler şefim.
3: Teşekkürler.
1: Bu soğanları niye bu kadar büyük doğradınız? Büyük soğan ağzıma gelirse acaba benim diye mi düşündünüz?
0: Hayır şefim, benim öyle Koray Bey'le Handan Hanım gibi stratejiye ihtiyacım yok.
1: Peki bunlar ne olacak?
0: Şefim, ben böreği biraz iri seviyorum, soğanını.
1: Sen yüzden... seviyorsun diye yemek yapma. Benim gösterdiğim tarifte yap. Kabul etmem bunu.
0: Tamam şefim.
2: Yarın eğer fırsatım olursa Recep'e soğan nasıl doğranıyormuş ben ona öğretmek istiyorum.
0: Handan soğan doğramayı bana öğretecekmiş. Ona ben öğretmeyeyim sonra soğan doğramayı.

0: Bak bak bak bak, Koray'ı takip et bak. O soğanları küçült istersen.
1: Recep bence yemek yapmasını kesinlikle bilmiyor.
2: Handan sadece konuşmak için konuşuyor. Sadece benim enerjimi düşürüp yemek yapamamamı sağlıyor ama ben bunu yine yemeyeceğim. Handan kendine baksın önce.
0: Hanımların fendi erkekleri yenebilecek mi bugün bilmiyorum.
2: Zannetmiyorum.
1: Kesinlikle yenecek şefim.
0: Şurada bir şov yapsana ya.
1: Alev falan da çıkartabilir mi isterseniz? Yapabilirim.
0: Nasıl ya?
1: Basbayağı yapabilirim.
0: Gerçekten yani. Yapacaksın mı?
1: Yaparım şefim ama şu an bununla yapamam tabii.
0: Bunu... Niye? Neyle yapmak istiyorsun?
1: Ya eklemem lazım. Bir sonraki turda
0: tamam, koy şuraya tavayla. Bir tane de, şuraya bir tane daha tava koy. Sen ateş çıkart bak ben neler yapıyorum burada. Koy.
1: Güzel puanlar verecek misiniz?
0: Ateş çıkarmak şova tabi değildir. Bak Koray da senden bir şeyler öğrendi, o da tava sallıyor. Bol yağlı, anam anam anam. Aga ne yapıyorsun?
1: Yağdan öldürecek bize.
3: Evde de
0: salla, büyük... Salla.
3: Evde de en büyük kavgamız o. Evet,
0: kim? Yani, evde ya... yengeyle mi?
3: O da yağ çok kullandığımı düşünüyor. Tereyağı ve zeytinyağı hayran olan bir insanım. Biraz parçalayacağım onları şefim.
0: Tamam. Bunları dağıt.
3: Dağıtacağım. En büyük kavgamız o.
0: Yenge hanımla.
3: Zeytinyağını ve tereyağını maalesef bol kullanıyorum. Böyle bir hayranlığım ve şeyim var.
0: Burada nasıl yapacaksın?
3: Burada inanın bunu bir taktik olarak değil. Burada maalesef bir alışkanlığı. Haklısınız. Ama bunu bir taktik olarak düşünmedim asla ve asla. Hı. Bundan emin olabilirsiniz.
0: Dünyayı gezmen.
3: Evet.
0: Başka ülkelerde farklı lezzetleri tatman. Senin için bir avantaj mı dezavantaj mı?
3: Muhteşem bir şey. Muhteşem
0: bir şey. Rakiplerin gezmiyorsa... Onlar için avantaj mı, dezavantaj mı?
3: Hayatım bu yarışmadan oluşmuyor.
0: Evet.
3: Hayatım süre gelen bir süreç sonuçta.
2: Hayatı taktiklerle oluşuyor Koray Bey'in.
3: Haklısın. Ama yemek, başka lezzetleri tatmak gerçekten benim için çok bir keyif şey.
2: Koray, ikinci günde de bence stratejinizi korumaya devam edecek.
3: Recep Bey biraz yüksek volüm konuşmayı seven heyecanlı bir arkadaşımız. Herhalde kendisine benzememi istiyor ama herkesin de kendine göre bir yapısı var. Mesela biraz sonra işte ortamı yumuşatmak için soracaktım ama şimdi fırsatı geldi.
0: Sor.
3: Merve merak ediyorum. Moldova'ya geldiğim zaman ne yemeliyim?
4: Şu anda gerçekten orada ne meşhur ben bilmiyorum. Çünkü ben uzun süredir gitmedim. Ki gerçekten her sene farklı farklı şeyler çıkıyor. Ama ne... Yiyebilirim sorarsan bana. Şaşlık diye bir şey var. Onu tavsiye ederim.
3: Şaşlık evet, Ukrayna'da yemiştim.
4: Ukrayna'da çok... amcam benim var. Hiç gitmedim ama Ukrayna'da amcam var benim.
3: Ukrayna'da şaşlık yemiştim. O bölgeye, kültüre ait olan bir şey olduğunu da biliyorum. Şaşlık sanıyorum bizim Türkiye'deki terbiyeli şişe benziyor birazcık, doğru biliyorsam eğer.
4: Kuzey etinden ve dana etinden üzerine de ketçap ama ketçap buradaki gibi ketçap değil. Bizim orada doğal, ya tabii ki burada da doğal yapılıyor ama tadı farklı orada.

0: Veriyoruz şefim. Hepsini yapabiliyoruz çok şükür.
1: Tamam. Bak aynısını şimdi Merve'ye de yaptırırım ha.
0: Sana yaptırırım.
1: Gözdağı mı verdi sana şimdi, ne yapıyor?
0: Yapabilir. Yapabilir, ben demiyorum ki yapamaz.
1: Ocakları da batırdı.
0: Temizleyecek.
1: Kesin.
0: Temizleyebilir yani, tamamen onun kendi bileceği bir şey.
2: Canım sağ olsun benim ya. Hiç dert değil yani.
0: Keşke Handan yemek konusunda şov yapsa, alev konusunda değil.
3: Oynamak için oynuyor yani, yapması...

0: Altını diyorum açsan da biraz kavursan, kanlı bu.
1: Açık aslında şimdi.
0: Nerede açık? Yanmıyor hani. Ya al sen arkadaş şuraya. Al. Haydi. Hızlı. Tezgah bırak karıştırmayı. Toparla buraları. Temizle. Hızlı. Bak. Tertemiz pırıl pırıl.
1: Şefim karşı taraf, iyiyim bence.
0: Bugün hiç iyi değilsin. Dün de aynıydın yani. Temizlik, temizlik, temizlik. Bırak bu burada kavrulsun. Kaldır.
2: Şenen değil, elin çalışsın diyor yani kısaca şef sana.
1: Yani sana Merve'ye söylüyor.
3: Laf sokuyor. Anca Merve'ye laf sokuyor.
1: Ya Merve sana laf soksam ne olur, sokmasam ne olur? Anlaşamadığımızdan yani, anlamıyorum sokunca, ki seni çünkü.
3: Bence de sokma, sokunca herhalde bir özgüven geliyor sana.
1: Elin çalışsın Merve, boş
3: benim
1: ver bırak beni.
3: Benim çalışıyor elim.
1: Merve'yi ben kayla almıyorum çünkü Merve yanımda, ne yaptığını bilmiyorum. Sanki benim Merve yardımcım gibi. O yüzden işte rahatsız değilim ben.
0: Tut tut tut tut tut. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
2: Soracaktım şefim.
0: Dört tane.
2: Aa dört tane doğru. Affedersiniz.
0: Hayda. İzlemediniz mi siz beni?
2: Aceleye geldi şefim, özür diliyorum.
3: O burada şöyle yaparken herhalde kafasından çıktı.
2: Bak, benim artım çok yavrum hayatta.
3: Sen onu yapıyorsan biz de farklı şeyler yapabiliyoruz yani. İlla aynı şey yapmak zorunda değiliz.
2: Yetenek dersen de herkesin yeteneği kendine tatlım. Ben yeteneğimle övünmeyi seviyorumdur belki.
3: Tamam,
2: belki narsizimdir.
3: Övünebilirsin.
2: Yani. Buna saygı duyup duymamak da sana kalmış. Beni eleştiren arkadaşlarıma bugün dedim ki belki de narsist bir insanımdır. Bunu neden söyledim? Kendime çünkü çok güveniyorum. Bildiğim için bunu söylüyorum. Bilmediğim bir şey hakkında yorum yapmam. Kendime güveniyorum. O yüzden narsistim dedim.

0: Recep ne oldu? Tıkandın kaldın burada ya.
1: Hayır tıkanmadım şu an. Ama ne oldu da? Sizden bir destek isteyeceğim şu an.
0: He?
1: Şimdi buraya bir yardım isteyeceğim.
0: Ne istiyorsun söyle bana.
1: Hani tam şey videoyu hatırlayamadım da nasıl böleceğimi söyleyecektim.
0: Tamam şu an doğru bölmüşüm.
1: Doğru değil mi çevir?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Şu an doğru böldün. Recep gel. Bir bak bakayım ne yapıyor. Koray ne yapıyor bir bak gel.
1: Siz çıkmayın şefim.
0: Koş.
1: Strateji uyguluyorlar
2: ya
1: muhtemelen.
2: Ya neden sesim çıkmadığında strateji uyguluyor oluyorum anlamadım ki kardeşim.
1: Evet Koray Bey bu pişmemiş ha söyleyeyim size. Kesin bir strateji var. Yarı pişirmiş şefim burayı.
0: Burada bez yanıyor bez.
3: Yardım etmemi istersen yardım edebilirim.
1: Ya şefim yangın çıkacak. Çorcanı yakmam tamamen bir talihsizlik. Böyle kazalı olabiliyor mutfakta. Yeri gelir elimizi keseriz, yeri gelir bir yerleri yakarız. Önemli değil benim için.
0: Son 10 dakika. Vallahi var.
3: Şefim çok korkutuyorsunuz beni.
0: Niye?
3: Ya siz böyle bağırınca ben panik oluyorum. Bildiğimi de unutuyorum galiba.
1: Ama laf yetiştirirken panik olmuyorsun.
3: Allah vergisi tatlım, o da Allah vergisi. Yani bu da bir yetenek. Hem iş yapıp hem laf yetiştirebilmek.

0: Kenarları kaldı onların. Bak kenarları.
1: Tamam
0: kenarları,
1: şefim kenarları, hemen kenarları. Toparlıyorum.
0: Kıskanıyor mu sence?
1: Evet.
0: Neyi mi kıskanacak?
1: Çünkü ben Türk olmadığım halde her şeyi becerebildiğim için kıskanıyordum.
2: Bence yanlış düşünüyorsun. Bizim için Türk, Kürt, Alevi, Sünni hiç bunların bir önemi yok. Yabancı olmanın da bir önemi yok.
1: Türkiye'de...
2: Buna ben katılmıyorum. Bravo. Kim olursa olsun, ne olursa

0: Olsun bizim için önce insan olsun.
1: Tabii ki ama...
0: Biz ayırdım etmiyoruz asla. Bu düşüncene ve bu konuşmana katılmıyorum. Bu şekilde de devam ettirmeni istemiyorum açıkçası.
2: Niye girdiniz birbirinize ya? Ne oldu?
1: Girmemiz gerekiyordu Şev, girdik.
0: Ya ikide bir yabancılığıyla öne çıkmaya çalışıyor.
1: Hayır.
0: Evet yapıyorsun bunu.
1: Bir şey yapmıyor söyleyebilir miyim? Ben nelerden feda ettim sen biliyor musun?
0: Ya başına... bu beni bağlamıyor hayatım, o senin sorunun.
1: Bence de bağlamasın.
0: Merve'nin kesinlikle ajitasyon yaptığına inanıyorum. Çünkü neden? Bizim ülkemiz o kadar güzel bir ülke ki biz hiç kimseyi yargılamayız memleketiyle ya da farklı bir şeyle. Biz herkese sahip çıkarız ama Merve nedense bu şekilde ajitasyon yaparak ben yabancıyım ya falan filan demeyi bence daha çok benimsiyor.
1: Hayır, ben ajitasyon yapmıyorum. Kendisi sadece abartıyor. Bana soruldu sorulara ben sadece cevap veriyorum.
2: Nelerden feda ettin?
1: Öncelikle benim ailemde amcam papaz. Ben hala görüşmüyorum. Neden görüşmüyorum? Çünkü ben dinimi değiştirdim, ismimi değiştirdim ve Müslüman olduğum için benimle baba tarafı görüşmüyor. Sen nasıl yaparsın bunu bize diye.
2: Babanla konuşuyor musun?
1: Hayır. Neden evlendim Türk'le diye? Bizde öyle bir şey yok. Neden dinini değiştirdim? Bizde hepsi...
2: Dinini değiştirdiğinde pişman mısın?
1: Hayır değilim. Asla pişman değilim.
2: Helal olsun.
1: Benim teyzem...
2: Amcan papaz, doğru
1: evet,
2: mu?
1: Evet, hala bugün konuşmuyor. Neden? Çünkü...
2: Amcanla konuşup konuşmanız çok önemli. Babanla konuşuyor musun?
1: Hayır, konuşmuyorum.
2: Ailenle hiç konuşmuyorsunuz mu?
1: Annemle şöyle, anne tarafıyla konuşuyorum.
2: Anne tarafıyla?
1: Evet.
2: Güzel.
1: Babamı evet özlüyorum ama o kendisi konuşmayı tercih etmediği için ben de konuşmuyorum. O yüzden de bu konu üzerinde fazla durmuyorum.
2: Peki çocuğu nasıl yetiştiriyorsunuz bu arada?
1: Çocuğu ben yetiştiriyorum ve çocuğu Müslüman olarak yetiştiriyorum. Rusça ben konuşuyorum, o konuşmuyor ama. Yani 18 yaşına gelecek, kendi tercih edecek. Rusça konuşmak istiyor mu, istemiyor mu? Tamamen ona kalmış.

0: Devam, hızlanalım. Evet. Bu yetecek mi sence bu yağ?
1: Yeter şefim, fazla değil bu. Biraz daha mı ekleyeyim?
0: Bilmem. Bak, bak öğren buradan, bak bu. O börekler burada pişmez.
2: O buradan benden öğreniyor, ondan sonra çok kötü puanlar veriyor bana ama.
1: Aslında Merve'ye bakarak onun enerjisini düşürmeye çalışıyorum. Bu benim için bu bir strateji. Çünkü iyi yemek yapamaması benim işime gelecek. O da bunu farkında, benim hoşuma gidiyor.
2: Enerjimi düşürmüyor Ece, bana enerji katıyor. Çünkü sürekli bir şey bilmiyor, bana soru soruyor.
0: Son iki dakika. Yağ yandı, yağ. Nerede bunun maydanozu? Burayı ben mi temizleyeceğim?
3: Bir adet mi koyacaktım sadece, onu soracağım.
0: Evet.
3: Tamam, teşekkür ederim.
0: İstiyorsan iki, bir tane daha koy.
3: Tamam.
0: Birer tane daha koy, sıkıntı yok. Oğlum yandı, çevirmen lazım. Hızlı bir şekilde çevirmezsen yandı o. Hızlı. Çevir böreği. Yavaş, yavaş, yakma kendini. Kendini yakma, yavaş. Yavaş bir şekilde. Attır, yavaş, evet. Bu börek değil, bu farklı bir şey oldu bu yani.
2: Yandı
0: avcı
2: ama
0: böreği
2: yandı,
0: değil, başka
2: yandı.
0: Bir börek oldu. Kapat altını, altını kapat. Hemen sağ solu sil. Maydanozları incir. Recep, hızlı Recep. Son bir. Hızlı. Tabakta değil, tabağı buraya koyuyorsun. Evet, çok güzel. Yes, işte bu. Handan.
3: Efendim şefim.
0: Çak bir beşlik. Aferin.
3: İşte bu.
0: Merve, çak. Güzel, güzel, çok güzel. Çıktı işte, görmek istediğimiz bu.
4: Ben de istiyorum.
3: Çok teşekkürler.
0: Koray, sen de istiyorsun. Tabak hazır değil, ben de istiyorum diyorsun.
4: Yani belki motive olacaktım.
0: Tabağı bitirene motive ediyoruz.
3: Recep arkadaşıma yardım edeyim mi şefim?
1: Gerek yok, sen kendine yardım et.
0: Bence, evet, çok hızlı. O ne? O ne? O ne? O, hayır, kabul etmem onu. O böreği kes, porsiyonla adam gibi. Bu ne abi? O börek değil, ekmek gibi olmuş.
3: Ben Recep'in yemek yapmasını bildiğine inanmıyorum. Bugün böreğini kesinlikle yaktı. Başaramadı, bir börek pişireceksin. Onu da eline yüzüne gözüne bulaştırdın. Yaktın böreği be mübarek.
1: Kendi yemeğine baksın herkes, sonra beni eleştirsin. Gayet de güzel yaptığımı düşünüyorum ben.
0: Son 30. Hamurun içi çiğ. Bu ne?
1: Şefim gayet iyi piş aslında ama.
0: Bu piş